0: sen hiç yaşamamışsın.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz, var olunuz efendim.

0: Dembeş geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icraydı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm. Bilmeyen bir insan için bir dembeş ne olduğunu anlatır mısınız?
1: Bir insanın bizim yörede acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Bugün Türkiye'de grup müziğinin önde gelen isimlerinden Gece Grubu, Melike ile Müziğin Ritminde Gece Grubu olarak hoş geldin demek istiyorum. Can Baydar, hoş geldin
1: buldum,
0: Can. Nasılsın?
1: İyiyim Melike, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gece grubunu temsilen...
1: Grubu temsilen yanınızdayım bugün.
0: Hem gitarınla hem zaten vokal olarak, gece grubunun solisti olarak seni ağırlayacağız. Grup adına konuşma iznini alıp geldin mi? Nasıl?
1: Öyle düşünüyorum. Grup adına konuşma izinlerini aldım. Geceyi temsilen bugün yanındayım.
0: Ama grup müziğinde böyle bir şey var zaten, değil mi? Yani genelde de solist oluyor. Çok nadiren diğer enstrümanistler konuşuyor. Konuşma hakları yokmuştur mesela. Konuşma izinleri yokmuş mesela, değil mi? Ama genelde bir tane sözcüsü oluyor grubun.
1: Ya mikrofon şarkıcının elinde olduğu için ister istemez biraz daha çok konuşuyor galiba şarkıcılar. Evet, vokalistin böyle bir halkla ilişkiler sorumluluğu var bence de. Ama çocukların da hem sana hem de izleyenlere çok selamlarını getirdim. Ama biz aslında hepimiz çok konuşuruz birbirimizle, ama mikrofon bende olduğu için ben daha çok konuşuyor gibi duruyorum.
0: Bizden de hepsine sevgiler, selamlar. Bu arada grup solisti olarak grubu genelde tüm Türkiye'deki ya da dünyada izlediğimiz, takip ettiğimiz, sevdiğimiz müzisyenler içerisinde, gruplar içerisinde genelde solist mi kurar grubu? Hemen müzik konuşmaya başlayalım. Madem bir müzik kanalındayız, madem müzik programı sunuyoruz.
1: Evet, tabii ki,
0: bugün
1: tabii
0: harika canlı performanslar da vaat ediyoruz seyircimize. Ama aynı zamanda çok keyifli müzik sohbetlerini de ardı arkası her zamanki gibi kesilmeyecek. Bugünkü ritmimiz Can ritmi, Gece grubunun ritmi. Ve hemen tekrar sorumu yinelemek istiyorum. Genelde solist mi karar veriyor?
1: Ya benim okuduğum grup hikayelerinde çok farklı kombinasyonlar var. Her zaman solistin kurduğu şekilde ilerlemiyor. Bizde davulcumuz Eren'le lisede tanışmamızla başladı. Eren aslında bir lise grubunda davul çalıyordu. Ben onun okuduğu liseye geçmiştim o yıl. Daha sonra birlikte müzik yapmaya başladık. Biz davul ve gitar ilk önce stüdyo yapıyorduk. Sonra üniversitenin başında bas gitaristimiz Gökçe ile tanıştık. Biz birlikte enstrüman çalmayı öğrendik. Lisede bir araya geldiğimiz zaman hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyorduk. Ve birbirimizin aslında en yakın arkadaşlarıydık. Ve o yüzden bizim kuruluş hikayemiz Ankara'da böyle çok kendiliğinden çok organik gelişti. Müzik yapmak için bir araya gelmedik aslında. Yakın arkadaşlardık.
0: Çocukluk arkadaşı olarak geldiniz. Yani kadersel olarak aslında sen bir okul değişikliği yaşadın.
1: Evet.
0: Acaba nedendi o? Çok özel bir sebep değilse.
1: Çok başarılı bir öğrenciydim ben.
0: Orada bir şey var çünkü, değişmem lazım.
1: Ya okul değiştirmem gerekiyordu lise.
0: Çok başarılı olduğum için.
1: Çok başarılı olduğum
0: okul
1: için.
0: Okul seni istedi.
1: Okul artık daha fazla bizim sana verebilecek bir şeyimiz yok, daha iyi okula geçmelisin deyince ben Eren'in okuduğu okula geçtim.
0: Bu da Eren'in de okulunda şansı oldu.
1: Evet, ama gerçekten kader orada devreye girdi. Sonra işte Eren'le tanıştık ve lise grubu. Sevdiğimiz şarkıları çalıyorduk. Biz o dönem çok fazla Green Day dinlerdik. Green Day'in Dookie albümünün tamamını prova ederek aslında müzik yapmayı öğrendik. Klasik bir Ankaralı lise grubunun hikayesi bizimki aslında.
0: Çocukluk arkadaşları bir araya geldiğinde, aslında bir yola çıktıklarında doğruları ve yanlışları da bir anlamda beraber oluşuyor.
1: Evet.
0: Yani birbirlerine katkıları da oluyor ama... Ben şimdi çocukluk arkadaşlarımı düşündüğümde aşağı yukarı yanlışlarımız bile aynı. Hani doğrularımıza da beraber günün sonunda karar veriyoruz. Müzikal anlamda da sizde oldu mu bu? Yani özel yaşantının dışında sizde çünkü bir müzikal yoldaşlıkta söz konusu.
1: Evet, ya birbirimize de benzemeye başladık yolda. Ve biz Ankara'da üniversiteleri bitirdikten sonra burada bir albüm anlaşması imzaladık ve plak şirketi bize bir tane ev tuttu ve biz Ankara'dan aslında buraya taşındık. Dördümüz 6 ay aynı evde oturduk. İlk albümümüzü kaydettik.
0: Minik bir askerlik deneyimi gibi.
1: Evet, onun gibi. Ve ya şimdi geri dönüp baktığımda çok keyifli hatırlıyorum. Çünkü böyle 20 yaşında bir çocuğun en yakın arkadaşlarıyla bir rock grubunda müzik yapması, Ankara'dan İstanbul'a taşınıp albüm kaydetmesi, sonra konserler yapmaya başlaması çok eğlenceli, çok güzel bir dönemdi. Birbirimize bu yolda benzedik. Birbirimizi çok yakından tanıyoruz. Bazen hatta yolda yanımızda vakit geçiren arkadaşlarımız, bazen biz birbirimizle şakalaştığımız zaman ne konuştuğumuzu bile anlamıyorlar artık. Kendi dilimiz oluştu. Çok eğlenceli bir şey müzik grubu olmak. Zor tarafları da var ama biz uzun yıllardır devam ediyoruz.
0: Güzel bir müzikal yolculuk aynı zamanda. Vazgeçilmez de olabiliyor. O kadar çok aynı dilden konuşmaya başlıyorsunuz ki. Ama buraya gelen grup üyeleriyle konuştuğumuz zaman yolda çok kişi değişebiliyor. Onu da görüyoruz. Bir anlamda da ama bazen işte konuşmadan anlaşabildiğin insanların olması da çok güzel. O günden bugüne yani siz Ankara'dan geldiniz. Dört tane erkek ergen bir eve girdiniz. Altı ay mı yaşadınız o evde?
1: Altı ay birlikte yaşadık.
0: İyi. Yani 6 aydan sonra çeşitli sebeplerden ayrıldınız herhalde herkes
1: evet, kendine. Evet, ondan sonra herkes kendi evlerine çıktı. İlk 6 ay bir alışma dönemini birlikte geçirmiştik.
0: O günden bugüne müziğinizde bir dönüşüm söz konusu olmuştur elbette. Tabii ki. Olmasa yani aksi mümkün değildir diye düşünüyorum. Nasıl bir dönüşüm oldu müzikte?
1: Yani aslında İstanbul'a yerleşmemizle birlikte ne iş yaptığımızı biraz anlamaya ve keşfetmeye çalıştık. Öyle geçti ilk zamanlar. Daha sonra büyüyorsunuz. Hayata bakış açınız derinleşiyor. İlk albümümüzdeki sözler 20 yaşında bir çocuğun üniversite öğrencisinin yazdığı şarkı sözleriyken İstanbul'a geldiğimizde bence edebi olarak müziğimizin sözel kısmının derinliği arttı. Ve burada çok kıymetli müzisyenlerle bir araya gelip üretim yapma şansımız oldu. İşte Ozan Tügen, İskender Paydaş, Harun Tekin, biz o müzik sahnesinde sevdiğimiz müzisyenlerle bir araya gelip müziğimizi zenginleştirme fırsatı bulduk. Hayat da zaten sizi değiştiriyor. Az önce dedin ya yani değişmek şart zaten.
0: Evet, kesinlikle.
1: Ama paralel değişmek, aynı yöne doğru değişmek, zenginleşmek o çok keyifli bir şey. Başka türlüsü olamaz zaten. Hep aynı kalmak çok sıkıcı olurdu. Biz de yaş aldıkça, yaşlandıkça, büyüdükçe değişiyoruz.
0: Bir de kendi tarzını koruyarak değişmek ve gelişmek çok daha keyifli. Peki o zaman biz biraz konuştuk. Güzel de gidiyor sohbet ama biraz da notalar konuşsun.

0: Hiç yalnız olmayı düşündün mü? Yani müzikte.
1: Düşündüm ve tecrübe de ettim biraz. Çünkü grupla bir 7 sene hiçbir üretim yapmadık, durduk. O sırada ben solo işler yayınladım. 2 tane solo albüm yaptım. Çok farklı bir şey. Aynı meslek bile değil bence. Solo artist olmakla bir rock grubunda
0: Gerçekten mi?
1: şarkı söylemek. Birbirinin kuzen meslekleri gibi diyebilirim. Çok daha özgür hissediyorsunuz kendinizi ve hız yapabiliyorsunuz. Çünkü tek karar merci sizsiniz. Gruptaysa bizde bütün kararlar oy birliğiyle alınıyor. Grup biraz daha yavaş ilerleyen bir süreç. Ama bir yandan da benim çocukluktan beri içinde bulduğum çok iyi bildiğim bir yapı. O yüzden aslında ikisi de çok keyifli. Dediğim gibi solo işte kendimi daha özgür hissediyorum. Ama grupla bir araya geldiğimiz zaman da bizim bir şarkı artık üretmemiz çok kolay hale gelmiş. Onu fark ettim. Yani bir araya geliyoruz ve herkes herkesin konuştuğu dili hemen anlıyor. Ve işler kendiliğinden rayına oturuyor. Sadece orada herkesin çok fazla fikri var. Orada herkesi dinlemek gerekiyor. Solo'da ise canınız ne isterse tek karar merci sizsiniz. Gaza basıyorsun, yapıyorsun.
0: Bunu neden sordum? Çünkü daha lise yıllarında aslında kadersel olarak gelişiyor ya da gelişmiş hani grup süreci ki senin anlatımında yani sizin serüveninizde tam da öyle olmuş. Hani enstrüman çalmayı ya da müziği bile beraber öğrendik diyorsun. Ve sonrasında daha özgür kalmak istiyor olabilirsin diye sordum ki bunu da deneyimledin. Kariyerinde bu böyle devam edecek mi? Mesela ara ara solo, ara ara grup falan şeklinde devam da edebilirsin aslında.
1: İstiyorum, bu şekilde ilerlemek istiyorum. Sadece ben solo albümler yaparken geceyle konserleri durdurmuştuk. Ve benim solo albümlerim de oldukça rock'n'roll dozajı yüksek albümler. Ama şimdi geleceğe baktığımda grupa tekrar çalmaya başladık. Şimdi ihtiyacım olan o rock enerjisini grupla yeteri kadar karşılıyorum. Solo tarafta şimdi çok daha akustik ve minimal bir şeyler kaydetmeyi hayal ediyorum. Ufak ufak şarkılar yazmaya da başladım onun için ama
0: Harika.
1: şimdi solo projemi çok küçük setuplarda, çok minik sahnelerde birkaç enstrümanla çalınabilecek kadar küçültmek istiyorum. Çünkü diğer taraf zaten yeteri kadar
0: Tatmin ediyor
1: evet
0: seni.
1: tatmin ediyor.
0: Peki rock gruplarında ya da rock starlarda genelde küçüklüğüne gittiğimiz zaman uzanmak ister misin diye
1: Yatıyorum
0: çocukluğuna
1: ben. Hafif,
0: gideceğiz.
1: hafif yatıyorum buraya.
0: Küçüklüğüne gittiğimiz zaman böyle çok ağır metal dinleyerek başlayıp nedense her sene sanki o böyle bir bu sene bir tık daha yumuşayayım, daha da yumuşasın. Hadi bu işte 2026'ya geldik daha da yumuşak gibi böyle bir gidişat oluyor. Yani daha

0: en sertten başlayıp yumuşağa doğru bir gidişat oluyor. Doğru gözlem mi bilmiyorum ama eksepsiyonel örnekler elbette ki vardır. Genelde böyle bir şey var. Bunun bir sebebi var mı?
1: Ergenlik döneminde insanın ruhu çok karışık oluyor.
0: Bağırmak istiyorsun.
1: Evet, o yüksek enerjiyi tabii ki böyle metal müzik çok iyi karşılıyor. Çünkü o yaşta o enerjiye ihtiyacınız oluyor. Ben de ortaokuldayken çok sert metal müzik dinliyordum. Daha sonra liseye geldiğim zaman biraz daha İngiliz müziğine, daha Britpop'a ilgi duymaya başladım. Sonra üniversitede artık her şeyi dinlemeye başlamıştım. Ama ben hala metal müzik dinlemeyi çok seviyorum. Böyle metal dinlemeyi hiçbir zaman bırakmadım ama tabii ki ortaokuldaki kadar çok dinlemiyorum. O sabah 7.30'da onunla uyanıyordum okula
0: Kafa
1: giderken.
0: sallıyor muydun?
1: Evet.
0: Bir ara hepimizin kafalar öyleydi.
1: Ama
0: Benden
1: şimdi
0: beklemeyebilirsin ama
1: yo, bence neden olmasın?
0: var
1: Evet.
0: öyle bir yansıma aldın.
1: Var kafa sallamışsınız var bence sizin.
0: Benim de zamanında bir kafa sallamışlığım var arkadaşlar diye. Peki dinlediğin müziği Türkiye'de yapabilmek, yani hani o kadar metal müziği Türkiye'de yapabilmeyi denedin mi yoksa
1: Onu profesyonel anlamda içimden bir metal müzik yapmak
0: geldi mi?
1: gelmiyordu.
0: Ha,
1: Çünkü
0: evet.
1: zaten ortaokul ve lisede çok ağır metal müzik dinliyordum. Daha sonra işte dediğim gibi ben İngiliz müziğini çok severim.
0: Evet,
1: Biraz daha
0: ben de.
1: biz o Britpop, Britrock işleriyle ilgilenmeye başladık. Ve tabii ki kendi ülkemizin müziği. Çünkü Türkçe sözlü müzik yapıyorsunuz ve buradan da besleniyorsunuz. Biz o yüzden aslında hep biraz indie, alternatif, Brit rock havalarında müzikler üretmek niyetinde olduk. Metal müzik hiç öyle bir kendime
0: Ya öyle bir
1: hayal
0: hevesin de
1: etmiyorum.
0: olmadı, değil
1: Ortaokulda
0: mi?
1: falan vardı işte. Ortaokulda bir metal grubum olmasını istiyordum ama ondan sonra daha farklı şeyler dinlemeye başladım.
0: Gece grubu olarak sorayım, sözcüsü olarak. Özgür istediğin müziği yapıyor musun yoksa baskı altında tutuyor musun müziğini?
1: Biz o
0: Ya da
1: konuda
0: beni seven peşimden gelsin, ben istediğimi yaparım diyenlerden misiniz?
1: ya bizim sevdiğimiz şarkıda dans ederiz ya etmeyiz. Biz o
0: Ha.
1: kadar net bir grubuz. Yani kariyerimizde hiçbir zaman şunu şöyle yapalım ve böyle bir sonuç alalım gibi bir strateji yapmıyoruz. Öyle bir şey içimizden gelmiyor. Biz o konuda çok şanslıyız. Sahneye çıktığımız zaman dinlemekten keyif aldığımız müziği icra ediyoruz. Bu bizim sektörde çok büyük bir şans.
0: Bu bir lükse
1: Evet, bu
0: giriyor
1: bir lüks.
0: aslında.
1: Ve bunu en başından beri öyle olmasını istedik. Çünkü biz bu işi ilk önce 16 yaşında bir çocuk bir grup kurduğu zaman eğlenmek için grup kurulur. En yakın arkadaşlarına bir araya geliyorsun ve birlikte çok eğleniyorsun, çok iyi vakit geçiriyorsun. Bizim hiç unutmamamız gereken, hep hatırlamamız gereken ilk çıkış noktası bu. O yüzden biraz işler karıştığı zaman, bir konu hakkında tartıştığımız zaman en başa geri dönüyoruz. Biz bu işi neden yapıyoruz? İlk önce kendimiz için iyi vakit geçirelim, mutlu hissedelim kendimizi. O yüzden hep içimizden geldiği gibi, içimizden gelen müziği. Ama dediğim gibi işte insan değişiyor zaten. Yolda da içinizden gelen sesler de farklılaşıyor.
0: Zaman geçtikçe evet içinden gelen sesler farklılaşıyor ve farklılaşmasa zaten bir tuhaflık olur. Yaş da değiştikçe zaten
1: Kesinlikle öyle.
0: beklentiler de
1: Kesinlikle öyle.
0: değişiyor. Dolayısıyla bu müziğine de aynı şekilde yansıyor.
1: Evet.
0: Peki aslında gece grubu her dönemin grubu diyebiliriz. Öyle çok eski de sayılmaz ama yeni de
1: Evet,
0: sayılmaz.
1: evet.
0: Tam ne, ortanca mı diyelim, ne
1: Ortancayız
0: diyelim?
1: biz.
0: Hani bir Mazhar Fuat Özkan gibi de değil, o kadar
1: Onlar
0: eski de
1: eskiler.
0: diyemeyiz ama çok yeni gruplar çıkmaya başladı. Onlardan da değil. Ortancasınız ve bu ortancalıkla ilgili sana bir şey soracağım.
1: Tamam.
0: Çünkü yeni dönem gruplar da çıkmaya başladı. Onlarla ilgili fikirlerini merak ediyorum. Hatta sordum ama cevabı şarkıdan sonra alacağım. Çünkü benim çok sevdiğim bir şarkı geliyor. Hani
1: Tamam.
0: sen az önce bir replik kullandın. Sevdiğimiz şarkıda dans edeceğiz ya da etmeyeceğiz dedin az önce. Ben de öyle. Sevdiğim şarkılarda dans etmeyi seviyorum ve birazdan söyleyeceğin şarkıda dans etmeyi çok seviyorum.
1: Harika. Birlikte dans edelim.
0: Hadi dans edelim.

0: TRT Müzik ekranlarında müziğin ritmi programında gece ritmi tutmaya devam ediyoruz. Bu ritim benim ritmim işte. Duramadım, dans ettim. Harikaydın.
1: Harikasın Melike.
0: Çok sevdiğim şarkılardan
1: çok
0: bir tanesi. Yeni dönem gruplardan bahsedelim istiyorum biraz. Müzikal kimliklerinden daha çok elbette ki söylemek istediklerim vardır onlarla ilgili, belki de bilmiyorum ama grup isimlerine karşı ben biraz şeyim, böyle didikliyorum oraları. Hı-hı. Çünkü mesela siz Gece koymuşsunuz. Hı-hı. Ve Gece aslında sizin baş harfleriniz.
1: Evet.
0: Böyle oldukça
1: evet.
0: Yalın. Ama aynı zamanda baş harfleriniz güzel de bir kelimeyi anlatıyor.
1: Evet, evet.
0: Bir de sizin bir benzeriniz daha var. Gece ve Gece Yolcuları diye.
1: Evet. Çok farklı müzikler yapıyoruz.
0: Aynen. Ama isminiz bir şekilde karıştırılmıştır belki de zaman zaman. Olmadı mı? Müzikleriniz farklı
1: biz
0: diye.
1: Biz kendi içimizde bununla çok dalga geçiyoruz.
0: Mesela?
1: İnsanları işte merhaba biz Gece Yolcuları falan diye tanıştığımız ve kendi kendimize eğlendiğimiz, makara yaptığımız zamanlar var.
0: Çok sevdiğim arkadaşlarım bu arada
1: evet,
0: onlar
1: evet.
0: da.
1: Ben de tanıyorum. Bizim üstümüz çok net, yani baş harflerimizden oluşuyor. Onu da biz fark etmemiştik. Çok yakın bir arkadaşımız, ya sizin isminizin baş harfi Gece oluyor dediğinde, aa evet, gece ne kadar da güzel bir kelime. Zaten Gece olmalı grubun adı diye hiç düşünmeden grubun adını Gece koymuştuk.
0: Gayet yalın. Ben de yalın olan her şeyi daha çok severim ve aslında yalını daha da güzel bulurum bir anlamda. Ama şu son dönemde grup isimleri çıkmaya başladı ya, işte hemen bulabilirim bir tane mesela. Piyanonun tuşundaki notanın sesi mesela. Bana mı gülüyorsunuz şu anda? Evet, şu anda ekip bana gülüyor. Ama böyle bu kadar yaratıcı
1: evet.
0: isimler çıkıyor. Mesela
1: Evet.
0: ben sunucu olarak anons edeceğim. Ya programımda ya da sahnede. Piyanonun, bak unuttum. Piyanonun tuşlarındaki notanın sesi. Vallahi güzel isim buldum. Bugünkü konuğumuz diye.
1: Her dönemin modası var. Müzik sektöründe de o geçerli. Yani müzikte de modalar oluyor. Veya o akım gençleri bir araya getiriyor. Onun arkasından gidiyorlar. Dönemsel bir şey. Ve böyle ne bileyim, gençlerin içinden o geldiği zaman...
0: Bırakın
1: tamam
0: gelsin.
1: Diyorum. Evet.
0: Uğraşma İçlerinden, Melike.
1: İçlerinden ne geliyorsa, kendilerini nasıl iyi hissediyorlarsa... grupların ismini öyle koysunlar. Bu yeni jenerasyonda evet böyle oyunlu, kelime şakalı grup ismi koyma...
0: Sıkılıyorlar biraz.
1: Şeyi var,
0: Çünkü hani
1: modası
0: çatı
1: var.
0: Katında otururken canımız sıkıldı da...
1: Yani,
0: bir
1: farklı.
0: isim koyalım.

0: Ben de böyle gençken insan farklı olduğunun altını çizmek ister ya. Çünkü kimliğini tanımlamak istersin. O yüzden de kendilerini nasıl iyi ifade ediyorlarsa bence o tamam. Ama istediğimiz kadar dalga geçebiliriz belli ki. Ona da
1: Yok.
0: yapacak bir şey yok.
1: Öyle bir yerden söylemedim. Kesinlikle dalga geçmek için söylemedim. Sadece anonsu zor.
0: Anonsu zor sizin
1: Yani
0: için,
1: kendi
0: evet.
1: mesleki
0: Evet.
1: durumumdan, deformasyondan ötürü söyledim.
0: Evet.
1: Anonsu zor. Mesela böyle bir grup adı da olabilirdi.
0: Anonsu zor bence iyiymiş.
1: Fonetik olarak da iyi geliyor.
0: Güzel.
1: Anonsu zor.
0: Anonsu zor.
1: Peki, Türkiye'de bir müzik mozaiği dersek, işte burada da ağırladığımız konuklar arkadaşlarımız oluyor. Yıllarca beraber aynı işlere imza attığımız isimler oluyor. Mihenk taşları oluyor. Türk müziğini oluşturmuş ya da birçok insanın duygularına, aşklarına, yaşantılarına şahitlik etmiş ya da oluşturmuş söz yazan, söz yazarları, usta isimler oluyor. Bu mozaiğin içerisinde gece grubunu nerede görüyorsun? Ya da bir yerde görüyor musun? Ben görüyorum, gördüğüm için soruyorum.
0: Valla çok acayip soru sordun. Geciyi bu resmin içinde aslında çok ara bir yerde görüyorum. Çünkü bizim bir ayağımız tamamen batılı bir müziğe dayanıyor. Ama aslında armonik olarak ve sözel olarak bu topraklardan çok beslendiğimiz bir taraf da var. Türkiye'deki müzik endüstrisine baktığım zaman şöyle bir döngü hissediyorum. Bir janra popüler oluyor ve daha sonra arabesk müzik o janranın içine bir şekilde sızıyor ve o janranın içi birazcık boşaltılıyor. Bu hangi dönem hangi müzik türü popüler olursa olsun ülkede bu döngüde o müzik türünün başına bu geliyor. Bir arabesk geçme oluyor. Bunu kötü anlamda da
1: Yok,
0: söylemiyorum.
1: sen de çok acayip cevap verdin.
0: Çünkü bu ülkenin kodlarında bu müzik var ve insanlar sevdikleri moda olan bir şeyi kendi asıl bildikleri şeye benzetme eğilimine gidiyorlar. Biz grup olarak buna bilinçli bir şekilde direniyoruz. Aslında gecenin bence en ayrıştırıcı özelliği o. Bizim daha popüler olmak için başka bir janrdan güç almaya ihtiyacımız yok. Biz aslında kendi ürettiğimiz müziğin içeriğiyle var olmayı en başından beri seçiyoruz. Dediğim gibi bu iyi veya kötü olarak anlattığım bir şey değil. Sadece
1: Elbette.
0: gecenin bence en temel farkı ısrarla kendi müziğine sadık kalması yıllardır. Ve bu ne bileyim biz böyle yapalım diye karar aldığımız bir şey de değil. İçimizden böyle geliyor. İlk bakışta bunu düşünüyorum. Çünkü şu anda alternatif müzik başlığı altında dinlediğim çoğu şeyin içinde yine çok fazla arabesk müzik duyuyorum. Keza rap müzik mesela şimdi çok popüler. Ve onun içinde de son yıllarda çok fazla arabesk duyuyorum. Arabesk müziği arabesk sanatçılardan dinlemeyi ben tercih ediyorum. Dediğim gibi bu iyi veya kötü anlamında söylediğim bir şey değil. Tabii ki türler arası etkileşim de olacaktır. Bunun da çok güzel sonuçları var. Ama biz kendi canımızın temsilcisi olmaktan çok mutluyuz.
1: Bakış açımı çok farklı bir yere taşıdın. Hiç bilmediğim bir şeyi ama ne kadar doğru olduğunu düşündüğüm bir şeyi gösterdin bana. Bir de şey gibi geldi. Bir müzik türü çok ön plana çıkıyor ve o dönem dinleniyor ve moda oluyor. Artık kelimesi her neyse, bir şekilde bir süre sonra arabeskleşiyor. Şöyle bir yansıması oldu bende. Hani dünyanın her yerinde en güzel şehir ya da en böyle elit semt ya da işte en popüler o işte ülkenin şehri, en popüler şehri bir süre sonra çok kozmopolit olur ya. Tam öyle bir örnek gibi geldi.
0: Olabilir, olabilir.
1: Siz kozmopolitleşmemeye gayret ediyorsunuz.
0: Evet, yani zaten dolmuşa bindiğinizde, sokağa çıktığınızda o müzik kulağımıza hep kaçıyor. Biz ne kadar ondan uzak durmaya çalışsak da, hayır biz bu sulara girmeyelim desek de o bizim genetiğimizde var. O tabii ki bizim içimizde
1: Olsun
0: var.
1: da
0: Evet olsun da bu güzel bir
1: türler
0: şey.
1: karışmasın.
0: Evet sadece bunu ticari bir sonuç almak için kullanmak çok keyifli gelmiyor bize.
1: O zaman karışmamış türlerinizden bir şarkıyla daha
0: Olur.
1: müziğin ritminde seni dinleyelim mi?
0: Safkan şarkılardan.
1: Safkan şarkılardan bir tanesiyle devam edelim.

0: aran nasıl duygusal anlamda?
1: İyi. Galiba iyi. Seviyorum kendisini. Ama böyle şey değil. Enstrümanı böyle işte bir kadın falan gibi gören öyle bir romantizmim yok yani.
0: Öyle durumlar oluyor mu?
1: Bazı müzisyenlerde ne yazık ki var pek hoşlanmadığım bir davranış biçimi. Ben şey...
0: Mesleki bir
1: Evet
0: durum.
1: evet bir 10 yıl önce falan almıştım bu akustik gitarı. Bu benim aslında evde beste yaparken kullandığım en temel enstrümanım. Bugün yanında bunu getirmek istedim. Çocukluktan beri benim kardeşimin piyano çalmasını babam çok istiyordu.
0: Kız
1: Evet
0: kardeşim.
1: kız
0: Çok
1: kardeşimin.
0: yakışır ya kızlara.
1: Evet her baba ister hayal eder. Öyle Cansu'ya bir piyano almıştı. O piyanonun yanında da ben de kendime bir elektrik gitar hediye ettirmiştim müzik mağazasına.
0: Yalnız şey, bana da Cansu'ya babam çok piyano çalsın istiyordu.
1: Evet.
0: Piyano hediye almıştı. Ben de kendime elektro gitar hediye ettirmiştim.
1: Evet çünkü
0: Yani.
1: kardeşim sonra hiç piyanoya dokunmadı. O hiç çalmaktan
0: Ettirdim
1: hoşlanmadı.
0: ama zorla.
1: Ben gitar çalmaya devam ettim. Enstrüman çok güzel bir şey. Ben hala yani devamlı enstrüman satın almak istiyorum. Devamlı yeni enstrüman çalmak istiyorum. Çünkü böyle enstrümanın insana verdiği bence bir ilham da var. Öyle sahnede düzenli çaldığım iki tane elektrik gitarım var yıllardır. Bu arkadaş da evde benimle birlikte. Ben
0: Bu
1: böyle akustik
0: arkadaş.
1: çaldığımda yanımda getiriyorum.
0: Şöyle enstrümanistlerle konuşurken bazen enstrümanistlerle enstrümanları birbirlerine benzeyebiliyorlar. Öyle bir
1: Benziyor
0: yerden.
1: muyuz
0: Çok.
1: birbirimize?
0: Ben yakinen benzettim. Öyle bir yerden sordum. Bir de öyle cevaplar geliyor ki belki de tam senin söylediğin yerden hani büyük bir aşk yaşıyoruz
1: Evet.
0: falan gibi hani bir kadın gibi görüyorum falan. Enteresan hikayeler çıkabiliyor ama bence de oyuncularda da vardır o bu arada. Hani bir
1: Tahmin
0: role
1: ediyorum.
0: girerler,
1: Tahmin
0: ondan
1: ediyorum.
0: sonra o rolden çıkamazlar. Mesela bir mafya liderini oynarlar ve dizi bittiğinde ya da sinema filmi bittiğinde hala
1: Onunla
0: kendisini
1: yaşar.
0: onunla yaşarlar. Bu biraz aynı duygu olsa gerek.
1: Evet, bana çok komik geliyor. Yani bu çocukluğumuzdan beri yaptığımız bir şey. Evet, böyle bir meslek olarak başlamıyor. Bu bir aşk olarak başlıyor. Bunun farkındayım. Ama sonuçta bu profesyonel olarak yaptığımız bir iş. Ben ona öyle o kadar da büyük büyük duygusal anlamlar yüklemek bana komik geliyor.
0: Peki müzik öyle bir şey mi? Yani müziğe de salt meslek gibi bakılabilir mi? Elbette ki mesleğiniz ama hani tek tek başka meslek örnekleri vermeyeyim. Şimdi ayıp da olmasın ama bazı şeyler sadece, bazı
1: Meslek.
0: meslekler sadece meslek yani. Hani gidiyorsun sabah 8'de işe başlıyorsun, 6'da çıkıyorsun ve günün sonunda yaşamını idame ettirmek için o işi yapıyor oluyorsun. Ama müziğin buradan ayrıştırılmış bir yanı var bence.
1: Evet, yani sahne sanatlarını düşündüğümüzde
0: Hepsinin.
1: sanat dallarını ya biraz günün sonunda yaptığınız iş size benziyor ya, sizin hayatınıza benziyor. O yüzden tam olarak bir meslek gibi algılayamıyoruz. Aynı zamanda bir hayat biçimi de oluyor. Çünkü günün sonunda size benziyor yaptığınız iş. Bu isterseniz bir resim yapın, isterseniz bir beste söyleyin, beste yapın. Size benziyor. O yüzden de aslında sizin bütün hayatı, yaşayış biçiminiz bence kariyerinize etkiliyor. Orası gri bir alan. Evet, böyle alışagelmiş mesleklerle daha yaratıcı işler içeren meslekleri ayrıştırıyor sanki.
0: Ya da siz öyle olduğunuz için o mesleği seçmiş de olabiliyorsunuz.
1: O da olabilir, o da olabilir. Benim dayım opera sanatçısıydı. Bizim evde işte Kayahan, Nilüfer, Beatles, Led Zeppelin, Cem Karaca hep müzik vardı evin içinde.
0: Enfes.
1: Ve ben müziğin içinde büyüdüğüm için kendiliğinden böyle bir yola gitti hayatım.
0: Harika. Yani biraz da kadersel gibi seninki. Yani sanki
1: Evet,
0: başka
1: evet.
0: bir şansın yokmuş gibi diyeceğim ama aynı şey kız kardeşin için de
1: Evet, o
0: geçerli
1: istemedi, o istemedi.
0: olabilirdi. Ama o aynı yolu tercih etmedi. Grup olarak önümüzdeki günlerde nasıl projelerde göreceğiz sizi?
1: Şimdi konserler başladı. Aynı zamanda üniversitelere söyleşiye gidiyoruz son
0: Harika.
1: zamanlarda. Bu çok keyifli bir şey. Bizi acayip yeniliyor. Orada gençlerle bir araya gelmek aşırı eğlenceli oluyor.
0: Ne soruyorlar en çok?
1: Müzik kulüpleri bizi davet ediyor.

0: oradaki çocukların hepsi müzisyen olmayı hayal ettikleri için sektörle ilgili ne yapabileceklerini, bizim kendimizi nerede nasıl hissettiğimizle ilgili sorular ve kariyerimizdeki sevdikleri şarkıların nasıl ortaya çıktığı gibi sorular soruyorlar. Hı hı. Çok çok bu ara yaptığımız en güzel şeylerden biri o. Hem konserler devam ediyor, hem stüdyoda yeni şarkılar üretiliyor. Hı hı. Ve bittikçe şarkıları paylaşmaya başlayacağız. Ve olabildiği kadar konserlerde bir araya gelmek istiyoruz.
1: Peki, biz de öyle istiyoruz. Olabildiği kadar konserlerde ve sahnede bol bol sizi dinlemek istiyoruz. Ve yepyeni şarkıları ardı ardına merakla ve heyecanla bekliyoruz. Ama şimdi eskilerden bir tanesini dinleyeceğiz.
0: Tamam, hadi söyleyelim.
2: Ben bir yokuşum, sen de inişim. Yok ki bir derdin, nereden bilesin? Ben bir yokuşum, sen de inişim. Yok ki...

Sim, sen de sesimsin, belli belirsiz buruk içimsin. Ben bir nefesim, sen de sesimsin.

0: Biraz önce role girmekten bahsettik. Oyuncularda da olan, bazı müzisyenlerde de olan, hatta enstrümanistlerde de olduğunu öğrendiğimiz. Bunu senden öğrendim. Hani gitarıyla böyle fazla bütünleşmek, fazla insanmış gibi davranmak. Söz ve beste de yapıyorsunuz ve hali hazırda zaten kendi bestelerinizi söylüyorsunuz. Evet. Orada da role giriyor musunuz?
1: Ya olabildiği kadar dürüst olmaya çalışıyorum aslında beste yaparken. Tam aksine bir role girmek değil de gerçekten samimi olduğun o ilk duyguyu, ilk o fikre bütün samimiyetiyle ifade etmeye çalışıyorum. Rol yaptığım zaman o hissedilir hemen. Yani böyle mış gibi şarkı yazamazsınız. Her zaman kendi hikayeniz üzerinden de aslında yazmıyoruz şarkıları.
0: O yüzden role giriyor musun diye sordum.
1: Evet, bazen başka insanları gözlemleyip onların ne hissettiğini hayal ediyorum. Ve bazen kendimi manipüle ediyor da olabilirim. Çünkü sürekli o duyguda insan olamayabilir, o yoğunlukta olamayabilir. Bazen kendinizi manipüle edip o frekansları açmak da gerekiyor. En fazla yaptığım şey olabilir. Yani biraz bazen dönem olarak kendimi manipüle edip daha fazla şey üretmeye çalışıyorum. Ama günün sonunda amacım en samimi şekilde şarkıyı dinleyiciye sunmak.
0: Bu sorunun cevaplarını hep çok merak ediyorum. Özellikle de herkese soruyorum. Çünkü hiçbiri birbirine benzemiyor. Herkesin kendi yöntemi
1: herkesin
0: var.
1: Herkesin metodu farklı.
0: Metodu çok farklı. Dolayısıyla herkese, her müzisyene sorulabilecek bir soru bence bu. Bambaşka fikirler çıkıyor ya da bambaşka yöntemler çıkıyor. Ben de öğrenmiş oluyorum. Seyircimiz de zaten çok profesyonel bir seyirci, bir müzik programı olduğu için. Bayağı hakimler müziğe. O noktada orada hayal edip yazanlar da olabiliyor. Kimi sadece kendi yaşadıkları, kimi başkalarının da yaşadıkları. Kimi ikisi beraber, bazen de hiç olmayan şeyleri hayal edenler. Orada biraz role girmek var işte.
1: Evet, ya dışarıdan bakınca insanlar bu beste yapma işini tamamen ilham üzerinden okuma eğilimindeler. Bunu anlıyorum, bu çok...

0: dışarıdan romantik geliyor,
1: Sihirli,
0: sihirli geliyor.
1: romantik.
0: Ama bence ilham işin %10, %20'li kısmı, ilk başlangıç noktasında. Belki bazen bir melodi, bir söz, bir akor dizilimi. Ama işin geri kalanı aslında böyle gerçekten masa başında çalışmak gerektiren bir süreç. Ve çöpe atmak çok önemli. Özellikle sözlerde ben belli bir miktarını evet ilhamla yazıyorum ve bunun o samimiyeti gücünü arttırdığını biliyorum. Bu çok önemli kısmı. Ama asıl iş yükü bence çalışmak. Yani çok üzerine defalarca yapboz yaptığınız bir süreç başlıyor. Ve biraz balık tutmak gibi de, yani her gün oltaya attığınız zaman bazen büyük balık yakalama şansınız o gün daha fazla olabiliyor. Şey gibi bir şey değil yani, bu sabah bana çok ilham geldi ve ay hemen bir şarkı yazdım gibi bir durum yok.
1: Hiç
0: Yani evet,
1: sinerji.
0: odaklanıp çalışmak gerekiyor. Bestecilik öyle bir şey bence.
1: Evet, yani zaman zaman böyle aktığı da belki
0: Evet,
1: olabiliyor. Altın bir
0: olabilir,
1: tepside
0: olabilir. Evet.
1: sunulmuş gibi. Ama zaman zaman da üzerine çalışmak gerekiyor.
0: Bazen iyi bir şarkı yazmak için 3-4 tane kötü şarkı yazmak gerekiyor.
1: Öyle mi?
0: Evet, 3-4 tane kötü şarkı yazdıktan sonra bir tane iyi şarkı geliyor. Yani o her gün o masanın başına oturulması gereken bir iş o.
1: O kötü şarkılar belki kötü değildir, sana kötü geliyordur. Sen onları bana gönder, ben beni söyle.
0: Emin değilim, bazıları gerçekten kötü. Ama sonra iyilerinin gelmesi için onlara gerek var işte. Ufak ufak taslaklarını oluşturuyor. Ben işte dediğim gibi hiç o konu romantik yaklaşmıyorum. Şarkı yazarlığı bayağı teknik bir iş. İlk çıkış noktası çok romantik ve eğlenceli olabilir. Geri kalanı bayağı çalışma istiyor.
1: Peki, salt bir rock grubu diyebilir miyiz gece için? Değil, değil
0: Diyemeyiz.
1: mi? Bence de
0: En son
1: diyemeyiz.
0: yayınladığımız Arsız aslında 70'ler disco pop bir
1: Evet.
0: şarkı. Ve biz o konuda aslında beste ne isterse müziğimize onu veriyoruz. İlla bu kalıpların içinde kalacağız, aranjiyi böyle yapacağız diye bir takıntımız yok. Örneğin Nülüfer Hanım'la birlikte söylediğimiz Başıma Gelenler
1: Evet.
0: aslında tamamen klasik bir pop eseri. Sadece üzerine birazcık rock sosu var. Kendi gündelik hayatta dinlediğimiz müzikler de öyle. Biz her şeyi dinleriz yani. Her şeyden besleniriz. Grubun da öyle çok katı sınırları yok. Sadece kendimize benzesin, samimi olsun. O zaman tamam.
1: Kendinize benzesin, doğru cümle bence.
0: Evet.
1: Bu anlamda da yine çok özgün, bu anlamda da başarılı.
0: Çok
1: Bir
0: teşekkürler.
1: tür dememiz gerekirse, yani kendi türünüzü oluşturmuşsunuz aslında. Çoğu başarılı grup gibi.
0: Evet, biz ya, lisede içimizden gelen müziği hala yapmaya çalışıyoruz. Kafamız karıştığında oraya dönüyoruz ve 16-17 yaşındaki çocukların düşündüğü hep doğru çıkıyor. O zaman her şey zaten ilk fikirlerimiz doğruymuş. Bu İstanbul çok kafa karıştırabiliyor ama Ankara'da düşündüğümüz her şey doğruymuş. O yüzden kafamız karışınca oraya dönüyoruz. Ve neden biz bu işi yapıyoruz diye kendimize sorup tekrar sevdiğimiz gibi yapmaya devam ediyoruz.
1: Zaten hayatta da öyle değil mi? Böyle en pür, en saf enerjiler o yıllardaki
0: Evet,
1: enerjiler.
0: evet.
1: Sonrasında bir onu bir unutuyorsun.
0: Evet.
1: Bir duygular, yeni yeni duygular
0: Hı.
1: öğrenmeye başlıyorsun. Çocuktan al haberi
0: Evet.
1: derler ya, böyle en
0: Aha,
1: saf, en
0: aha.
1: dürüst bir yerden. Çocuk yalan söylemeyi bilmiyor ama bir
0: Hı.
1: gün biri ona yalan söylüyor ve
0: Evet.
1: yalanın ne olduğunu
0: Evet,
1: öğreniyor.
0: evet.
1: Ya söylemeyi tercih ediyor, o da yalancı oluyor,
0: Aha.
1: ya da söylememeyi tercih ediyor ama artık yalanın ne olduğunu biliyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ya yani mesleğinizle ilgili profesyonel olarak yapmaya başlayınca bir sürü şey öğreniyorsunuz ya. Ondan
1: Evet.
0: sonra bir noktaya gelince o öğrendiklerinizi unutmanız da bir mesele. Çünkü unutmaya da ihtiyacınız var ve ilk çıkış noktasını hep hatırlamak lazım. Ve böyle iş sanat olunca bu çok göreceli bir şey ve bu konular üzerinde sanatçı hep düşünüyor.
1: Orada kendi imzanı taşımaya başlıyorsun ama. Bizim
0: Evet.
1: mesleğimizde de bu
0: Evet.
1: geçerli. Yani diksiyon kursundan çıkıyorsun işte, ya da okulundan mezun oluyorsun. Öğrendiğin her şey
0: Aha.
1: böyle çok motomot.
0: Evet.
1: Hala orada konuştuğun gibi
0: Aha.
1: konuşuyor olsan iyi bir öğrenci olarak kalmış olursun.
0: Aha.
1: Hepsini bir unutman
0: Değil mi?
1: gerekiyor
0: Değil mi?
1: ve kendi
0: Sizde de öyle
1: yöntemini
0: olabilir.
1: oluşturman
0: Hı.
1: gerekiyor. Sizin oluşturduğunuz yöntem bize çok iyi geliyor.
0: Çok teşekkür
1: Ne
0: ederim.
1: oluşturduğunuzun farkında olarak oluşturmadığınız yıllardan,
0: Aha.
1: çok farkında olarak hareket ettiğiniz yıllara
0: Hı.
1: geldiğiniz bir dönemdesiniz. Her aşaması bizim kalbimize dokunuyor ve çok iyi geliyor.
0: Çok teşekkür ederim
1: Gece
0: Melike.
1: bizim ve ülkemizin en sevdiği gruplardan bir
0: Çok
1: tanesi
0: sağ ol.
1: ve çok nice güzel başarıda bir arada olmak ve izlemek, dinlemek istiyoruz. Çok teşekkürler. Ayağına
0: Ben çok
1: sağlık
0: teşekkür
1: Can.
0: ederim
1: Çok keyifli bir
0: sözlerin için.
1: programdı.
0: Çok keyifliydi. Harika manzarada sizlerle olmak beni çok mutlu.

0: etti. Bütün ekibe de çok teşekkür ederim. İzleyenlere de sevgilerimi iletiyorum.
1: Ayağına sağlık bir kez daha. Sonsuz teşekkürler. Evet, gece ritmi tuttuk bugün müziğin ritminde. Haftaya bambaşka bir ritimle yine TRT Müzik ekranlarında olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, müzikle kalın. Yarım aklım.

Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Türkü Deryası'ndan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. TRT'mizin kıymetli izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün yine çok kıymetli iki konuğu ağırlayacağız ama öncesinde tabii ki kıymetli partnerim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Kıymetli hazırım ve bizi ekranlarda izlemek zahmetinde bulunan ve bizi sevenler, Türkü Deryası programına hoş geldiniz, şerefle verdiniz diyorum. Şimdi ilk konuğumuzu davet ediyoruz.
1: Evet, çok kıymetli bir isim gelecek efendim. Kendi alanında hakikaten çok güzel işlere imza atan muhteşem bir ses. Kim geliyor? Serpil Sarı geliyor, kuvvetli alkışlarınızla.
2: Alkışlar.

0: olun. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun.
1: Yüreğine sağlık.
2: Ağzına sağlık canım
0: çok
2: benim.
0: Sağ olun. Sağ olun.
1: Hoş geldin.
0: Teşekkür ederim.
1: Serpil, hoş harikasın. Buldum. Nasıl güzel bir ses, öyle değil mi? Çok nasıl böyle insanın yüreğine, ciğerine dokunan bir ses. Çok teşekkür öylesin. Ediyorum. Hoş geldin. Tekrar sefalar getirdin. İlk sohbet sesin. Edeceğiz ama çok evet. Kıymetli bir konumuz daha tabii var ki. Biliyorsun.
2: Onu ben anonsum yapmak istiyorum.
1: Tabii ki.
2: Çünkü onu anons yaparsam kendimle daha değişik bir duygular içinde. Böyle her zaman derler ya, yüzyılda bir gelir. Hakikaten öyle bir müzisyen. Kim diyoruz biliyor musun? Aslında elinde bir sazı görünüyor ama benim bildiğim hoca en azından bir 10 tane daha saz çalıyor değil mi? Evet, evet. Cafer Nazlıbaş.

0: ve Cafer Nazlı Baş farkı diyelim.
1: Evet, evet.
0: Hakikaten. Yüreğin dert görmesin.
1: Eline sağlık,
0: hoş geldin.
1: Canım benim. Var olasın, hoş geldin. Şerefe verdin, sağ olasın.
2: Sağ olasın. Bugün sizlerle olmak benim için her zaman olduğu gibi yine çok büyük bir mutluluk, çok bir gurur sebebi. Ve yine kıymetli üstadlarla yine aynı sahnede olmak, aynı stüdyoyu paylaşmak. Çocukluğumun geçtiği bu arı stüdyosunda yeniden bu havayı solumak benim için çok önemli, çok heyecanlı bir
1: canımsın
2: duygu.
1: Canımsın benim.
2: Şeref o yüzden ederim. Davetiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yapımda yayınlayımına geçen herkese aynı şekilde.
1: Her şeye layıksın, kurban verin.
2: Eyvallah, sağ olasın.
1: Vallahi benim hatırım için bir daha çapık.
0: Bizler de sizleri ağırladığımız için bugün hakikaten çok mutluyuz. O zaman ben de bir keskine doğru götüreyim Türkü Derya sizleyenlerini. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler.
0: Orkestramızın ellerine kollarına sağlık.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Çok teşekkürler. Evet. Ne güzel türkülerimiz var.
1: Ve diyorum ki Selahattin Alpay diyorum.
0: Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Hani bir söz var ya, söylene değil, bir de söyletene bakacaksın yani, değil mi? Evet. Ağzına sağlık bir tane.
1: Sağ olun, ağzına nefesiniz sağlık. Daim olsun.
2: Ya yüreğin dert görmesin. Hakikaten o kadar güzel söyledin ki dayanamadı Selahattin abi.
1: Çok sevindim, çok mutlu oldum.
2: Bir an
1: benim
2: oldu.
1: İçin ne kadar büyük bir an biliyor musunuz? O kadar güzel ki çok teşekkür ederim, sağ olun.
2: Harikasınız.
1: Elinize sağlık.
2: Yüreğiniz dert görmesin. Evet. Acaba burada mı çalmak istersiniz efendim, yoksa
3: şöyle
2: orada mı?
3: Şöyle çalabilir miyim acaba? Ben
2: lütfen
3: şöyle.
2: Yani biz de tabii şöyle boyunuzu posunuzu görerek görsek daha iyi olur.
3: Şöyle Azerbaycan'a doğru gidelim istiyorum.
2: Tabii
3: kardeşim
2: ki.
3: Kardeşimiz Azerbaycan'a da buradan çok selamlar olsun. Alkış selamlar gitsin. Çok güzel bir eser. Bir çok iyi bir tarz enstrümanı çalan kişinin kendi enstrümanına hitaben yazdığı bir eser. Aziz dostum benden küsüp incindi diyoruz. Buyurun usta.

0: Sarı Şatlar'a gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Bravo. Ay, şimdi Cafer Naz başılmışken evet, bırakalım mı? Sırayla düet yapıyoruz efendim. Sırayla düet yapıyoruz. Şimdi Serpil'de sıra. Alkışlar Serpil Sarı ve Cafer Naz Başçı'nın.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim. Nefesinize sağlık.
2: Sağ olun benim.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Bir daha rica etsem, Cafer ve değerli Serpil kardeşim alkışlar mıyız?
0: Eyvallah.
2: Sağ olun.
0: Eksik olmayın. Sağ olun.
1: Harikasınız.
2: Sağ olun. Evet.
1: Sesiniz, duygunuz, ruhunuz daim olsun. Buyurun lütfen.

0: Binlerce teşekkürler. Binlerce teşekkürler.
1: Yüreğin dert görmesin abici.
0: Evet.
1: Vallahi böyle arada spontan şeyler çıkıyor Selahattin abiden. İlk de çıkıyor değil mi? Keyif aldık mı? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sertin'cim senden.
2: Ben de hareketli bir eser seçtim. Dedim ki dostlarımızla beraber belki alkışlarla hocamdan dinlediğim bir eser.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Evet.
2: Haydi bakalım.
1: Ne okuyoruz?
2: Gitme turnam gitme yollar ıraktır.
1: Evet, haydi bakalım.
0: Evet.
2: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler. Harikasın. Ağzına sağlık.
1: Ağzına sağlık bir tanem.
0: O zaman ben de bir spontane eser seslendireceğim.
1: Efendim?
0: Ben de bir spontane eser seslendireceğim.
1: Tabii yok.
0: Olur mu?
1: Tükan sevmeyi bekliyorum.
0: Cafer'le şimdi bir kısa sohbet ettik. Seher evet. Vakti çaldım yarın tabii. Kapısına. Keşke tabii. Onu söyleseydim.
2: Neşet Ertaş'ı da almadan gitmeyelim dedik.
0: Yapalım mı o zaman bir Seher Vakti çaldım yarın kapısına? Haydi bakalım. Sil.
3: 1, 2, 3, 4.

0: sizlerin de ağzına sağlık. Emre Korumaya sağlık.
1: Ağzına sağlık. Eksik olmaz.
0: Evet, programımızın sonuna geldik. Serpil'cim çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık hakikaten.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok mutlu gerçekten olduk, çok keyifliydi. Herkese, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Nefesinize, ellerinize, yüreğinize, duygunuza sağlık hepinizin.
3: Teşekkürler canım. Sağ olasın, var olasın.
0: Cafer'cim senin de ayaklarına sağlık. Seni burada görmek,
1: çok teşekkür
0: ağırlamak
1: ediyorum.
0: Tekrar çok güzeldi.
3: Allah aşkına zahmet edin, önümüzdeki haftaya bir daha gelmeyesin gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir şerefti. Sürçülisan ettiysek affola. Yapımda yayında emeği geçen herkese, kurumumuz çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Ve siz değerli konuklarınızı.
3: Gözlerinden öpüyorum.
1: Çok
3: sağ
1: teşekkür
3: canım.
1: Ediyorum.
3: Beraber okuyalım, buyurun.
0: Evet, çok hadi teşekkür buyurun. Ediyoruz yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza. Herkese sonsuz teşekkürler. Orkestramıza çok kuvvetli evet. Alkışlar efendim. Sağ olunuz. Serpil'cim tekrar ayaklarına evet. Sağlık.
2: Çok sağ olun.
0: Cafer senin de öyle.
1: Eyvallah.
0: Tabii ki.
4: Bu Arduan'ın sunumunu da Cafer'cim bize bir de taksim yapsın.
3: Ha öyle mi peki?
0: Evet, şefimizin
3: Arduan'ın. Evet, Malatya Arduan'dan efendim söyleyeyim. Evet, buyurun Cafer'im.
0: Haydi bakalım.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bir Müziğin Kanunu programına da hoş geldiniz. Ben Hakan Güngör, piyanoda Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun, perküsyonda Mehmet Akaday. Hepinizi sevgi ve saygıyla tekrar selamlıyoruz efendim. Bugün çok özel bir konuğum var, çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok yetenekli, inanılmaz tatlı. Devrim Yakut. Devrimciğim, hoş geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Devrimciğim hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Çok teşekkür ederim her şeyden önce geldiğin
1: için. Ay ben teşekkür ederim canım.
0: Çok şanslıyım ben ki böyle bir telefon ettiğimde Hakan'cığım ne demek? Tabii ki geliyorum diyen senin gibi dostlarım var.
1: Çok şükür, ne
0: çok
1: güzel.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Oyuncular için şarkı söylemek çok heyecan verici ve çok nasıl söyleyeyim, mesleğimizin böyle olmazsa olmazlarından, ama her profesyonel de olmadığımız için mesela tiyatronun içinde şarkı da söyleriz. Dolayısıyla senin gibi bir isimden ve böyle değerli bir orkestradan teklif gelince ben, inan bana bak şöyle oluyor. Geçen sefer de gelmiştim ya. Böyle insan kendini kötü hissettiği zamanlar olur ya.
0: Evet.
1: Öyle zamanlarda gözümü kapatıyorum. Ay ne güzel şarkı söylemiştik diyorum. Bu anları hatırlatıyorum.
0: Daha önce seni Laterna programımızda ağırlamıştık,
1: evet,
0: sevgili Meral'le beraber.
1: Evet, bütün içtenliğimle söylüyorum, öyle oluyor.
0: Ne mutlu bizim için. Çok teşekkür ederim hakikaten. Biz aslında çektiğimiz her programı bir iş olarak ya da bir böyle hadi şunu da yapalım diye değil de gerçekten bir anı kalsın diye. O mantaliteyle,
1: güzel,
0: o
1: evet,
0: anlayışla, hakikaten, o sevgiyle, saygıyla çektiğimizi ben biliyorum. Ve bütün kardeşlerim, bütün arkadaşlarım da aynı duygular içerisinde.
1: Biliyorum,
0: o yüzden
1: evet,
0: özellikle çağırdığımız konuklarımızın da böyle yaklaşması bizi çok mutlu ve çok duygulandırıyor.
1: Aksi zaten imkansız. Evet.
0: Canım çok teşekkür ederim. Peki sana bir şey soracağım. Devrim Yakut'un

0: işindeki devrim nasıl?
1: Ya ben kendiyle savaşma bahsini biraz serbest bırakmış biriyim son 5-6 yıldır. Ya çünkü gördüm ki oradaki yorgunluk aslında yapabileceğim bir sürü şeyi yapmama engel teşkil ediyor. Ya oraya harcayacağım yani o savaşa harcayacağım enerjiyi daha yeteneklerimi parlatmaya harcamanın daha mantıklı olduğunu keşfettim ben. Bir de tabii yaşla beraber insan şunu keşfediyor. Ne istemediğini çok iyi anlıyorsun.
0: Ne istediğini değil de ne
1: Gençken hep ne
0: istemediğini.
1: istediğimizin peşinde
0: Evet.
1: koşarız. Belli bir yaştan sonra ne istemediğimin peşinde koşuyor. Ben neyi yapmak istemiyorum. Ve büyük bir özgürlük tabii 50
0: Tabii.
1: sonrası. Yapmak istemediğim hiçbir şeyi yapmıyorum. Tabii ki bir toplumda yaşıyoruz ve mecburiyetlerimiz var.
0: Tabii.
1: İşimiz, gücümüz var vesaire. Onlardan azade olarak söylüyorum. Dolayısıyla biraz senin gibiydim ben de içeride çok mücadele eden vesaire. Biraz kendimi hafiflettiğimi düşünüyorum ama biraz.
0: Değil mi?
1: Tam
0: O
1: olarak bitmiş değil, o bir natura çünkü.
0: bir de sanatçı olmanın da içinde bir hani doğasında var ya o ruh halidir sanatçı olmak.
1: Tabii.
0: Yani mesela deriz ya çok muhalifsin deriz mesela. Aslında sanatçı kendine muhalif, hiçbir şeye muhalif değil aslında.
1: Ya şöyle oradaki muhalif hep yanlış anlaşılıyor.
0: Evet.
1: İtiraz etmezseniz ortaya bir ürün çıkaramazsınız.
0: Evet. Ben de
1: Yani
0: ondan bahsediyorum.
1: mimar da olsanız, ressam da olsanız, sanatçı da, şarkıcı da olsanız, bir enstrüman da çalıyor olsanız mutlaka ustaların oldu senin değil mi?
0: Tabii, mutlaka.
1: Ama en beğendiğin ustanın çalma halinden bile ben orayı bir de şöyle mi denesem? İşte tam orası bizim muhalif ve itiraz eden tarafımız aslında.
0: Bravo, evet.
1: Aksi halde üretimin ya bence insanlık böyle ilerleyen bir topluluk. İnsanlık böyle ilerledi, bilim böyle ilerledi, tarım böyle ilerledi. İtiraz etmeden olmuyor.
0: Şimdi biz çalıyoruz mesela, işte prova yapıyoruz. Hadi kayıt diyoruz. İşte Mehmet abi diyor ki ben burada bir şey yapayım. Bir soloya giriyor. Sonra her şey yolunda gibi geliyor biz dinlerken. Ben diyorum ki içime sinmedi. Bir daha işte burada başlıyor muhaliflik. Ya da ben
1: Evet.
0: bir kanun çalıyorum. Halbuki çok güzel gidildiğini
1: Bir de
0: duyulduğunu
1: buna
0: düşünüyor.
1: ekleme yapmak
0: Evet.
1: isterim. Sanatçının itirazı ya da muhalefeti biraz kalbiyle de ilgili. Yani ben sanki ruhumuza Yaradan'ın sesi üfler gibi gelir bana. Ya o sana yap der. Hepimiz için, yaratılmış herkes için geçerli bu ama sanatçılarda bu kanal biraz daha açık gibi geliyor bana. Yani çünkü bir tür vecd hali aslında özellikle müzik yapmak. Bana öyle geliyor. Yani o yüzden çok hayranım. Özellikle bir arada müzik yapan ve ortak bir dil konuşan
0: Tek
1: ki
0: vücut olmaya başlayan değil mi?
1: müthiş müthiş bir
0: O
1: şey.
0: zaman hadi müzik yapalım.
1: Hadi yapalım.
0: Hadi yapalım.

0: Şimdi bunu birkaç defa da ben dile getirmiştim. Belki ekranları başındaki izleyicilerimiz denk gelmiş olabilirler ama ben hep söylüyorum. Şimdi bir gün Asım Ekren abimiz rahmetli.
1: Merhaba Deniz.
0: Ajda Pekkan konserine çıkacağız. Ajda Pekkan orkestrasında o dönem ben üstlenmiştim. Çok da iyi müzisyenlerden oluşan bir orkestraydı. Fakat tabii Ajda Pekkan gibi bir stara işte açık havada çıkacağız. Son andaki ben aslında çok öyle stres yapan bir insan değilim ama sorumluluğun verdiği bir ağırlık çöktü üstüme ve bundan dolayı büyümede Asım abiye yani Asım Ekren'e dedim ki böyle abi dedim
1: Ben ne
0: güzel olacak değil mi dedim.
1: yapacağım?
0: Ben şey bekliyorum. Tabii Hakan'cığım güzel olacak mı? Dedi ki oğlum bitmeyen konser yoktur dedi.
1: Hiç,
0: Dolayısıyla
1: senin
0: aslında büyük bir
1: açından mı?
0: dersti yani.
1: Tabii
0: Yani
1: tabii.
0: öyle de bitecek,
1: Böyle de
0: böyle de
1: bitecek.
0: bitecek.
1: Tabii.
0: Keyfini çıkaralım. Zaten iyi müzisyenler burada. O yüzden hani anlar çok önemlidir ya. Anı yaşamak lazım.
1: Evet.
0: Sen ne düşünüyorsun bu anlar konusunda?
1: Valla ben de özellikle belli bir yaş alıp belli bir aşamaya geldikten sonra bir takım sağlık sorunlarınız çıkıyor ya. O sağlık sorunlarınla karşılaşmak bana büyük bir öğretmen oldu. Yani demin söylediğim canın ne isterse yap, ne istemiyorsa yapmanın bir devamı da bu. Mesela biz yarın akşam tekrar buraya gelsek, buranın tekrarını yaşayamayacağız. Yani aynısı olmayacak.
0: Olmuyor, olmaz. Doğru.
1: Üstümüzden bir gün geçmiş olacak.
0: Doğru.
1: İşte telefondan bir takım haberler almış olacağız, iyi ya da kötü.
0: Tabii.
1: Çok mucizevi şeyler olacak belki. Aynısı olmayacak. Dolayısıyla hakikaten tekrar yok. Hakikaten hiçbir anın tekrarı yok. Ama bunu anlamak için biraz yaş almak gerekiyor. Yani 20 yaşındaki bir genç arkadaşım böyle düşünse çok sıkıcı biri olmaz mı? Yani biz hani o aşamaya geldiğimizi düşünüyorum artık hani. Dolayısıyla ben elimden geleni yapıyorum. Her zaman mümkün olmuyor elbette ama.
0: Yani yaş almanın şöyle bir güzelliği var ama şöyle de bir değişik de bir şey var. Yani sürekli yeni bir istasyon geliyor.
1: Tabii.
0: Sürekli yeni bir şey. Bu yaşa geliyorsun o çıkıyor. Öbür yaşa geliyorsun o çıkıyor. Bitmeyen ben yıllar önce TRT Gençlik Korosu'nda o zaman yaşımda önce çocuk korosundaydım, sonra gençlik korosuna başladığımda çok küçüğüm. Dedik ki ya sürekli sınav oluyor. Bu ne dedik ya her sene her sene. Hocam dedik rahmetli Ahmet Hatipoğlu ve yanında Tarık Kip vardı. Hocam dedik bize böyle sınav mı olacağız dedik. Hakan'cığım ömür boyu sınav bitmez dedi yani.
1: Bitmez, evet.
0: Yani aslında hep bir sınav, hep bir şeyler iyi ya da
1: Ne
0: kötü.
1: mutlu ki
0: Bir,
1: tabii.
0: evet ve bundan aslında mutlu olmak
1: Evet.
0: lazım. Hani
1: En büyük
0: mutluluk ya da
1: öğretmen.
0: mutsuzluk hiçbir zaman sonsuza kadar değil ya. Evet. En
1: En
0: büyük
1: büyük
0: öğretmen doğru.
1: öğretmen
0: O zaman
1: sınavlar.
0: şöyle güzel bir şarkı daha söyleyelim.
1: Söyleyelim.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki, hep bakıyorum böyle çok naif şarkılar seçiyorsun. Sezen Aksu seviyorsun.
1: Çok
0: Sevmeyen
1: seviyorum.
0: var mı?
1: Evet,
0: belki,
1: sevmeyen yok.
0: gerçi olabilir de sevmeyen de olabilir ama şarkılarını sevmeyen çok
1: Çok
0: azdır herhalde.
1: çok nadirdir
0: Çok
1: yani, çok
0: nadir, değil mi?
1: nadir.
0: Bazı insanlar.
1: Büyük Ozan.
0: Bir gün Ajda Pekkan, yine ondan örnek vermek istiyorum, sohbetimizde dedi ki bana, Hakan'cığım ben bile Ajda Pekkan'a hizmet ediyorum.
1: Çok tatlıymış, doğru.
0: Sen sinema değilsin. Bir şey
1: Evet.
0: yapacaksın ama yapamıyorsun. Sen bunu yaşıyorsun,
1: Müthiş bir
0: ben eminim
1: sorumluluk.
0: yani.
1: Yok yani Ajda Hanım'ın yaşadığı şeyi benim yaşama ihtimalim elbette yok. O bir işte yani ne diyeceğimi demiyorum. O bir star yani, o bizim Ajda'mız. Şimdi şöyle biz oyuncular biraz evlerin içine giriyoruz. Bir başka biri olma haliyle. Dolayısıyla başka biri olduğumuz zaman çok fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici. Bizdeki öyle değil. Yani hele burada Ajda Pekkan gibi bir stardan bahsediyorsak, onun hayatı zor olmalı. Yani işte okuduğum şeylerden hatırlıyorum. Galiba vapura binmeyi özlediğinden bahsediyordu. Bizim öyle bir durumumuz yok. En azından benim yok.
0: Rahat rahat
1: Evet.
0: biniyordur.
1: Ama bu anlaşılır
0: Ama
1: yani.
0: sen de bak şöyle söyleyeyim. Sen de çok, ne derler ona, anaç mı derler, sıcak mı derler bilmiyorum. Tam ben de bu tip şeyleri çok da beceremem, bu tip kelimeleri kullanmayı, ama ya çok cana yakın, çok böyle sanki sarılası insan öpüse geliyor. Yani
1: Canım benim. Her
0: böyle
1: zaman
0: canım benim. Vallahi o kadar
1: sarılabilirsin.
0: seviyorum ki yani, böyle bir
1: Teşekkür
0: hani
1: ederim.
0: senle tanışalı zannediyorum çok eskiden bir göz aşinalığımız
1: Evet,
0: var,
1: evet.
0: ama bir 6-7 senedir çok fazla böyle bir
1: Evet.
0: şeyimiz var. Yani sanki böyle yıllardan beri, çok geçmişten beri gelen bir
1: Ne
0: dostumsun,
1: mutlu bana,
0: arkadaşımsın,
1: canım benim.
0: kardeşimsin gibisin
1: Sen
0: vallahi.
1: de öyle,
0: Çok
1: bilmukabele.
0: teşekkür ederim. Müzikle hiç öyle, ama şey anlamda, bir profesyonel bir anlamda ilgin olmadı değil mi? Hiç olmadı. Yani bir enstrüman çalma
1: Hayır,
0: ister
1: maalesef.
0: miydin?
1: İsterdim. Yani fazla merakları olan biriyim ben. Yani merak edip bir sürü hobisi olan biriyim. Bir tek enstrümanla ilgilenemedim. Neden bilmiyorum. Bir denk gelmedi herhalde. Çok kıskanırım enstrüman çalan insanı. İşte Allah'tan o tutkumu biraz şarkı söyleyerek gidermeye çalışıyorum. Yine tabii ki amatörce. Öyle çok müzik dinlenen bir evde büyüdüm ben. Yani aslında evimizin erkekleri, yani sülalenin erkekleri hep bir enstrüman çalarlar. Kadınlar genelde
0: Söyler.
1: söylerler.
0: Söyler.
1: Evet. Dolayısıyla zülfiyare dokundu
0: Ciddi mi? Hay
1: yani.
0: Allah. Eskiler hep böyle bir şeyler çalarlarmış.
1: Evet,
0: Söylerlermiş.
1: evet, evet.
0: Ben

0: Ben şeye gitmiştim, şu anda tam hatırlayamıyorum ama Rusya tarafında bir yere gittim. Bir grupla gitmiştim daha doğrusu. Bir ailenin evine götürdüler bizi. Ailenin bütün fertleri dört sesli bir akapella bir şey okudu.
1: Ne kadar müthiş bir
0: Ya
1: şey.
0: inanamadım, hani biz de tamam evet okuyoruz şarkılar ama bildiğin orkestra gibi adamlar okudular. Ne kadar güzel bir şey ve çok iyi piyano çalıyorlar, çok iyi enstrüman
1: Tabii
0: çalıyorlar.
1: müthiş bir altyapı tabii.
0: Bir gün bana şey demişti birisi, ülkendeki yani Türkiye'deki dinleyiciyle Avrupa'daki dinleyiciyi karşılaştırırsan nasıl bir sonuç? Bizde biraz şöyle bir şey var. Mesela bir konsere ya da bir şey, yani eğlenmeye gidiyoruz ama yurt dışında öğrenmeye gidiyor daha çok. Özellikle klasik müzik
1: Tabii
0: konserlerinde.
1: tabii tabii tabii.
0: O çok istiyorum aslında böyle müzikle çok ilgilenen bir topluluk olalım. Zaten ilgileniyoruz ama daha çok olsun. Sanat çünkü zevki geliştirir ya. Zevkli insana daha güzel yaşamak, daha güzel şeyleri yaşamak
1: Bir de
0: ister.
1: şifası var
0: Evet.
1: yani, insan iyileşiyor, ben öyle hissediyorum yani,
0: Evet.
1: büyük bir ilaç
0: Çok.
1: ya, dinleyen içinde, uygulayan içinde, aynı şeyi tiyatro içinde düşünürüm yani, izleyen içinde, yapan içinde çok şifalı alanlar bunlar yani, çok bizim omuzlarımızı gevşeten, hayal gücümüzü tetikleyen, bizi buradan alıp bir sürü yere götüren, astral seyahat dedikleri bu
0: Evet,
1: olsa
0: doğru.
1: gerek, bizi alıyor bir şarkı değil mi, nerelere götürüyor.
0: Kimdi birisi sahnede çalarken bitmiyor bir türlü solosu. En son böyle yapmışlar. Abi falan.
1: Gitmiş.
0: Yok ki bitmiyor, bitmiş. Hadi biz de bir astral seyahat yapalım.
1: Hadi.
0: Bir parça daha yapalım.
1: Olur.

0: Devrimcim, ağzına sağlık. Şimdi
1: Teşekkür
0: finale
1: ederim.
0: doğru gidiyoruz. Ama tabii sevgili eşin aynı zamanda oyuncu, aynı zamanda sanatçı. Benim de çok yakın arkadaşım. Alper'le beraber geldim buraya biliyorum. Ben de sen içeride hazırlanırken Alper'e dedim ki bir sürpriz yapalım. Ben dedim seni de lütfen davet etmek istiyorum. Böyle bir beraber bir şarkı söyleyelim dedim. O yüzden sana bir sürpriz yapıyoruz. Bak
1: Ay
0: sürprizi de söylemiş oldum. Nasıl?
1: şahane.
0: Alper'cim gel lütfen. Lütfen Alper'cim. Evet alkışlıyoruz
1: Hoş geldin Alper'cim.
0: Hoş geldin.
1: Hoş geldin canım.
0: Şimdi
2: Hoş bulduk.
0: Alper'le ilgili ben şöyle bir şey duymuştum, çok gülmüştüm. Bir arkadaşıma dedim ki Alper ne yapıyor dedim. İyi abi dedi. Ya biliyor musun dedi. Adama soruyorum dedi. Nasıl işler diyorum dedi. Gene öldük demiş. Abi şu öldük beni bir anlat ya. Çok güldüm. Yemek yiyordum ya. Gene öldük ne demek ya. Hep ölüyor musun oyunlarda ne
2: Yok
0: yapıyorsun?
2: öyle değil de yani o işte Kurtlar Vadisi'nden sonra bir suç dizileri falan geldi. Ondan sonra anti kahraman olduğun zaman
0: Evet.
2: öleceksin.
1: Öleceksin başka olur.
0: Mutlu son.
2: Mutlu son.
1: Tabii
2: onlar, ben öleceğim, onlar mutlu son olacak.
0: Ama çok komik
1: işte,
0: ya. Nasıl işler? Geri öldük abi.
1: Yeni bölümde ölüyorum ben.
0: Şimdi biraz önce sordum, geri ölüyorum ömrüm.
1: Evet, yeni ölüyor.
0: Allah uzun ömürler versin. Çok komik adamsın ya.
1: Amin.
2: Yani 4-5 dizide öldüm yani.
0: Bayağı usta olmuşsun yani.
2: Güzel ölüyorum.
0: Hay Allah. Ama doğru söylüyor adam. Mafya filminde oynuyorsa nasıl ne yapsa sürekli yaşayamaz ki yani. Bir yerde bir bir tehlikeli bir adam yani. Hay Allah ya. Şimdi Alper'cim, ben istiyorum ki finali beraber bitirelim.
2: Öyle mi?
0: Evet. Bir tane de şarkı ben düşündüm ama eğer seslerimiz uygun gelirse La Minör'den çalsak.
2: Ben şarkı söylemek istemiyordum ama mecburen.
0: Bak mikrofonu bir hazırlattırdım yani. Böyle veda ederken üçümüz beraber veda edelim istiyorum.
2: Edelim. Tamam.
1: Nazlanma hadi nazlanma.
0: Lütfen bak ölürsün. Vallahi programın sonunda Allah korusun. Hepimiz uzun ömürler versin. Şaka bir yana. Hakikaten yani
2: Siz girin,
0: çok
2: ben
0: güldüm ya.
2: Oradan
0: tamam biz girelim müsaade edersen girelim. Ama bak usta adam. Hadi o zaman. Saygıdeğer izleyiciler hepinizi saygı ve sevgiyle tekrar selamlıyor ve Allah'a ısmarladık diliyoruz. Devrimciğim lütfen sen de.
1: Efendim hepinize sevgiler, saygılar, güzel zamanlar diliyorum.

0: TRT Müzik ekranlarının sevilen programı Aslı Olan Şarkıların sunucusu, şarkıcı Aslı Hünel, müzik sayfası ekibiyle bir araya geldi.
1: Aslı Olan Şarkılar yaptık Aslı Hünel ile ve başladık.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 5 sanatçı binlerce Mersinli dinleyiciyle buluştu.

0: Elif Buse Doğan bağlama çalmayı kimden öğrendiğini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Kültürünü yaşatmayı çok seviyor her anlamda. Müziğinden yemeğine ve bizlere de aktardılar bunu. Ailemde herkes çok yetenekli, herkesten bir şey öğrendim ama ilk öğrendiğim...
0: Emre Altuğ, Efsane 2 albümünü ne zaman yayınlayacağını açıkladı.
2: Biz bu biraz daha tadına varılsın. Önümüz yaz, içinde güzel yazlık şarkılar var. Onlar da sevilsin, iyice dinlensin. Herkes onu bir hazmetsin, içselleştirsin. İkincisini çıkartalım istedim.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: TRT Müzik ekranlarının sevilen programı Aslı Olan Şarkıların sunucusu, şarkıcı Aslı Hünel, Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
1: Aslı Olan Şarkılar yaptık Aslı Hünel ile ve başladık.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 5 sanatçı binlerce Mersinli dinleyiciyle buluştu. Deli gönül.

0: Elif Buse Doğan bağlama çalmayı kimden öğrendiğini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Kültürünü yaşatmayı çok seviyor her anlamda. Müziğinden yemeğine ve bizlere de aktardılar bunu. Ailemde herkes çok yetenekli, herkesten bir şey öğrendim ama ilk öğrendiğim...
0: Emre Altuğ, Efsane 2 albümünü ne zaman yayınlayacağını açıkladı.
2: Biz bu biraz daha...

0: tadına varılsın. Önümüz yaz, içinde güzel yazlık şarkılar var. Onlar da sevilsin, iyice dinlensin. Bir herkes onu bir hazmetsin, içselleştirsin. İkincisini çıkartalım istedim.
1: Müzik sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.
5: TRT Müzik ekranlarının sevilen programı Aslı Olan Şarkıların sunucusu şarkıcı Aslı Hünel, Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
6: Aslı Olan Şarkılar yaptık Aslı Hünel ile ve başladık.
5: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 5 sanatçı binlerce Mersin'de dinleyiciyle buluştu.

0: Elif Buse Doğan bağlama çalmayı kimden öğrendiğini müzik sayfası ekibine anlattı.
1: Kültürünü yaşatmayı çok seviyor her anlamda. Müziğinden yemeğine ve bizlere de aktardılar bunu. Ailemde herkes çok yetenekli, herkesten bir şey öğrendim ama ilk öğrendiğim...
0: Emre Altuğ, Efsane 2 albümünü ne zaman yayınlayacağını açıkladı.
2: Biz bu biraz daha tadına varılsın. Önümüz yaz, içinde güzel yazlık şarkılar var. Onlar da sevilsin, iyice dinlensin. Herkes onu bir hazmetsin, içselleştirsin. İkincisini çıkartalım istedim.
0: Müzik sayfası bugün TRT Müzik'te.

Platin Taç Ödüllü Türk Sanat Müziği sanatçısı Behiye Aksoy, 1929'da İstanbul'da doğdu. Ailesinde ud ve piyano icra edilmesinden dolayı küçük yaşlarından itibaren müziğe aşina oldu. Dönemin siyah-beyaz filmlerinde Müzeyyen Senar ve Müne Nurettin Selçuk'un seslendirdiği film şarkılarından feyz alan Behiye Aksoy, 1948'de TRT Ankara Radyosu'na girdi. Behiye Aksoy, platin rengi saçları, şık kostümleri, sahnedeki karakteristik hareketleri ve özgün sesiyle kendinden sonra yetişen sanatçılara rol model oldu. 31 Mayıs 2015'te aramızdan ayrılan Behiye Aksoy, "Seyircilerim beni bırakmadan ben onları bırakacağım" diyerek sahneyi en güzel yerinde ansızın bırakmayı tercih etse de her daim şarkılarıyla hatırlanmaya devam etti.

0: İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
1: Dembeç geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icraydı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm. Bilmeyen bir insan için bir dembeç ne olduğunu anlatır mısınız?
2: Bir insanın bizim yörede acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme.

0: affedersiniz. Numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: TRT Müzik ekranlarının sevilen programı Aslı Olan Şarkıların sunucusu, şarkıcı Aslı Hünel, müzik sayfası ekibiyle bir araya geldi.
1: Aslı Olan Şarkılar yaptık Aslı Hünel ile ve başladık.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 5 sanatçı binlerce Mersinli dinleyiciyle buluştu.

0: Elif Buse Doğan bağlama çalmayı kimden öğrendiğini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Kültürünü yaşatmayı çok seviyor her anlamda. Müziğinden yemeğine ve bizlere de aktardılar bunu. Ailemde herkes çok yetenekli, herkesten bir şey öğrendim ama ilk öğrendiğim...
0: Emre Altuğ, Efsane 2 albümünü ne zaman yayınlayacağını açıkladı.
2: Biz bu biraz daha tadına varılsın. Önümüz yaz, içinde güzel yazlık şarkılar var. Onlar da sevilsin, iyice dinlensin. Herkes onu bir hazmetsin, içselleştirsin. İkincisini çıkartalım işte.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: TRT Müzik ekranlarının sevilen programı Aslı Olan Şarkıların sunucusu şarkıcı Aslı Hünel, müzik sayfası ekibiyle bir araya geldi.
1: Aslı Olan Şarkılar yaptık Aslı Hünel ile ve başladık.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 5 sanatçı binlerce Mersinli dinleyiciyle buluştu.

0: Elif Buse Doğan bağlama çalmayı kimden öğrendiğini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Kültürünü yaşatmayı çok seviyor her anlamda. Müziğinden yemeğine ve bizlere de aktardılar bunu. Ailemde herkes çok yetenekli, herkesten bir şey öğrendim ama ilk öğrendiğim...
0: Emre Altuğ, Efsane 2 albümünü ne zaman yayınlayacağını açıkladı.
2: Biz bu biraz daha tadına varılsın. Önümüz yaz, içinde güzel yazlık şarkılar var. Onlar da sevilsin, iyice dinlensin, bir herkes onu bir hazmetsin, içselleştirsin. İkincisini çıkartalım istedik.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

Müzik Sayfası ekibi TRT Müziğin sevilen programı Aslı Olan Şarkılar programının sunucusu şarkıcı Aslı Hünel'le bir araya geldi. Sağ

0: Aslı Hünel'le sohbetimize TRT Müzik ekranlarında yayınlanan programından bahsederek başlıyoruz.
1: İnsanların birçoğu beni aslında televizyon programcısı olarak tanıyor. Özellikle yeni jenerasyon. Burada güzel bir ivme yakaladım ve uzun yıllardır televizyonda bir yol kat ettim. Ama dedim ki müziği çok özledim ben. Tam o noktada TRT Müzik'ten çok davet aldım. Arkadaşlarımın programlarına konuk oldum. Ay diyordum ki mikrofonu bırakmayayım, hep söyleyeyim. Dedim ki Aslı sen özlemişsin. Tam öyle dediğimde çok güzel bir teklif aldım kanalınızdan. Ay dedim iyi olacak hani hastanın doktor...

Heyana gelir misali. Hemen Aslı olan şarkılar benim bir albümümün ismiydi. Bu programın ismini de aynı şekilde Aslı olan şarkılar yaptık Aslı Final ile. Ve başladık. Kaç kere

0: Sevilen sanatçı, aslı olan şarkılar programıyla birlikte bir farkındalık projesi başlattıklarını ifade ediyor.
1: Bir farkındalık başlattık. Bana şeref verip gelen tüm konuklarım adına bir iyilik yapıyorum her bölümde. İlk bölümümüzde Gazze'ye sıcak yemek gönderdim. Ve bunu tamamıyla kendi çabamla, kendi bütçemle yapmak istedim. Böyle de oldu. Çünkü onlar sağ olsunlar vakit ayırıp benim programıma geliyorlar. Teşekkürümü bir iyilik çağrısında bulunarak, bir de farkındalık yaratarak, onları da o iyiliğe dahil ederek, belki hani bir elin nesi var, iki elin sesi var olur, duyulur. Belki örnek oluruz diye böyle de bir proje başlattım programımda.
0: Sohbette söz Aslı Hünel'in kariyerine geliyor. Başarılı isim, kariyerindeki en büyük desteği Adnan Şenses'ten gördüğünü müzik sayfası izleyicilerine anlatıyor.
1: Çok samimi, o zaman bir itirafta bulunayım sizin aracılığınızla. Ben müziğe ilk başladığımda hiç destek görmedim kimseden. Bilakis köstek gördüm. Belli başlı sanatçılar bir yerleri tutmuşlar ve orayı asla bırakmak istemiyorlar. Yaşları kaç olursa olsun, ne kadar albüm yaparlarsa yapsınlar, ne kadar bilgi birikim sahibi olurlarsa olsunlar, ne paylaşmayı seviyorlar ne de koltuklarını vermek istiyorlar. Çok zorlandım. Bir tek rahmetli Adnan Şenses benim manevi babamdı. O da bir beyefendi olduğu için belki de. O her zaman biz onunla çok güzel yollar yürüdük. Çok güzel sahneler, konserler yaptık. Ama ben kendi yolculuğumda bir destek görmediğim için ben hep demiştim ki bir yere geldiğimde ben genç ve bu işi yapmak isteyenlere destek olacağım. Ve destek olmaya da başladım.

0: Sevilen şarkıcıyla şimdi de cover şarkılar üzerine konuşuyoruz. Aslı Hünel, cover parçalar seslendirmenin hem avantajları hem de riskleri olduğunu düşünüyormuş.
1: Cover şarkı yapanlar maça 2-0 galip başlıyorlar. Ama tabii şöyle bir dezavantaj da var ki çok iyi bir yorumcunun okuduğu şarkının üstüne çıkamadı diyebilirler. Ay ondan dinledik, ay keşke bu okumasaydı. Bir de risk var ayrıca. İşte herkesin ayrı bir yoğurt yiyişi misali. Ben aslında iki şarkı yaptım. Birisi Serdar Ortaç'ın Yer Ayrı Gayrı Mı Var. Bir diğeri de Bir Nefes'ti. Yakup Ekin'e ait bir eserdi. O yıllarda da dinlerken çok keyif alıyordum. Okurken de çok keyif aldım. Allah'tan çok eleştiri almadım. Hiç

0: Sohbetimizin sonuna yaklaşırken Aslı Hünel zaman zaman farklı tarzlarda şarkılar seslendirmek istediğini dile getiriyor.
1: Ruhumdan ötürü, belki burcumdan ötürü zaman zaman farklı şeyler yapmak istiyorum hayatta. Farklı denemeler. İşte Türk müziği albümü yaptım. Sadece klasik Türk sanat müziği albümleri yaptım. Fantezi yaptım. İşte geçtiğimiz yıllarda bir anonim türkü söyledim. Aynalı körük olmaz da ben gelin gitmem. Çok hoşuma gitti. Zaman zaman arabesk denemelerim oluyor. Farklı müzik türlerini denemeyi de çok seviyorum. Ama konserlerimde ve televizyon programlarımda daha çok sanat müziği, işte popüler olan, talep gören tüm türleri icra ediyorum. Yani kendimi galiba bu anlamda da eğittiğimi düşünüyorum. Söylemeye çalışıyorum diyelim, çok da.

öyle hani okuyorum demek bana biraz böyle egolu bir tavır gibi gelir ve egoyu hiç sevmem. Naçizane icra etmeye çalışıyorum diyelim.

0: Dinleyiciler Aslı Hünel için sesinde assolist havası var yorumlarında bulunuyor. Biz de başarılı şarkıcıya bu yorumları soruyor ve sohbetimizi burada noktalıyoruz.
1: Biz şimdi assolistin assolist olduğu dönemleri yakalamış bir jenerasyonuz. Hem de bana son assolist diye bir ünvan takılmıştı. Yani oraya yakaladım. Dolayısıyla eğitim aldığım hocalarım da tabii o döneme ait kıymetli üstadlar. Dolayısıyla onlardan aldığım terbiyeyle birlikte o şekilde eğitim aldım ve o üslup bana yapıştı. İsteseniz de o tavırdan, o edadan çıkamıyorsunuz. Çıkmak da istemiyorum şahsen. Zaten biraz gelenekselci bir yapım var. Bu yapıma da bence çok güzel uyuyor, örtüşüyor. Sadece güncelliyorum kendimi. Nasıl güncelliyorum dersen, işte yeni şarkıları öğreniyorum. Biraz bazı şarkılarda yorum farkı yaratmaya çalışıyorum. Bunun gibi şeyler.
0: Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turumuzun ilk durağında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin'de konser veren Kubat bulunuyor. Sevilen isim Mersinli hayranları için sahneye çıkıyor. Buralar.

Turumuzda Kubat gibi kültür yolu festivali kapsamında Mersin'de konser veren Bengü'nün sahnesine gidiyoruz. Başarılı popçu Sahici şarkısını Mersinli dinleyicileri için seslendiriyor.

0: zorla.
1: Haber turumuza Mersin'de düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Alişan'la devam ediyoruz. Sevilen şarkıcı binlerce Mersinli dinleyicisine unutulmaz bir konser deneyimi yaşatıyor.

güldürür bu ay. Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Mersin'de sahne alan bir diğer isimse Oğuzhan Koç oluyor. Başarılı şarkıcı dinleyicileri için 3,5 saatten fazla sahnede kalıyor.

keselim. Sefo'da Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin'de sahne alan isimlerden biri, başarılı rapçi, en sevilen şarkılarını hayranlarının arasında söylüyor.

0: İzmir'de ressam annesi Enise Belevi'nin sergisine katılarak destek olan Cem Belevi'nin yanına gidiyoruz. Sergide basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan başarılı popçu, sanatçı ruhunu annesinden aldığını söylüyor.
1: Şiirler yazardım. Bu oğluma gerçekten geçmiş.
2: Ben sanat ruhumu annemden alıyorum. O belli. Yani o belli ama annem çok güzel resimler çiziyor. Ben bir çöpten adam bile çizemem. O başka bir şey, başka bir yeter. Yani, ondan almışım sanatsal ruhu.
0: Ve objektiflerimizi İstanbul'a başarılı müzisyen Salman Tin'e çeviriyoruz. Genç isim Haziran'dan sonra yeni bir albüm hazırlamaya başlayacağını anlatıyor.
3: Albüme başlayacağız ama şu 5 konser, 5 şehir, 5 konser olayı biraz zamanımızı alıyor. Ondan sonra, Haziran'dan sonra bir albüme oturmayı düşünüyoruz.
0: İstanbul'da sahne almaya hazırlanan Ebru Yaşar'la birlikteyiz. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı şarkıcı, dijital bir platformda yayınlanmak üzere 7 şarkı hazırladığını söylüyor.
4: 7 şarkılık, bir tanesi 0 beste ama 6 tanesi benim çok böyle sevdiğim, böyle yeni yetenekli arkadaşlarımla yaptığım. Ben olmuşun üzerinden gitmeyi sevmem arkadaşlar. Ben böyle daha yeni, daha bizlerin de belki karşılıklı destekleşebileceğimiz seslerle, şarkılarla buluşmayı hep severim. Hep bunu yaptım. Yine böyle dinamik arkadaşlarımla ve biraz daha benimle meç olabilecek arkadaşlarla 6 tane çok güzel seri çektik.
0: Konser saati geliyor ve Ebru Yaşar İstanbullu hayranlarına özel hazırladığı repertuarıyla sahnedeki yerini alıyor.

0: Turumuzun son durağındaki isim Emre Altuğ oluyor. Sevilen şarkıcı bir pop masalı projesiyle ilgili hayalini anlatıyor.
1: Ben bunu mümkün mertebe, şimdi biliyorsunuz Rusya'da da yaptık. Avrupa'da da birkaç büyük şehirde bunu yapmak gibi bir hayalimiz var. Bu bir pop masalını tekrar orada da sergilemek, sunmak gibi bir isteğimiz var. Ayrıca ben Türkiye'nin birçok şehrinde dolaşmak istiyorum.
0: Başarılı şarkıcı, basınla sohbetini noktalamadan önce son olarak Efsane 2 albümünü Eylül ayında dinleyicileriyle buluşturacağını müjdeliyor.
1: Zaten bitti albüm. Biliyorsun ikiye bölmüştük, yani tamamen bitmişti, ikisi de bitmişti. Biz bu biraz daha tadına varılsın, önümüz yaz, içinde güzel yazlık şarkılar var, onlar da sevilsin, iyice dinlensin, bir herkes onu bir hazmetsin, içselleştirsin, ikincisini çıkartalım istedik, onun için Eylül'de gelecek.

0: Elif Buse Doğan'ın ailesinde birçok müzisyen bulunuyor. Sevilen şarkıcı, bağlama çalmayı dedesi sayesinde öğrendiğini anlatıyor.
1: Ailem aslen Sivaslı ve kültürünü yaşatmayı çok seviyor her anlamda. Müziğinden yemeğine ve bizlere de aktardılar bunu. Ailemde herkes çok yetenekli, herkesten bir şey öğrendim. Ama ilk öğrendiğim dedemden bağlamaydı. Ve ilk öğrendiğim türkü de Aşık Veysel Usta'dan Uzun İnce Bir Yoldayım. Hem onun bağlamı da çaldım hem de okudum. İlerleyen yıllarda da müzik eğitimleriyle beraber, ailemin de desteğiyle birlikte bu noktalara geldim.
0: Sevilen şarkıcıya aldığı müzik eğitimini kariyerine nasıl yansıttığını soruyoruz. Elif Buse Doğan, aldığı eğitimle kişisel deneyimlerini harmanladığını ifade ediyor.
1: Bence eğitim çok önemli. Eğitimi tamamlamadan sahaya geçmek ne kadar doğru bilmiyorum. Ben öyle yapmadım. Önce eğitimimi tamamladım. Yüksek lisans ve doktora artık biraz hani bir tık fazlası, o tercih edilmeyebilir ama üniversite mutlaka okunmalı. Okulumdan sonrasında da sahada da, bu arada öncesinde de sahada yer alıyordum ama okulumun önüne geçmiyordu. Sonra sahayla birlikte bildiğim şeyleri harmanladım. Yine öğrene öğrene devam ediyorum aslında. Bildiklerimi sadece ne okuldan ne de sahada öğrenebildim diyebilirim. Öğrenecek çok şey var. Çok yolun çok başındayım.

0: Sohbette söz Elif Buse Doğan'ın kariyerine geliyor. Halk müziğinin başarılı ismi, geçen yıllar içerisinde kariyerinde en çok sabretmeyi öğrendiğini dile getiriyor.
1: Yorumculuğumu ön plana çıkarmak istediğimi düşünüyordum. Okuduğum türkülerin yanında, okuduğum işte Türk sanat müziği eserlerinin yanında, aynı zamanda arabesk müzik, pop müzik, sesime yakışan şarkılara da çalışmaya başlamıştım. Bunu aslında TRT müzik ekranlarında da okuyordum geçmişteki programlarımda. Elif Buse Doğan hem türkü okuyor, hem Türk sanat müziği okuyor, hem arabesk okuyor, hem pop okuyor. Aslında sevdiğim ve dinleyicimin benden istediği şeyleri okuyorum. Hayat çok hızlı aksa da aslında hiçbir şey bir anda olmuyor. Biraz sabrı öğrendim. Çok fazla müzik adına bir şey yapıyor olsam da aslında yapamıyorum da. Çok zor bir yol, çok uzun bir yol. Yaşadıkça öğreniyorum ama bu sürecin içerisinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Sen...

0: Elif Buse Doğan, bir dönem TRT Müzik ekranlarında yayınlanan programlara da imza atmış bir isim. Peki televizyonda olmak sevilen müzisyene neler kazandırdı?
1: En büyük şansım bu okul dönemi bittikten sonra televizyonda program yapmaktı. Yaklaşık 6 yıl kadar TRT Müzik ekranlarında yer aldım. Çok büyük bir şanstı benim için. Çok şey öğrendim herkesten. Hem program partnerlerimden hem stüdyoda şarkı söylemeyi öğrendim. Yönetmenlerden, yapımcılardan birçok şey öğrendim. Canlı yayın tecrübem oldu. Önce canlı yayınla başladım, sonra band olarak devam ettik. Çok zor, çok meşakkatli ama bir o kadar da keyifli. Böyle bir geçmişimin olmasından dolayı çok mutluyum. Beni çok güzel yerlere taşıdı. Bu ekranda büyüdüğüm için de çok şanslıyım.
0: Başarılı sanatçı ile kulisinde gerçekleştirdiğimiz sohbetin sonunda Akustik Renkler projesini soruyoruz. Sevilen şarkıcı bu çalışmasının detaylarını Müzik Sayfası izleyicileri için anlatıyor.
1: Akustik Renkleri çok uzun zamandır yapmak istiyordum. Aslında bunun öncesinde ben bir akustik arabesk projesi yaptım. Yaklaşık 5 şarkıdan oluşan. Onlar yayınlandıktan sonra bir tık daha büyütelim dedik. Kendi ekibimle birlikte oturduk. Şarkıları seçtik. Ne yapabiliriz, nasıl bir format düşünebiliriz derken işte yönetmenim Kaan Yorulmaz birkaç format önerdi. Herkesin göründüğü, bütün ekip arkadaşlarımızın göründüğü klipler oldu. Buna bir renk katalım dedik. Gülşah Arıkan da ismini koydu, renklendirelim dedi. Akustik renkler yaptık. Şarkılarda herkes önerdi. İşte şu olsun, bu olsun. Ben dinliyorum, kendi sevdiklerimi ayırıyorum. Tabii günümüzde bir telif durumu da söz konusu. Çok fazla şarkı var ama onu elemek durumundaydık.

Birbirinde kaydettik hepsini, 10 şarkı. Hem telif anlamında hem de hissettiğim, okumaktan keyif aldığım şarkıları seçtik. Herkesin dinleyebileceği arabada, evde böyle sakin, huzurlu bir müzik olsun istedik. Böyle çok bağırmadığım, tizlerde dolaşmadığım şarkılar seçtik.

Müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı? Haftanın yeni çıkanlarını sizler için mercek altına aldık. Yeni çıkanlar listemize Ekin Uzunlar'la başlıyoruz. Karadeniz müziğinin sevilen ismi, sözleri Mesut Uçar'a ait olan Yokluğuna Alıştım adlı yeni teklisini dinleyicileriyle buluşturdu.

Güliz Ayla, Hava Civa şarkısıyla listemizde yerini alıyor. Sevilen isim, yeni şarkısını Viyana sokaklarında çekilen video klibiyle birlikte yayınladı. Gel.

Yeni çıkanlar listemizin son durağında Üzgün Üzgün şarkısını yayınlayan Kerem Cem bulunuyor. Başarılı sanatçı yeni teklisini 1971 yılının Gerçek İstanbul Fotoğrafları ve klasik Türk filmlerinin sahnelerinden oluşturulan Yapay Zeka klibiyle birlikte müzikseverlerin beğenisine sundu.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Dembel geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icraydı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm. Bilmeyen bir insan için bir dengbej ne olduğunu anlatır mısınız?
1: Bir insanın bizim yörede acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme.

0: Hoş geldiniz efendim. TRT İzmir stüdyolarından sevgili partnerim İsmail Özkan, ben Canan Çal, kıymetli maestromuz Salih Sütoğlu, birbirinden özel müzisyen dostlarımız, müzisyen arkadaşlarımız, yapımcımız, yönetmenimiz, gönül ister ki herkesin adını sayalım ama vaktimiz yok. Herkesin kocaman bir emeği var. Ben programımızın en başında onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Seneler sonra TRT Müzik ekranlarında izleyiciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorum İsmail'cim.
1: Başka sahne tüm enerjisiyle devam ediyor.
0: Haydi bakalım.

0: Canancığım, insanın bazı türkülerden sonra konuşması gelmiyor gerçekten. Öyle bir yerden söyledin ki sanki herkes kendi içindeki yaraya dokundu az önce. Yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim İsmail.
0: Evet efendim, gönül karanlıkta kalınca hatıralar peşini bırakmaz insanın. Sistemi sevgiden olur, umudu da hatıralarından. Sonrasında güfte ve beste buluşur ve ne olur? Hatıram olsun der. Evet, güfte değerli ağabeyim, hepimizin çok sevdiği Ahmet Selçuk İlkan ve beste yine değerli Coşkun Sabah'a ait. Hatıram olsun diyelim mi?
1: Ahmet senin.
0: Teşekkür ederim.

İsmail. Gidenler bir hatıra olarak kalıyor hayatımızda, değil mi? Kesinlikle. Ve gidenlerin ardından bence söylenecek en güzel şey şarkılardır. Şimdi başka sahnede bir hatıra da ben bırakmak istiyorum. Sen hatıram olsun dedin. Ben de hatıran yeter İsmail diyeceğim. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği de Yılmaz Tatlıses'e ait bu şarkıyı kıymetli arkadaşlarımın eşliğiyle seslendirelim bakalım. Buyurun.

0: Şarkılar bazen insanın içinden geçenleri kelimelerden daha güzel anlatıyor. Az önce biraz özlem vardı, biraz da yarım kalmış duygular ama anlatacak daha çok şarkımız var.
1: Ve efendim onlardan biri de Karadeniz'in rüzgarını taşıyan, özlemiyle insanın içine dokunan bir türkü. Bu güzel türküyü de kim söyler? Tabii ki sevgili Canan'ın o güzel sesinden dinleyeceğiz efendim. Evet, yâre selam söyleyin diyecek bizlere.
0: Bu vesileyle bütün Karadeniz'e de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim efendim. Buyurun.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Sağlık.
0: İsmail, Karadeniz'in rüzgarından Sivas'ın bozkırına uzanıyoruz şimdi. Çünkü başka sahnede her ezgi bizi bir başka hikayeye götürüyor. Yıllardır dilden dile söylenen, benim de en sevdiğim türkülerden birisi bir Sivas türküsü. Ama ben bunu senin sesinden dinlemek istiyorum. Bilmiyorum ne dersin. Yeşil ördek gibi daldım göllere.
1: Ne denir? Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yeşil ördek gibi daldım göllere diye.
0: Sahne senin.
1: Teşekkürler.

0: Oh.
1: Kalp bazen sessizleşiyor, hüzünleniyor, yalnızlığa ihtiyaç duyuyor ve o anlarda tek dayanağımız müzik oluyor. Az önce oynadık, kıpır kıpır bir dans gösterisi sergiledik sevgili partnerimle. Hem söyledik hem oynadık. Şimdi İsmail bizi eskiye götürecek. Eskilerden kalan en güzel repertuarlardan birini bize seslendireceksin.
0: Evet.
1: Ve sen...
0: Ne okuyacağım?
1: İsmail, biliyorum ben senin sahnene de çok geliyorum ve sen çok zengin bir repertuara sahipsin. Bu programda İsmail'in repertuarından da faydalanıyorum. Şimdi de onlardan birine geldi sıra. Ben yerime geçip seni dinliyorum. Bakalım bize ne söyleyeceksin?
0: Evet, kalpten eksilen şey insanın diline şarkı oluyor ve o şarkı gönüllere de tercüman oluyor. Böyle ayrılık olmaz, böyle yalnız da kalınmaz efendim.

0: zaman bir türküyle dertleştik, kimi zaman bir şarkının içinde kendimizi bulduk. Sevdaya da, özleme de, ayrılığa da şarkılarla tercüman olmaya çalıştık.
1: Ve artık başka sahnede bir haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel olan her şey gibi. Efendim, haftaya yeniden aynı saatte müziğin farklı renklerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Platin Taç Ödüllü Türk Sanat Müziği sanatçısı Behiye Aksoy, 1929'da İstanbul'da doğdu. Ailesinde ud ve piyano icra edilmesinden dolayı küçük yaşlarından itibaren müziğe aşina oldu. Dönemin siyah-beyaz filmlerinde Müzeyyen Senar ve Müne Nurettin Selçuk'un seslendirdiği film şarkılarından feyz alan Behiye Aksoy, 1948'de TRT Ankara Radyosu'na girdi. Behiye Aksoy, platin rengi saçları, şık kostümleri, sahnedeki karakteristik hareketleri ve özgün sesiyle kendinden sonra yetişen sanatçılara rol model oldu. 31 Mayıs 2015'te aramızdan ayrılan Behiye Aksoy, "Seyircilerim beni bırakmadan ben onları bırakacağım" diyerek sahneyi en güzel yerinde ansızın bırakmayı tercih etse de her daim şarkılarıyla hatırlanmaya devam etti.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: bayanlar baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz. Bana gelsin, o da
1: sensin, beni kırmış olsan da. Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede, karşınızda Dicle Olcay.
2: Bu sene özellikle, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, aa ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
3: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

Çıkmaz aklımdan gözlerin, saplanır ok gibi o sözlerin. Bilir misin ardından çok gülmedin, belki de sen beni pek sevmedin. Belki

Aktın su gibi söndürmedin. Kendine hiç toz kondurmadın. Ve üç adım ardında sen bir dönmedin. Sen bana hep baktın hiç görmedin. Şimdi düşün uzun uzun. İçinde dur çözüm.

Bu topraklar yaşıyor. Çalışıyor. Üretiyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Dembel geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icra idi. Dembel terimi, Kürtçe deng yani ses ve bej yani söylemek kelimelerinden türemiştir. Dembel daha önce ortaya çıktığı bölgeler dışında pek bilinmezken, son birkaç on yıllık göç, kentleşme, yeni popüler müzik türlerinin yükselişi ve yayılması desteklemek için yeni kurumların kurulması, bu müzik geleneğine olan kamuoyunun ilgisi yeniden canlanmasına ve daha

0: geniş bir kitleye ulaşmasına yol açtı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm.
1: Evet, Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
2: Hoş
1: Samira
2: bulduk.
1: Hanım, Serdar Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyoruz. Sizi konuk etmekten çok şeref duyuyorum.
2: Biz de bizi konuk ettiğiniz için çok mutlu oldum. Teşekkür ediyoruz.
1: Bugünkü konumuz Dengbej tabii ki ve ayrıca yöresel kıyafet. Beni giydirdiğiniz için
2: çok
1: ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Çok yakıştı.
1: Çok keyif alıyorum şu an. Öncelikle bilmeyen bir insan için bir Dengbej ne olduğunu anlatır mısınız?
2: Dengbej bir insanın bizim yörede, bizim insanımız için söylüyorum. Acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme. Dengbej'i farklı bilmiyorum. Ben Dengbej'i de bu arada çok seviyorum. Çok da ailem de Dengbej. Bu arada babam, amcam.
1: Evet, size nasıl geldi Dengbej geleneği?
2: Yani küçük yaşta diyeyim. Biz zaten Dengbej'in içinde büyüdük, dediğim gibi babam Dengbej.
1: Ve nasıl ortamlarda Dengbej söylenir, dinlenir?
2: Ya Dengbej bazen spontane olur, bazen ağır bir ortamda olur. Bazen gidersin bir sahnenin başında olur. Bilmiyorum ki hani o an içinden gelir.
1: Çok
2: içinden gelir.
1: Organik, içten evet, bir şeydir evet, anladığım
2: evet,
1: kadarıyla.
2: Evet, içten gelir.
1: Ve duyduğum kadarıyla Dengbej hem hikaye anlatabilir, acı ifade edebilir,
2: evet,
1: tarihi taşıyabilir. Aslında
2: evet,
1: içinde büyük bir hafıza
2: evet,
1: ile ilgili bir anlamı var.
2: Çok şey var, çok anlam var.
1: O zaman sizden bir küçük bir, küçük değil aslında bildiğim kadarıyla Dengbejler saatlerce sürebilir.
2: Ama sürebilir.
1: O yüzden kısa bir örnek.
2: Biz çok, ben çok ona kendi adıma söyleyeyim. Hani o kadar uzatamayayım. İyi değilim tabii Dengbej. Elimden geldiğince hani okumaya çalışacağım.
1: O zaman size bırakıyorum.
2: Tamam.

0: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sizin de yüreğinize, emeğinize
1: Ufak
0: sağlık.
1: Bir destek vermeye çalıştım Cemile.
0: Oldu. Teşekkür
1: Çok çok
0: ediyorum.
1: Güzel oldu.
2: Ellerinize sağlık.
1: Hangi dilde söylüyorsunuz?
3: Kürtçe.
1: Ve anladığım kadarıyla Dengbej yani tek bir yere ait değil. Aslında çok geniş bir gelenek
3: tabii,
1: ve
3: tabii.
1: Bölge bölge değişiyor.
3: Evet.
1: O zaman sizden bir Dengbej daha gelin mi?
3: Tabii.
1: Girmeden aslında az önce tabii ki benim ne yazık ki Kürtçem yok ama bir kelime anladım. Diyarbakır geçtiğin içinden. Az önce
3: Diyarbakır'da izlerim o parçayı.
1: Evet. O ne anlatıyor? Kısaca anlatır mısın?
3: Diyarbakır'da gezdir işte. Benim elimden tut. Hmm. İşte diyar diyar gezdir. İşte diye ben Diyarbakır diyorum.
1: Bir davet gibi.
3: He, aynen. Götür beni. Kaçır anlamında. Getir yani. Hem kaçır hem gezdir.
1: Evet.
3: Diyarbakır'ı anlatıyor. Diyarbakır güzel.
1: Çok iyi seçmişsiniz. Şimdi söyleyeceğiniz eserden kısaca anlatır mı ve bahseder misiniz?
3: Şimdiki eserimiz...
2: Ne yapalım? Berfirbari.
3: Yapalım. Berfirbari yapalım.
2: Tamam.
3: Berfirbari de şimdi onu nasıl çevireceğim diyor. Kar yağdı.
1: Bu tabii ki bu sıcak günü
3: aynen.
1: Biraz hayal etmemiz lazım.
3: Aynen. Kar yağıyor. İşte o da bir şeyden bahsediyor. O da aşktan bahsediyor. O da aşkla ilgili. Ben hep aşkla ilgili böyle... duygularla ilgili, güzel şeylerle ilgili söylüyorum. Mesela Dengbej'de şey de var. Hani bir kavgayı anlatan, böyle atışma diyoruz ya, kavga da var. Hani işte ölüsünün üzerine söyleyen de var. Ölen birinin üstüne söyleyen de var. Yani hani onların üzerine çalışıyorum. Onlar biraz daha zorluyor beni.
1: Yok.
3: Onlar biraz daha zorluyor beni.
1: Dinleyici olarak kulağıma çok güzel geliyor.
3: Estağfurullah. Olur mu? Estağfurullah.
1: O zaman size bir dem tutayım.
3: Aynen. Çok memnun olurum.

0: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Kar yağmış. Evet. Kar yağdı. İcra etmek yani çok zaman, çok emek
1: Evet.
0: isteyen bir şeydi.
1: Aynen, doğrudur, doğrudur. Ama Dengbej güzel valla. Bence icra etsinler.
0: Kesinlikle. Yeni dengeler yazılıyor mu bu dönemde?
1: Bence çok yok ya o.
2: Yok.
1: Hatta yok bence yani.
0: Öyle mi?
1: Yok. Yani öyle
2: Ne varsa
1: üreten yok.
2: eskilerde var.
1: Eskilerde ne varsa. Hani yeni bir ne diyorlar, derliyorlar. Hani bir
0: Evet.
1: pop şeklinde remix.

0: şeklinde yapın. Hepsi eski, yeni. Ne yazık ki programımız Dengbej'e göre çok kısa.
1: Evet, evet.
0: Ama yine de ne kadar kısa olsa da benimle paylaştığınız için hikayelerinizi, müziğinizi, Dengbej'inizi çok ama çok teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Sizin gibi tatlı bir bayanla tanıştığımız için.
0: Bir mukabele. Evet, çok, çok mutlu oldum. Bize bir son Dengbej'de bırakmak ister misiniz acaba?
1: Olur, olur.
0: Ne olacak?
1: Ayşe Şan'ın parçasını yapalım mı? Leleri hey yapalım.
2: Tamam, çok güzel olur.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Çok çok
1: ediyorum.
0: güzel oldu.
1: Emeğinize sağlık.
0: Gün boyunca dinleyebilirdim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: İnşallah.
1: Çok memnun oldum sizi tanıdığıma.
0: Ben çok çok
1: Gerçekten
0: memnun oldum.
1: çok
0: İkinizle
1: memnun oldum.
0: tanıştığımıza çok memnun oldum. Beni ağırladığınız için teşekkür
1: Her
0: ederim.
1: zaman, her zaman.
0: Bir
1: Ne
0: dahaki
1: zaman
0: sefer
1: yolunuz
0: kısa
1: düşerse her
0: zamanda
1: zaman
0: olsun.
1: her zaman
0: Bekliyoruz.
1: bekliyorum.
0: Emeğinize, yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sizin ve
0: Teşekkür
1: bütün ekibin de emeklerine sağlık.
0: Emeklerinize sağlık. Ekibinde, sizin de. Tekrar
1: Tekrardan
0: teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Beni çok çok
1: çok memnun
0: mutlu
1: oldum.
0: ettiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
1: Sağ olun.
0: İnşallah. Bekleriz her zaman.

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediği zaman zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsam, sultan olsam ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma, bir kabire koyacaklar, unutma.

0: Teşekkürler efendim. Harikasınız. Her hafta olduğu gibi.
1: Vallahi sağ şimdi... var olun. Efendim, yar bulması kolay değil öyle eskisi gibi. İnsan canını da verir, servetini de verir, her şeyi verir yani.
2: Hoş geldiniz. Her hafta aynı şekilde böyle bizleri sadece Ankara'dan değil, Anadolu'nun farklı illerinden gelip bizleri görmek için can atan değerli seyircilerimiz var. Onlara hoş geldiniz diyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun.
1: Burada stüdyoda gelen, bizleri izlemeye, desteklemeye gelen bütün seyircilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin enerjisi bizlerin enerjisiyle birleşiyor ve bizler de bu işi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz.
2: Hoş
1: İyi
2: geldiniz.
1: Bir program olsun. Hoş geldiniz. Şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Tunceli'ye gideceğiz. Şu yalan dünyaya geldim geleli diyeceğiz. Dostlar, haydi bakalım hep beraber çalalım, söyleyelim.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Ellerinize sağlık canlar.
2: Umut'cum ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
0: Eyvallah.
2: İçimizi sızlatan tüm orkestranın ellerine sağlık efendim. Şimdi ben de sizleri bu Umut'un güzel eserinden sonra Kırıkkale Keskin'e götüreceğim. Orada bizim yaşayan büyük ustamız var. Seyit Çevik'in kemanının tonunu yaşatan Çetin İşten ustamız var. Kırıkkale'ye, Keskin'e selam gönderelim.
0: Ustamıza selam olsun.
2: Bir alkış da gönderelim tabii ki onlara. Onun bir bestesi, sözü de Mustafa Turan Güngör'e ait bir eser. Belki de çok okunmuyor ama bilenleriniz vardır diye umut ediyorum. Bu kara sevdayı sardın başıma diyeceğiz efendim. Hem Kırıkkale'ye hem Keskin'e.

0: Yine hem de Çetin İçten ustamıza, kemanın ustasına çok selamlarımızı gönderiyoruz. Bu eseri de ona gönderelim, armağan edelim efendim.
1: Haydi bakalım.
0: Son 2-3

0: Efendim, aramızda birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş geldiniz.
0: Şimdi bizler TRT çatısı altında aynı yolda değerli üstadlarla yolcuyuz. Ve onlarla birlikte çalışıyor olmak, daha doğrusu beraber nefes alıyor olmak, aynı ruhta birleşmek bizler için gerçekten çok büyük bir fırsat ve çok büyük bir keyif, onur. Sizlerle birlikte olmak, aynı programda meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz.
2: Hoş geldiniz.
1: Biz de çok mutluyuz. Ben zaten çok seviyorum ikinizi de. Mümkün olduğu kadar mutlaka izliyorum. Ben de bir zamane aşığıyım aslında. Çok değerli kardeşlerimi her zaman tebrik ediyorum ama bir de seyircilerin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Çok güzel gidiyor her şey. Bence süper.
2: Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
3: Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Umut, zaten uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım, kardeşim. Çok severim. Uğur da sonra 2015 yılından sonra
2: fena
3: tanıştık. Uğur da çok sevdiğim kardeşimdir. Fena değil. Ya, sizler de çok takdir ettiğiniz ama inanın bizim için de ikisi çok kıymetli. Çok TRT sanatçıları içerisinden böyle işte Umut'un memleketi ayrı. Uğur'u zaten biliyorsunuz. Ona rağmen mükemmel bir ikili oldular. İyi ki anneleri onları doğurmuş. İyi ki tanımışız sevgili kardeşlerimizi.
1: Evet.
3: Burada olmaktan ben de çok mutluyum efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun.
0: Eyvallah. Efendim şimdi konuklarımızı davet ederken bir VTR yayınlandı. Orada Semra abla çok güzel bir uzun hava söylüyordu. Gidirem diye bir uzun hava var. Abla şimdi orada VTR'de yayınlandı ama benim canlı, eğer böyle ricamı kırmazsan onu burada şöyle canlı canlı çalsak söylesek güzel olmaz mı da? Ne
1: olur
0: dersin?
1: Zevkle, keyifle inşallah. Okuruz.
0: Haydi bakalım o zaman dostlar, çalalım, söyleyelim. Tonumuz re.

0: Semra Algül. Harikasın abla.
1: Ağzına sağlık.
0: Şimdi abla, ben senin sesini duyduğum zaman ses renginde sanki Erzurum'da bir mey çalıyor bir uzun, ama öyle bir ahenk, öyle bir tat, öyle bir lezzet var. Avazın var olsun.
2: Canım benim.
0: Seninle beraber çalmak, söylemek, meşk etmek çok güzel bir şey. Teşekkür
2: benim
0: ederiz.
2: Için de öyle.
0: Eyvallah.
2: Benim için de çok kıymetli. Evet. Burada bu programda olmak, sizin gibi iki tane üstad diyorum. Benim için çok kıymetlisiniz. Benim için üstadsınız.
0: Estağfurullah.
2: Yolunuz, bahtınız hep açık olsun. Çok büyük keyif alıyorum.

0: alıyorum. Ben keyif alıyorum. İnşallah sizler de keyif alıyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim o güzel alkışlarınız için.
1: Teşekkür ederiz.
2: Meydede Ömer Altuntaş bizlere açış yaptı. Bunlara da alkış. O zaman devam edelim. Gürsoy abiden bir türkü dinleyelim diyoruz. Abi sen kendin türküyü...
3: Olur istersen.
2: İstersen yöresini söyle.
3: Bir türkü de ben söyleyeyim hazır buraya kadar gelmişken istersen. Dama çıkmayız olur diye güzel bir Gaziantep türküsü var. Yakında kaybettiğimiz TRT Ankara Radyosu ses sanatçılarından Elazığ Madenli. Zülküf Altan'ın kaynak kişilik ettiği bir türkü. Zülküf abiyi de buradan ellerinden öpüyorum. Zülküf abi derlemiş bu türküyü. Dama çıkmayız olur, çuhaşal var, toz olur, emmoğlu diye bilinir. Bu türküyü okuyacağım. Arasında da Halit Araboğlu'ndan alınan bir barak havasını seslendirmeye çalışacağım efendim. Teşekkürler, sağ olun.
1: Haydi bakalım.

0: Eyvallah Deze olur. Sağ olasın.
1: Gülsey abi çok teşekkür ederiz valla. Bambaşka bir hava kattın. Güzel oldu mu böyle? Arada da barak vardı.
0: Sağ olun, teşekkürler. Yani sizlerle olmak güzel Umut'cum, burada olmak. Ömer'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Orkestramıza çok teşekkür ediyorum. Zaman Orkestrası zaten gerçekten TRT Müzik ekranlarında çok sevildi. Orkestra, yani solistlerinin dışında orkestra da çok dikkat çekici ve güzel. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. İki kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Bu güzel programı buraya kadar getirdikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah hep de devam etsin. Var olun, sağ olun.
2: İnşallah.
1: Eyvallah.
3: O zaman şimdi kuşlar gibi ötüşüyorsunuz abi valla. Bülbül gibisiniz.
0: Olur. Valla Semra biraz bülbüle benziyor da benim sesim karga gibi sanki.
1: Olur mu ya?
2: Yok, hakkını yeme.
1: Valla burada güzel sesli kuşların her çeşidi var.
0: Evet.
1: Anlayana.
0: Evet.
1: Değil mi efendim? Gayet güzel.
0: Eyvallah, sağ olun.
3: Şimdi yeri gelmişken Gürsel abi sen mi konuştun, kusura bakma.
0: Estağfurullah canım, yok.
3: Aramızda Ankara'nın dışından gelen konuklarımız var. Öncelikle Eskişehir Odun Pazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu aramızda. Hoş geldiniz. Zaten alkışlardan belli olduğu gibi bayağı kalabalık gelmişiz. İyi ki geldiniz efendim. Çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. Ben de bir konserlerine katılmıştım. Değerli şefimiz Ahmet Kızılok eşliğinde, şefliğinde. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz efendim.
1: Eyvallah. Efendim şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Ama bunu yalnız söylemek istemiyorum. Sevgili ablacığım, abicim, sevgili Uğur da eşlik eder. Sizler de biliyorsanız sizler de mutlaka eşlik edin efendim. Gül dibine har düştü, ötüşün kuşlar ötüşün diyeceğiz. Biliyorsak hep beraber söyleyelim.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Uzun zamandır
2: çok güzel ötüştünüz valla. Tebrik evet. ediyoruz.
1: Ağzına sağlık Umut'cum. Çok güzel.
2: Ne güzel Eyvallah. Türkü ama böyle hep birlikte söyleyebildiğimiz güzel bir türkü oldu.
3: Koro şimdi, da başarılı. Evet. Gerçekten çok büyük bir koronuz var. Maşallah.
2: Koromuz gittikçe genişliyor. Yerimiz yetmiyor bizim. Üçüncü kat, dördüncü kat buraya 10 kat falan yapmaları lazım yani. Yerin evet. yetmesi için.
3: Evet.
2: Her hafta da artıyoruz.
3: Aynı böyle güzel.
2: Öyle bir zaman izleyicisi, öyle bir türkü dinleyicimiz var. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
3: Evet.
2: Bu ilginiz için çok sağ olun. Şimdi ben bir türkü okuyacağım. Aslında bu Ahmet Gazi Ayhan'ın bir bestesi olarak, Gürsoy abi daha iyi bilir, o eski arşivleri tarar. Doktor Civan'ım diye. Ama tabii bunun bir filmi var biliyorsunuz. Kemal Sunal oynadığı bir filmi. Bunu bir araştırdım. Konyalılar, böyle Kayseriler okuyor. Meğersem bu anonim, yani bir türküymüş bu. Ahmet Gazi Ayhan olarak kayda geçmiş. Belki de onun bestesi, bilemiyoruz. Şimdi ben de onu söylemeye çalışacağım. Türküdeki güzel şeylerden birisi bağlamanın farklı formlarını anlatıyor. Bağlama, cura, saz. Ve Ahmet Gazi Ayhan da önemli bir bağlama üstadı biliyorsunuz, Kayserili. Biz Kayseri ve Konya dolaylarında söylenen bir türkü olarak bunu anons edelim. Bildiğiniz yerlerde de girersiniz zaten diye düşünüyorum efendim. Sağ olun, teşekkürler. Ahmet Gazi Ayhan olduğu için de Umut'cum şöyle bir bağlamayla o Ankara'nın Gostak şeyinlerinden yapacak böyle. Kaşık
4: Yok
2: havası
4: ya.
2: Gibi yani düşünürsün.
4: Hadi bakalım.
2: Tabii kaşık havası deyince de Şakir'in bir numara kaşıkta.
4: Şakir hazır mıyım?
2: Her yerinden bir şey çıkartabiliyor. Sihirbaz gibi adam. Hazır mıyız? Hep beraber söyleyelim hadi.
4: Say girelim koca yürük.
2: Umut ve kaşıklarla tabii ki olmazsa olmaz Berat abimiz de giriyoruz.
4: Ben kaşıksız efendim. Giremem abi.
2: Son 2, 3, 4...

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Yaşa.
0: Hadi bakalım.
1: Bravo.
2: Tebrikler canım. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Ama en büyük alkış kendinize gelsin. Vallahi çok süper eşlik ettiniz. Ekran başındakilere de gelsin. Tabii ki aramızda, anons etmeyi unutmadık. Onlar aramızda. Her zaman gönlümüzde. Mut'tan gelen, Mersin Mut'tan. Çukurbağ'dan gelen efendim. Kadınlar korumuz var. Çukurbağ Kadınlar Korosu. Onlara da bir alkış. Bizleri dinlemeye gelmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. 7 saatlik yoldan geldi kendileri. Sağ olsunlar. Şimdi onları da inşallah bayram programında sizlere özel bir programla onlara kavuşturacağız sizlere. Çok güzel türküler kendilerinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Tüm Muta da selamlar. Teşekkür ederiz.
1: Şimdi Semra ablacığım.
3: Canım.
1: Senin çok güzel söylediğin bir türkü var. Dereden dudu geçti. O türküyü senden dinlemek istiyoruz.
3: Ay tabii ki, zevkle, keyifle.

0: Semra Algül.
1: Ağzına yüreğine sağlık sevgili ablacığım.
2: Teşekkür
3: ederim.
2: O zaman
3: hiç vakit kaybetmeden
2: çalan dostlarımızın ellerine sağlık.
1: Ağzına eyvallah. Sağlık.
2: Çalan güzel olunca
1: estağfurullah.
2: Söylemek de güzel oluyor.
3: Çalan güzel, dinleyen güzel. Herkes güzel yani.
1: Efendim şimdi
3: teşekkür ederiz.
1: Tabii biz burada çalıyoruz, söylüyoruz ama Gürsey abinin bir küçük bir detayı var, bilmiyorum böyle bir takip edip görebildiniz mi? Gürsey abi aynı zamanda da çok güzel ritim çalar.
4: Estağfurullah.
1: Tef çalar, darbuka çalar, vallahi çok güzel çalar.
3: Ben bugün öğrendim o özelliğini.
1: Bugün arkadaşlarımıza da destek oluyor. Yok.
4: Uğur'cum radyoya gelmiyorsun ki, gelsen görüşeceğiz. Sürekli programlarımızın konserlerdesin. Gelsen çalıyorum orada.
1: Şimdi Gürsey abinin seslendireceği çok güzel bir eser var abi. Sen eseri istersen bir anons et.
4: Tabii yani Şanlıurfalı bestekar Abdullah Nail Bayşu'ya ait ve ülkede çok bir dönem çok ünlü solistler tarafından da okunan bir türkü. Türkü formunda bir beste. Onu seslendirmek istiyorum. Sürme çekmiş gözlerine inanmıyorum.

0: İnandım yar sözlerine.
1: Peki abi bunu şöyle yapsak.
2: Ya ritmi sen de
1: böyle bir bizim arkadaşlarla beraber sen de tel çalsan şöyle bir ritmine giriş yapsanız.
0: Olur olur tamam.
1: Biz de size kavuşsak olmaz mı?

0: Vay. Gürsey abi, bu demo, hani şarkıları çıkarıyorsun ya, ilk demo gibi bir şey. Öyle bir şey mi abi?
1: Yani bugün burada senin misafiriniz Uğur'cum. Sen ne dersen öyle olsun. Aslında öyle değil de öyle olsun.
0: Tamam abi.
1: Eyvallah.
0: Benim, tamam, seni kızdırmayalım.
2: Abi eline gönlüne sağlık. Tam da böyle Gürsey abi bitirirken de hemen teflede işaret veriyor. Tabii diyor ki ya, bitiriyoruz arkadaşlar.
0: Hele ben ağzım böyle adam. Vallahi ne güzel.
2: Bravo.
1: Başlamayı da bitirmeyi de abilerimizden öğrendik. Biliriz yani. Alkış. Eyvallah.
0: Daha güçlü alkış olsun efendim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Herkes harikasınız vallahi.
1: Teşekkür ederim.
3: Ekip güzel ama gerçekten. Ekibiniz çok güzel. Çok eyvallah. Seviyorum hepinizi.
2: Şimdi biz artık böyle bizim ekipte herkes isim isim biliniyor.
0: Yabancı
3: bilinir.
0: Yok.
3: Bilinir.
2: Birisi herkes gelmediği Türk. Zaman seyircilerimiz bize diyorlar ki hayırdır, niye yok bizim arkadaşımız, niye gelmedi, bizden hesap soruyorlar artık. Efendim biz mümkün mertebe ekibimizi dağıtmadan sizlere tam kadro çıkmaya çalışıyoruz ama bazen böyle eksiklerimiz, farklılıklarımız olabiliyor ama zamane böyle devam ediyor efendim. Şimdi her güzel şey biraz hızlı mı bitiyor ya da her güzel şeyin bir sonu var mı demek lazım bilemiyorum ama efendim biz yine bir programımızın sonuna geldik. Birbirinden değerli iki üstadı, iki usta ismi ağırladık. Bizlere çok güzel türküler söylediler.

Şimdi sizlere hepimizin bildiği, hep beraber söyleyeceğimiz bir halayla veda ediyoruz. Mardin kapı şen olur, dibi degirman olur diyeceğiz.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki ay yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Platin Taç Ödüllü Türk Sanat Müziği sanatçısı Behiye Aksoy, 1929'da İstanbul'da doğdu. Ailesinde ud ve piyano icra edilmesinden dolayı küçük yaşlarından itibaren müziğe aşina oldu. Dönemin siyah-beyaz filmlerinde Müzeyyen Senar ve Müne Nurettin Selçuk'un seslendirdiği film şarkılarından feyz alan Behiye Aksoy, 1948'de TRT Ankara Radyosu'na girdi. Behiye Aksoy, platin rengi saçları, şık kostümleri, sahnedeki karakteristik hareketleri ve özgün sesiyle kendinden sonra yetişen sanatçılara rol model oldu. 31 Mayıs 2015'te aramızda

Birazdan ayrılan Behiye Aksoy, seyircilerim beni bırakmadan ben onları bırakacağım diyerek sahneyi en güzel yerinde ansızın bırakmayı tercih etse de her daim şarkılarıyla hatırlanmaya devam etti.

Merhaba, ben Sami Dural. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Musikisi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Bu kıymetli kardeşlerimizle beraber orada güzel vakitler geçirmekteyiz. Kendileri benim öğrencilerim olurlar.

Ben müziğe çocuk yaşlarımda başladım, erken yaşlarımda başladım. Ut somut anlamda müzikle iletişim kurmamı sağlayan bir araç oldu. Daha sonra bu profesyonel mecraya taşındı. Konservatuar nasip oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum. Lisansım orada, yüksek lisansım orada, doktoram orada. Daha sonra çeşitli üniversitelerde de hocalara çalışmaktayım. Ve kıymetli öğrencilerimle müziğimi paylaşmak benim için çok güzel bir şey. Bu yolda da devam etmekteyim.

Wood, şöyle söyleyebilirim, en iyi dostum. Tabii profesyonel anlamda da bu camianın içerisindeyiz. Ama ben Wood'la ilişkimi, müzikle ilişkimi ve özelinde Wood'la ilişkimi hep amatör olarak devam ettirmek diyeyim. O tarafı hiç eksik etmiyorum. O yüzden Wood benim en iyi dostumdur.

İsmim Mehmet Esat, soyadım Çınarcı. 19 yaşındayım. Yaklaşık 5 yıldır ud sazı ile uğraşmaktayım.

Müziğe babam sayesinde başlamış bulundum. Evde babam ne üflerdi? Biz küçüklükten beri, yani küçüklükten beri bu sese aşinayız. Daha sonra da benim bir ilgi alakam oluştu. Uda, ustazına. Böylece gelişmiş oldu süreç.

Ut, Orta Doğu coğrafyasında, Akdeniz kültüründe ayrıca çok önemli bir sazdır. Bas karakterli bir sazdır. Klasik olarak adlandırılan müzikte kullanılır, popüler olarak adlandırılan müzikte kullanılır. Çok farklı kullanım yerleri vardır. En büyük özelliği de perdesiz olmasıdır. Perdesiz bir enstrüman olduğu için çok farklı müzik türlerinde kullanılabilir. Yaratıcı fikirler bu enstrüman vasıtasıyla üretilebilir.

aslında bu UD orkestrası tecrübem benim 20 senelik bir tecrübem. Yani artık UD'a baktığım zaman onun hangi partilere çalabileceğini, nasıl çok sesli olabileceğini ben daha gördüğümde hissetmeye başlıyorum. UD Akademi UD Orkestrası da benim öğrencilerimle kurduğum bu heyecanımı UD üzerinden dünyaya yönelik özgürce müzik yapma heyecanımı devam ettirdiğim bir oluşum.

Benim adım Mehmet Eymen Yılmaz. Müziğe ben de çok küçük yaşta başladım. Gitar ile başladım. Daha öncesinde Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Udule ilk defa orada tanıştım. Yaklaşık 5,5 yıldır, 6 yıldır Udule'ye uğraşıyorum, çalmaya çalışıyorum.

Çevremdekilerin bakışı genelde neden ut gibi oluyor? Çünkü çok fazla tercih edilen bir enstrüman değil. Gitara nazaran, kemana nazaran, piyanoya nazaran. Ama insanlar alışıyor ve ilgi çekici oluyor çok az tercih edildiği için.

Ben Arda Ağdoğan. Bebekliğimden beridir müzikle uğraşıyorum. Aileden geliyor. Lise yıllarında Güzel Sanatlar Lisesi'ne başladım. Beşiktaş Itri Güzel Sanatlar Lisesi'ne. Üniversitede ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başladım.

Muhtemelen hayatımda müzik olmasaydı hiçbir şeyle uğraşmazdım. Çünkü müzik en değer verdiğim, en önemsediğim şey. Gerekirse stres, sinir, ne varsa hepsini ud ile, gitar ile, yani şan ile söyleyerek gerekirse bazen çıkartıyorum. Müzik o yüzden benim için bambaşka bir şey.

Çok muteber kaynaklarımız var alanımızda. 13. asırdan itibaren bugüne kadar yazılı kaynaklar. Tabii şöyle bir adet var. 13. asırda ut üzerinden müzik anlatılıyor. Safiyettin Umevi ut üzerinden müziği anlatmış. İşte insan sesine benzetilir. Yani hangi saz kullanılıyorsa biraz bu aslında bir neşe gibi bir şey. Bu bir titreşim. Yani müzik dediğim şey titreşim. Bir çarpma var orada, bir tesir var. Bu tesirin tabii ki hem maddi hem manevi karşılığı var. Bu anlamda müzik ve ut, özelimizde ut, kültürümüzde de terapi anlamında, tedavi anlamında, ruhi boyutlarda kullanılmış, başvurulmuş, bu alanlarda söz söylemiş bir enstrümandır.

Ud'un çok sesliliğini kullanmayı çok seviyorum. Ud ailesini seviyorum bu anlamda. Şahrut sazı vardır. Ud'un bir oktav basıdır. Cümbüş vardır. Tenör bölgeye hitap eder. Ud zaten bu anlamda gitarla aynı ses sahasını paylaşıyor. Böylelikle bas, bariton,

0: Hoş geldin Seda.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Seda Düzyol bugün bizimle beraber. Çok mutlu oldum programa geldiğin için, bizimle olduğun için, burada olduğun için. Çok teşekkürler, ayaklarına sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Programımız da hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir konsept, fotoğraflarla, kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla birlikte harika bir program olmuş. Emeğinize sağlık hepinizin.
0: Biz de çok keyif alıyoruz. Çok keyifli geçiyor. Değerli müzisyenlerle beraber çalmak, söylemek çok keyifli.
1: Yolunuz açık olsun inşallah.
0: Ki ilk parçamızda Uzun ince Bir Yolda da sen bize eşlik ettin sesinle. Teşekkür ederiz. Aslında senin branşın
1: değil.
0: Değil.
1: Değil.
0: Bu güzel türküden sonra şimdi sen bize bir

0: Ağzına sağlık Seda.
1: Teşekkür
0: Elinize
1: ederim.
0: sağlık
1: Evet,
0: arkadaşlar.
1: elinize
0: Harikaydı,
1: sağlık.
0: çok keyifliydi. Biraz kendini anlatsana. Neler yapıyorsun?
1: Evet.
0: Nerelerdesin?
1: Ben akademisyenim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesiyim. Doktor öğretim üyesiyim. Türk müziği bölümünde. Aynı zamanda bölüm başkan yardımcısıyım.

0: kıymetli öğrencilerim var. Onun yanı sıra konserlerim oluyor, single çalışmalarım oluyor, koro çalışmalarım var.
1: Harika.
0: Bu şekilde devam ediyorum. Branşım sanat müziği tabii ki ama.
1: Çok güzel. Yakın zamanlarda da bir single'ın çıktı.
0: Evet.
1: En son şarkı.
0: Ben söz yazıyorum, beste yapıyorum. Naçizane kendi hayatımı yazıyorum. Sonda da bir Yandım Sevdana diye bir eser single'ı
1: Ses.
0: çıktı. Evet, seslendirdim. Hem sözü bestesi bana ait. Daha evvelden de bir single'ım vardı, Vedan Ağır diye. Onun da sözü bana ait. Bu şekilde çalışmalarım devam ediyor.
1: Akademisyenliğin devam etsin. Onu da iyice
0: İnşallah.
1: ileride yükselt
0: İnşallah.
1: temenni ediyorum.
0: İnşallah.
1: Şarkılarını da yazdın, sözleri de biliyorum. Onları da bırakma bence.
0: Evet.
1: Devam et.
0: Teşekkür ederim.
1: Başarıların daim
0: Çok
1: olsun.
0: teşekkür ederim.
1: Şimdi sıra bende ve bir kendi bestemi çalacağım. Bağlamamla ve Ozan'ın eşliğinde ismi Anadolu. Onu seslendireceğim.
0: Tamam, peki dinleyelim.

0: Elinize sağlık. Zaten sizin tınılarınız hocam, yani gerçekten Ümit hocam. Anadolu çok güzel bir beste. Sizi tınılarınızı nerede duysam, nerede dinlesem, sizi görmesem de bu Ümit Yılmaz çalıyor diyebiliyoruz. Bunu sadece ben değil, tüm müzisyen arkadaşlarım, tüm öğrencilerim de aynı şekilde emeğinize sağlık. Besteleriniz çok
1: Sağ
0: güzel.
1: olsun Mert, sağ olun. Ne mutlu bana onu yapabiliyorsak. Biz de bu deryada bir damlayız. Ben öyle kimseyle bir hani yarışım ya da iddiam yok. Kendi duygularımı, düşüncelerimi sazımla bütünleşerek yansıtmaya çalışıyorum.
0: Emeğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim. Şimdi Seda Hocam sıra sizde.
0: Evet.
1: Ama ben sizin çok güzel sözler ve hikayeler yazdığınızı biliyorum. Ben bağlamamla eşlik edeyim. Siz
0: Olur.
1: bize bir şiir okuyun.
0: Çok sevinirim.
1: Hatta arkasına da bir şarkı bağlayın.
0: Tabii ki, neden olmasın.
1: Şiirden sonra hangi şarkıyı
0: Şiirden
1: okuyacaksınız?
0: sonra yine Nihavend makamında kalbe dolan o ilk bakış diyelim.
1: Peki, dinliyoruz.

Sarı, gece zifir, sabah ayrı, akşam ayrı his. Ben yarım, hece sihir, gündüz ayrı, gece ayrı his. Yansam söner misin benimle? Gitsem döner misin benimle? Bitsem doğar mısın benimle? Sevsem kanar mısın benimle?

Geceye doğmak olur mu? Güneşe batmak olur mu? Bilinmeyen zamanlarda sensiz, bensiz olur mu?

0: Çok güzel sözler.
1: Çok teşekkür
0: Şiir de
1: ederim.
0: güzel oldu. Arkasından şarkı da ustalarla beraber
1: Çok
0: harika
1: sağ
0: oldu.
1: olun. Emeklerinize sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. İnşallah yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum. O da
0: İnşallah.
1: sürpriz olacak inşallah.
0: İnşallah tabii
1: Evet.
0: ki. Şiir demişken şimdi sırada bir Yusuf Hayaloğlu şiiri ve benim bestem Yaralı Kuş adlı eseri seslendireceğim. Rahmetli Yusuf abim bana 1993 yılında şiiri vermişti. İşte benim o zaman beste yapıyorum, besteler yapıyorum işte sözlü, enstrümantal filan. O zaman onlarla yoğun çalışıyorum
1: Evet.
0: Yusuf Hayaloğlu, Ahmet Kaya. Yusuf abi demişti ya Ümit sen al bunu, sen de dursun bir gün bestelersin demişti. Kendi Elyas'ıyla verdiği bir
1: Allah
0: şiir.
1: rahmet eylesin.
0: Ben onu sonra 2000 yılında besteledim. Yıllar sonra bir albümüm çıkacaktı. Ve o şarkı da öyle çıktı. Şimdi burada arkadaşlarımla farklı bir düzenlemeyle
1: Evet.
0: o eseri seslendirelim.
1: Dinleyin.

0: Ellerinize sağlık. Çok kıymetli, çok güzel bir program oldu diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür
0: Ve
1: ediyorum.
0: programımızın sonuna geldik Seda.
1: Evet.
0: Sayın seyirciler, Seda Düzyol benim eşim olur. Eda'mın annesi. Müzisyen bir aileyiz. Eda ne yapıyor?
1: Eda anneanneyle dedeyle birlikte her zamanki
0: Kaç
1: gibi.
0: gündür çekimlerden dolayı çok
1: Evet,
0: göremedim.
1: evet.
0: İyi ki geldin
1: Çok
0: Seda.
1: teşekkür ediyorum.
0: Çok mutlu oldum.
1: Birlikte müzik yapmak seninle paha biçilemezdi. İnşallah kızımız da bizle birlikte çok
0: İnşallah yeteneği varsa
1: tabii
0: zaten
1: varsa ki
0: elimizden
1: var
0: geleni
1: diye
0: yapacağız.
1: düşünüyorum. İnşallah.
0: Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz.
1: teşekkür ediyorum. Tüm ekibinize de çok teşekkür
0: Programımıza
1: ediyorum.
0: renk kattın, onur verdin. Teşekkür ediyoruz. Ve son bir eserle
1: Olur.
0: veda ediyoruz.
1: Tamam peki.
0: Ne okuyorsun?
1: Yine aynı makamdan gidelim. Ateş olup yaksan da diyelim.
0: Peki.
1: Hareketli
0: Hep
1: biraz.
0: beraber
1: Evet.
0: arkadaşlar dinliyoruz.
1: Teşekkürler.

İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

Beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediğim an zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

Evet, söyleyemem derdimi diye çok güzel bir eser Şükrü Sunar'ın eseriyle açtık. Hepimizin söyleyemediği bir derdi vardır. Olmaz mı değil mi şefim? Hepimizde vardır. Allah tüm dertleri alsın hepimizden. Derdimiz, tasamız kalmasın inşallah. Şimdi efendim, bugün de yine çok özel bir konuğumu sizlerle buluşturacağım. Gerçekten kendi janrında, kendi tarzında bence bir numara. O bir baba, o bir eş, o bir iş insanı. Bakın neler neler yapıyor ama en güzeli de sesi çok güzel. Efendim, değerli alkışlarımız Berdan Mardini için lütfen.

0: Şimdi sana sorularım olacak, sen bir dur ama ben bir tamam. Şarkı okuyacağım.
1: Hemen
0: şimdi,
1: buyurun şarkınızı dinlemek istiyorum. Bir baştaki şarkı bir harikaydı.
0: Eyvah. Söylediler, dediler ki Belden Bey'i davet ediyorsunuz ama yerinde durmaz dediler. Dedim ki ilk konuğumuz Burak Kutlu, daha mı ondan hareketli, bildiğin gibi değil dediler. Artık efendim sürçülisan
1: onlar
0: edersek
1: popçu,
0: affola.
1: Onlar popçu, biz halaycıyız ya.
0: Evet. Yok anam, sen halaycı, topçu, efendim popçu, her şey, bütün enerji patlaması durumu var maşallah.
1: Yok değil mi? Çok maşallah. Güzel bir şarkı dinledik senden. Bir tane daha dinleriz yani.
0: Hadi o zaman. Hadi peki bakalım. Buyurun. Dinleyelim. Buyurun şefim.

0: ne güzel ya. Vallahi ne güzel. Ben de çok
1: Ay,
0: seviyorum bu şarkıyı.
1: çok
0: Sen de
1: güzel
0: çok güzel
1: eşlik ettin.
0: söyledin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel de çaldılar. Ne
1: Ay,
0: bileyim hep güzel yani.
1: değil mi? Hep
0: Ortam
1: güzellikle
0: da
1: dolalım
0: güzel.
1: canım benim. Berdan, şöyle bir şey soracağım. Şimdi sen Mardin doğumlusun.
0: Yok
1: Şimdi,
0: ben Diyarbakır doğumluyum.
1: ah.
0: Isparta'da büyüme, İstanbul'da yetişme aslen Mardinliyim.
1: Aa, çok enteresan. Isparta ne alaka?
0: Ya da babam devlet memuruydu işte ekmek parası. Isparta'ya yerleştik.
1: Ha, bir bak
0: Gelendosu
1: yüzüme
0: ilçesi.
1: baksa. Ha.
0: Yok hani yüzüme bak derken kameraya da bakıyorum.
1: Bak
0: Orası da
1: bak.
0: senin yüzün ya o yüzden
1: Hayır
0: diyorum.
1: hayır şuraya bakıyorsun.
0: Ya işte bakmayın kardeşim bana ya bakmayın bakmayın. Tamam şimdi bak ben
1: Eyvallah.
0: Diyarbakır
1: Ha,
0: doğumluyum.
1: evet. Ha, buraya. Sonra.
0: İşte unuttum bak gördün mü?
1: Gerçekten mi? Sen Diyarbakır doğumlusun Berdan.
0: Ama
1: Tamam ama
0: Mardinliyim.
1: asıl dedelerin Mardinli. Peki bu
0: Evet.
1: şekilde doğmak sana müziğine ne kattı canım ya
0: Hiçbir şey
1: gerçekten?
0: valla.
1: Ne demek hiçbir şey?
0: Hiçbir şey katmadım.
1: Makamsa mı gırtlağında, ruhunda, sesinde anlatabiliyor
0: Ya
1: muyum? Bu
0: ben...
1: o Mezopotamya.

0: Mezopotamya'nın muhteşem ruhu bence
1: kadim toprakları işte 3000-5000 yıllık, tabii ki 10.000 yıllık. Ya şimdi Mardin güzel bir memleket ama bana katılan ne oldu? İmkan, imkansızlıklar, zorluklar. Dolayısıyla insanların birazcık zorluk çekmesi lazım ki bir noktaya gelmesi gerekiyor. Ben de gezdim, gördüm ama kendim çalışmayı öğrendim. Mesela ben 13 yaşında çalışmaya başladım, para kazanmaya başladım.
0: İlk ne iş yaptın mesela?
1: Mesela babam devlet memuruydu ya, zirai evet. Donatım şube, mesela ilaçlama, gübre satıyordu. Hı hı. Babam iki tane işçi çağırıyordu, diyordu ki bunlar işçiler indirecek, devletten para alacak. Evet. Ben de diyordum ki baba öyle yapma, bir tane işçi çağır. Ben indireyim, ben paramı alayım.
0: Helal
1: diyordum.
0: Olsun.
1: Yani
0: ne kadar çok ağır mıydı?
1: İşte ayakkabı boyamaya bile başladım. Bir ara ben sandık hazırladım. Ya işte para az geliyor ya, şimdi baba da memur yani. Ben de dedim ki işte paramı
0: aileye
1: kazanayım.
0: Aileye katkıda bulunmak istedim.
1: Yok, kendime katkıda aslında bulayım. Çünkü herkes bir yerde okuyordu, bir yerde çalışıyordu. Benle babam, bir de kız kardeşim kalmıştık. Uzun lafın kısası şu. Yani ayakkabı bile boyamaya kadar gittim ben. Hatta babam sandığımı kırmıştı. İşte memur çocuğusun, sen müdür çocuğusun, olur mu ayakkabı falan gibi.
0: Sen ne dedin?
1: Vallahi ne diyeyim babaya şimdi? Kaldım babaya öyle orada da yani.
0: Ama şöyle bir şey var. Sen ticareti de demek ki hani çocukluğundan beri seviyormuşsun ki.
1: Seviyorum.
0: Şu anda çok ciddi bir ticaret işine girdin.
1: Evet, evet. Ama böyle bak Aslı'cığım, şu canım, konu şu yani... Aslında ben ticareti sevmekten ziyade çalışıp kazanmayı seviyordum. Yani madem ki bana vermiyorsunuz, ben çalışayım, alın terimle ben kazanayım, ben harcayayım. Ve ben acayip harcayan da bir adamdım yani.
0: Harcamayı sevenler çalışacaktı.
1: Süper savurgan bir adamım
0: değil
1: yani.
0: Değil mi Berdan?
1: Kesin net. Ben o yüzden
0: o
1: diyorum.
0: O zaman bir dakika, çalışmamız lazım Berdan şu anda.
1: İşte ben de o yüzden.
0: Şu an ne yapman gerektiğini biliyor musun Berdan?
1: Çalışıyorum.
0: Söylüyorum.
1: Ne?
0: Aman amanı söylemen lazım.
1: Söylüyorum. Çalışayım.
0: Çalış.
1: Çalış.
0: Hadi
1: çalış. Buyur.
0: Aman
1: çalış.
0: Aman Berkan Mardin. Buyur.
1: Aman amanla çalıştık.

0: Ya kusura bakmayın şefim, yani solistim hepiniz, öyle aklıma geldi. Dedim ki yani 2003 ya, 2004'ü, 6'yı, 7'yi bağlayayım. Bak ne şarkılar yapmışız. Ya ne şarkılar. Ya bir de bu şarkı hangisiydi ya? Senden
1: Hangisiydi?
0: çocuğum olsun istiyorum. O zaman Eyüp Kanat vardı, İbrahim abi, ellerinden öpüyorum. Tatlıses'in
1: Evet,
0: şeyi,
1: buradan sevgiler, selamlar
0: menajeri.
1: olsun.
0: Ya o zaman bizim Murat Güneş o şarkıyı götürmüş, İbrahim abi okusun diye. İbrahim Tatlıses. Senden çocuğum
1: Ciddi
0: olsun
1: olamaz.
0: istiyorum.
1: Sana
0: Şimdi
1: nasıl geldi o şarkı?
0: işte Eyüp bana getirdi şarkıyı. Ben de okuyacağım. Bizde de şimdi bu aşiret sistemi var ya hala. Kardeşim diyorum, bak ben aşiret mensubu falan değilim diyorum Mardin'dekilere. Yok öyle aşiret. Abi diyorum, bak ben bu şarkıyı okuyacağım senden çocuğum. Okuyamazsın. Niye? Oğlum millet bizi topa tutar. Ne demek senden çocuğum olsun falan filan. Abicim ne romantik bir şarkı diyorum. Bir de, olmaz, sana
1: Kim diyor?
0: yakışmaz. Ya işte
1: Kim diyor?
0: aşiret.
1: Akrabalar mı diyor?
0: Akrabalar.
1: Eyvah. Sen akrabaları mı dinletiyorsun önce şarkıları? Ne
0: Ya işte
1: yapıyorsun?
0: o zaman ya bizim doğulular şarkıcı olunca ya abisi ya
1: Doğru.
0: teyzesi
1: Sonra ne
0: menajeri
1: oldu
0: oluyor
1: peki?
0: yani, fark etmiyor.
1: Sonra nasıl izin
0: Şimdi
1: aldın?
0: hatta kadınlar şarkıcı olsa kocası direkt menajeri. Yani bizde öyle hani doğuda. Şimdi sonra ne diyordum abi? İşte
1: İşte izin alacaktın. Nasıl
0: ya
1: okudun bu
0: neyse, ben
1: şarkıyı?
0: izin mizin falan filan anlamadım, dedim okuyacağım.
1: Okuyacağım.
0: Kavga gürültü okudum.
1: Çok iyi
0: Sonra
1: yapmışsın.
0: dedim, bak oğlum ben size ne dedim, patlayacak şarkı dedim. Patladı mı?
1: Kaç
0: Patladı
1: milyon?
0: şarkı.
1: Kaç
0: Şarkı
1: milyon?
0: o milyon milyon. Ne kaç milyon, ne 100 milyonu geçti yani. O zamanlardan bu zaman. Ama şunu demek istiyorum. Sonra pembe giydim.
1: Bir dakika, bununla
0: durdum.
1: ilgili benden soracağım, lütfen sorularıma müdahale ediyor ama lütfen, değil
0: Tamam
1: mi?
0: abi, durdum. Dur.
1: Şu pembe olayına
0: Heh,
1: gireceğim. Bir
0: tamam.
1: müsaade et. Bu
0: Tamam,
1: pembeyi
0: hadi.
1: neden giyersin? Fuşya hatta. Bunun hepsini soracağım ama biraz önce İbrahim Tatlıses dedin. Şimdi aklımıza çok güzel onun söylediği bir şarkı var. Gülüm Benim. Yapalım mı şefim? Hazır mı?
0: Ana evet, okuyor
1: Ya,
0: okuyor.
1: hadi
0: Vallahi
1: okuyalım.
0: harika.
1: Haydi buyurun.
0: Harika.

0: Sen mi?
1: bir türkü söyle. Sen hiç türkü söylemiyorsun.
2: Söylemeye çalışıyorum. Hadi söyleyeceğim. Ha. Hadi sen de eşlik edersin bana. Buyurun şefim.
0: Vay maşallah. Eşarbını yanma anlama gel.
2: Hadi.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ay harikaydın.
1: Alkışlıyorum.
0: Şimdi Berdan'cığım.
1: Ayakta alkışlıyorum.
0: Aa, çok teşekkür ederim. Biz de seni. Berdan, niçin pembe giyindin hayatım ya? Böyle bir pembe takım elbiseyle bir gün bir açtık gazeteleri, işte elimizde telefonlara bir baktık. Pembe giyinmiş. Aa dedim, neden? Sonra neden? Ama çözdüm işi, ama senden dinleyelim neden. Ben çözdüm, ben biliyorum nedenini.
1: Pembe...
0: Bir reklam stratejisiydi pembe yani. Bence.
1: Pembe.
0: Ben söyleyeyim
1: ben
0: mi?
1: Ben şeylerden...
0: Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Şimdi efendim.
1: Söyleyeyim mi?
0: Söyleyeyim mi? Şimdi biraz önce bahsetti ya, işte Isparta'da da dedeler kendisi bir süre yaşamış falan. Isparta'daki gülleri efendim. Sevgili Berdan, Mardin'i tohumları alıyor. Mardin'deki o topraklara bir güzel ekiyor. Sonrasında o Isparta'nın muhteşem kokulu pembe gülleri açıyor. Evet. Diyor ki, ben diyor buradan çok özel bir iş yapacağım. Dünyaya gül yağı satacağım. Dünyayı mis gibi bizim topraklarımızın gül kokusuyla saracağım diyor. Evet. Ve bu işi hayata geçiriyor. Ama bir farkındalık yaratmak durumunda. Gül pembesi bir takım giyiyor.
1: Evet, güzel. Aslında hikaye...
0: Böyle başlıyor.
1: Hikaye çok kısa şöyle. Şöhret olduğum zaman o topraklarda aslında Mardin'de köyde doğmadım ben. Çok küçük bir köy. Şimdi devletimizin kanalında şarkı söylüyoruz ve devletimizin, Cumhurbaşkanımızın hep söylediği şey ne? Tersine göçü sağlamak. Dolayısıyla ben de kendimi o topraklarda, babamın ve amcalarımın acı coğrafyasında, oradaki kadınlar hep tezek yaparlardı, tezek kokardı. Yağmur yağdığında ben hep koklardım. Benim burnum çok iyidir kokuda, kulağım da çok iyidir müzikte aslında. Ve ben orada kadın istihdamı başlattım. Ve şu anda bizi izliyorlar. Sabah 4'te kalkıyor. 500 kadın şu an gül topluyor şu an Mardin'de. Ve şu anda Mardin'deki kadınların gül hasadı var arkadaşlar.
0: Efendim, kadın istihdamına destek veren herkesi gönülden kutluyorum. Ve Berdan, Mardin'in güzel sesiyle devam edelim.
1: Ben
0: Mahur.
1: Mi söyleyeyim yine?
0: Mahur ha, değil
1: Ahmet
0: mi?
1: Kaya'yı ben eskiden TRT Kürdi
0: evet,
1: programları
0: biliyorum.
1: Çok çekerdim.
0: Biliyorum.
1: O Defne abla olsun, yönetmenlerimiz olsun, kameramanlarımız olsun hep...
0: Hep seni çok seviyor.
1: Aa, sağ
0: çok
1: olsunlar. Ben de seviyorum. Ahmet Kaya şarkısı çok seviyorlardı. Evet. Ben de bu ekibe gelsin.
0: Hadi o zaman.
1: Sizin ekibinize gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Mahur geliyor. Evet.

Bilinmezli bir boyut katar ki onlara. Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara.

0: Nefesine güzel sağlık.
1: Oldu, güzel oldu yani.
0: Bence de. Mikrofona konuşalım.
2: Mikrofon şeyini ya, aldım da kusura bakma.
0: Sen ki kaç sene yaptın program TRT Kürdü'de?
2: Ben 2010'da başladım.
0: Evet.
2: Yani herhalde bir 3000 bölüm çektim.
0: Öyle maşallah. Şey.
2: Yani bayağı bir çektim. Ben öyle bir şey değil.
0: Neler yaptın mesela? Yani sadece şöyle, şarkı mı söyledin?
2: Aslında ben evet. 2003'te evet. ilk yani Kurşun Yarası dizisini çektim. Yani benim aslında aktörlüğüm yani oyunculuğum
0: evet.
2: 2003'te başladı. Yani biliyorsun benim benim kadrom da çok sağlamdı yani o zaman. Mesela şimdi evet. bizim Bülent İnal vardı.
0: Tabii.
2: Ahmet Mümtaz vardı.
0: Neydi i̇şte çekmiş olduğun diziler?
2: Mesut Akusta vardı. Yani Fikret Hakan vardı.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Çok büyük bir kadroydu yani. Kurşun evet. Yarası'nı çekmiş.
0: Hah, Kurşun Yarası.
2: Sonra ben küstüm bir sene sonra. Halil Efe ya, Halil Efe'yi ben oynadım. Çökertmeden çıktım da Halil'im. Aman başım selam el.
0: Allah.
2: Bitsez de yalısına varmadan Halil'im. Aman koptu kıyamet. Yani bu türkünün hayatımda hiç bilemediğim Halil Efe'sini ben oynadım. Sonra da ben Sayın Cumhurbaşkanımızın isteği evet. üzerine TRT Kürdü'de program yapmaya
0: muhteşem.
2: Başladım.
0: Bence çok
2: ve
0: güzel oldu.
2: Ve güzel de oldu.
0: Çok.
2: Yani.
0: Çok güzel oldu.
2: Güzel de bir şey oldu yani.
0: Senelerce yaptın, ne kadar güzel.
2: Ya ben Cumhurbaşkanı çıkıp TRT Kürdü şeş açıldı dediğinde oturup ağlamıştım yani. Senelerce yasaklanan dil üzerinde yani. Neyse mevzu buydu işte yani. Çok çektim.
0: Berdan.
2: Çok program çektim.
0: Vallahi hep güzel programlar çek. Rabbim böyle çekmeyi nasip etsin.
2: Amin.
0: Şimdi sana ne diyeceğim biliyor musun? Programımız bitti, süremiz doldu. Çok teşekkür ediyoruz Berdan. Yüreğine sağlık efendim. Şimdi geliyor sizler için Mavi Mavi.

Görkemli, asil, güçlü. O, sahnelerin bir numaralı yıldızı. Piyano. Peki nedir onu bu kadar özel kılan? Eşsiz sesi mi? Heybetli görüntüsü mü? Yoksa hiçbir fark gözetmeden dünyanın her yerinde müziğin pek çok türünü coşkuyla kucaklaması mı? Şüphesiz hepsi piyanoyu çalgıların kralı yapan önemli özellikleri. Ancak onu eşsiz kılan bir özelliği de 7000'i geçen parçadan oluşması ve tüm bu parçaların elle birleştirilmesidir. Piyanonun klavyesinde çoğunlukla 88 tuş bulunur. Piyanonun tuşlarına basıldığında içinde bulunan uçları keçe kaplı tahta çekiçler tellere vurarak ses çıkartır. Gergin çelik tellerin yarattığı basınç öyle büyüktür ki bir kuyruklu piyanonun kasası 20 tonluk bir kamyonun ağırlığına denk bir gücü taşımak durumundadır. 7 oktav ses aralığına sahip olan piyanonun notası alt alta çizili iki dizek üzerine yazılır. Üst dizekte sağ elle çalmak üzere ince notalar sol anahtarı üzerinde, alt dizekte ise sol elle çalmak üzere kalın notalar fa anahtarı üzerinde yazılır. Ses tablası piyanonun en önemli temel bölümlerindendir. Kasanın içinde duvar piyanolarında tellerin arka bölümüne, kuyruklu piyanolarda tellerin altına montajlıdır. Piyanonun en önemli parçalarından biri de pedallardır. Pedallar sayesinde çalınan parçalar zenginleştirilir ve esere farklı tınılar katılır. Bu nedenle pedallar birçok piyanist tarafından piyanonun ruhu olarak tanınıyor. Bilinen en eski atası, önce Uzak Doğu'da karşımıza çıkan, daha sonra Antik Yunan'da Platon'un ses hesaplamaları için kullandığı görülen monokorttur. 15. yüzyıla damgasını vuran klavikort ve 16. yüzyılda geliştirilen klavsen, piyanonun öncülleridir. 18. yüzyıla gelindiğinde Avrupalı lütiyeler klavikordun mekanizmasını temel alarak tarihin ilk piyanolarını geliştirmek üzere çalışmaya başladı. İlk piyano 1704'te İtalya'da Bartolomeo Cristofori tarafından yapıldı. 1709'da Almanya'da yayınlanan bir makaleyle Avrupa çapında tanındı. Ancak ilk piyano eserinin bestelenmesi için 62 yıl beklemek gerekti. İtalyan besteci Muzio Clementi 1773'te henüz 18 yaşındayken piyano için 3 sonat yazdı ve böylece piyano çalma tekniğinin de temelleri atılmış oldu. Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, Liszt gibi bestecilerin ölümsüz eserleri, Rahmaninov, Horowitz, Rubinstein gibi usta virtüözlerin olağanüstü teknikleri sayesinde piyano tüm dünyaca sevilen bir numaralı çalgı oldu. 19. yüzyılda piyano dünya müziğinde krallığını sürdürürken Osmanlı İmparatorluğu'nun 33. hükümdarı Sultan 5. Murat, piyanoyu sadece dinlemekte kalmayıp usta bir piyanist ve besteci olarak da adını tarihe yazdırdı. Osmanlı'da ilk piyano 20. yüzyılın başında Taşköprülü Mehmet Efendi tarafından yapıldı. Mehmet Efendi kendi atölyesinde kendi malzemeleriyle Anadolu'nun ilk piyanosunu yapmıştı. 20. yüzyıl aynı zamanda Türklerin piyano sevgisinin arttığı, İdil Biret, Güher Süher Pekinel kardeşler, Gülsin Onay, Fazıl Say, Hüseyin Sermet gibi usta müzisyenlerin dünyada piyano sanatına damga vurduğu bir yüzyıl oldu. Ve bugün, biz hangi cümleleri kurarsak kuralım onu anlatmaya sözcükler yetmeyecek. Ama piyano sevmeyeceğimizi sandığımız eserlere bile bizi hayran bırakan sesiyle hayatlarımıza anlam katmaya devam edecek.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.
1: İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Anılarla Müzik programında da yine birlikteyiz. Basta Tevfik Girginer ve Davulda Hasan Hür bize eşlik ediyorlar. İlk şarkımız Tuyang. Bu şarkıyı tüm gençliğe ve gençliklerini unutamayan tüm yaşlılara ithaf ederek söylüyorum.

being loud. Şevket Uğurlar'ın sunduğu Anılarla Müzik 1988 yılında yayın hayatına başladı. Programın TRT ekranlarındaki serüveni neredeyse 20 yıl aralıksız sürdü. Program hem konuklarıyla hem de eski ama eskimeyen şarkılardan oluşan repertuarıyla beğeni kazandı.

0: Anılarla müzik, cazdan bluza, poptan türkülere farklı türlerde eserlerin seslendirildiği bir program. Bu zengin içeriğe programa konuk olan sanatçılar da tekrarı mümkün olmayacak canlı performanslarıyla katkıda bulunmuş. Programa konuk olan çok değerli sanatçılardan biri de vefatıyla büyük üzüntü yaratan Erkin Koray.
1: Efendim biliyorsunuz 1956'da bütün dünyada bir rock and roll modası başladı ve bu hemen Türkiye'ye de sirayet etti. İşte o senelerde gencecik bir delikanlı, bir müzisyen arkadaşımız bu müziği Türkiye'de de tanıtmaya başladı. Bu akşamki konuğumuz Erkin Koray.
2: Selam.
1: Hoş geldin Erkin'ciğim.
2: Merhaba.
1: Erkin'ciğim uzun zaman geçti. Saçların yine hala uzun.
2: Pek sayılmaz.
1: Görünüşünden de.
2: O zamanlar beline kadardı malum.
1: Haklısın. Şimdi Erkin'ciğim hemen bu rock and roll'la böyle vurucu bir ritimle hemen bir parçaya girelim diyorum.
2: Evet. İlk önce şöyle bir ısınalım.
1: Bir ısınalım. Sohbetimize
2: dinleyicilerimizi de ısıtalım.
1: Tamam. Sohbetimize evet. Devam ederiz.
2: Tamam. Ne olsun diyelim.
1: Evet.
2: Şöyle madem ki rock and roll dedik, bu ilk önce İngilizce olsun.
1: Tamam.
2: Bir defa.
1: Tabii.
2: Özelliklerinden biri. Bir de rock kelimesine yakışır bir şekilde hızlı bir şarkı olsun.
1: Tamam.
2: Bir de bunun babasından Elvis'ten olsun.
1: Tamam.
2: Blue Suede Shoes yapalım.
1: Tamam.
2: Blue Suede Shoes
1: yapalım.
2: Peki.

Erkin Koray daha çocuk yaşlarda önce piyano, sonra da gitar çalmayı öğrenir. Lise yıllarından itibaren şarkılar söylemeye başlar. Tüm dünyada esen rock'n'roll rüzgarları Erkin Koray'ın müzik yaşamına ve sahne repertuarına da yön verir 60'lı yılların ortalarına dek. Erkin Koray işte o dönemin en sevilen şarkılarından biriyle ekranda. Bir Elvis Presley klasiğine dönüşen Blue Suede Shoes, Erkin Koray'ın yorumuyla bir başka, Şevket Uğurlu Erin eşliğiyle daha da özel.

0: Teşekkürler, teşekkürler Erkin Koray. Erkin,
1: bunu çalarken bir de tabii kendini yerden yere atacaksın ama yapmıyoruz.
0: Yapmıyoruz. Benim saçım başım ağrıdığı için ben kendimi yerden yere...
1: Ben de atmayı düşünmüyorum artık kendimi yere.
0: Tamam, peki. Erkin'cim, bu rock'n'roll müziği gerçekten çok melodik ve çok ritmik bir müzik. Ve ondan sonra ortaya çıkan bütün beat müziğinin türleri, bence bilmiyorum, ben öyle algılıyorum, bunun devamı gibi değil miydi bu ritmi?
1: Evet, evet. Tabii şu anda hatta yani metal, heavy metal, hard rock gibi türlerin kaynağı rock'n'roll'dur. Evet. O 56 yılında çıkmış olan rock'n'roll'dur. Bu, bunu zaten kabul ediliyor da şey olarak, hani piyasa olarak diyeyim, bir takım tür isimleri vermek gerekiyor.
0: Ufak, bir de melodi zenginliği var rock'n'roll'da, yani anladığım kadarıyla. Yani en hızlı parça bile biraz melodik.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet.
0: Bir zaten... de rock'n'roll'un country dediğimiz, yani halk müziği türünde şarkılar söylerdin sen.
1: Evet, ona da country rock country adını rock veriyorlar.
0: Öyle bir şey,
1: country'lerden de var.
0: Öyle bir şey söyleyerek bizim programımıza devam edebilir misin?
1: Tabii, memnuniyetle. Bizim folklor türümüze
0: eşdeğerdedir.
1: Evet. Bir country Love Me.

Müzik ve sahne yaşamı daha eskiye dayansa da Erkin Koray'ın 1 Eylül Akşamı adlı ilk plağı 1966 yılında çıkar. Onu geniş kitlelere tanıtansa 1967 yılında basılan Bir Yüzünde Kızları da Alın Askere, Bir Yüzünde Aşk Oyunu adlı şarkıların yer aldığı 45'lik plak olur. Erkin Koray hem bu yeni Türkçe şarkılarla hem de seslendirdiği popüler İngilizce parçalarla sahne ve müzik yolculuğunu sürdürür. Usta yorumcu konuk olduğu anılarla müzikte country müziğin en sevilen örneklerinden birini de yorumlamış. Yine Elvis Presley'in sesinden sevilen bilinen bir eser. Love Me. Country müzik 1920'lerde Amerika'nın güney eyaletlerinde yoksul köylüler arasında ortaya çıkan bir tür. Love Me, bu eski halk şarkılarının en duygusal örneklerinden.

0: Teşekkürler Ergin Koray. Erkin, bir şey de hatırlıyorum ben. Sahnedeyken sen bir çığır da açmıştın. Hepimiz böyle papyonlar, lacivert elbiseler, smokinler giyerken sen o devirde birdenbire bir paçası yeşil, bir paçası kırmızı, allı pullu, saçlar beline kadar ve de sahnedeki çok değişik hareketlerle seyircilerin, dinleyicilerin ilgisini çekmiştin. Bunu bilhassa mı yaptın?
1: Bilhassa diye bir şey yok. O zamanlar gerçekten bu konuya inanmış, hala da tabii ki de. Yani o zamanlar çok sıkı sarılmıştım bu konuya. Gerçekten bu dünyada bir şeylerin değişmiş olduğuna inanıyordum. Ve bunun Türkiye'de öncüsü olmak durumundaydım zaten.
0: Evet.
1: Bir paçası turuncu, bir paçası siyah pantolonu hatırlıyorsunuz herhalde.
0: Hatırlıyorum.
1: İki madalyon deri ceket, blücün durumlarını da hatırlıyorsunuz herhalde. Dört parmak topuklarla. Evet. Biraz hırpalandık o durumlarda yalnız.
0: Neden?
1: Evet, tabii çok yeni bir şey.
0: Çok yeni bir şey. Birdenbire tepki oldu. Bünye kabul etmedi.
1: Ben bunu izah etmek için de bir takım yöntemler bulduk o zamanlar. Fena olmadı.
0: Tabii. Gayet tabii.
1: Allah'a şükür. Şimdi delikanlılar rahat rahat.
0: Ama saçın hala uzun, yani o kadar değil ama onu bırakıyorsun. O bir sende şey kaldı.
1: Artık bir simge gibi.
0: Simge
1: ama
0: gibi.
1: Fazla gelerek üstünde durmuyorum. Hatta tabii şimdi diyorum ki bu iş sadece saçla başla değil. Saçsız başsız, hatta kravatlı da olur bu işte.
0: Teşekkür ederim.
1: Ruh meselesi diyorum.
0: Tamam. Bir de Erkin, bir ara sen Türkçe sözlü de hafif batı müziği söylemeye başladın.
1: Evet, 1967 yılında
0: evet.
1: Kızları da alın askere, aşk oyunu, anma arkadaş gibi evet, şarkılarla gibi. Sana bir şeyler olmuş. Evet. Sanırım ki benim yaştakilerin çok iyi bildiği şarkılarım var.
0: Bir tanesini onlarla lütfedebilir misin acaba?
1: Büyük bir çıkış yapmıştık tabii, memnuniyetle. Şöyle hafif bir şarkı olsun, o da Neşet Ertaş'ın bir
0: evet,
1: güzel bir şarkısı bu. Kendim ettim, kendim buldum. Onu
0: tamam, hatırlıyorum. Bu Doğu ezgilerini taşıyan melodiler de var değil mi? İçinde
1: bir hayli.
0: Bir hayli.
1: Var. Eğer bir takım o tür ezgiler görülüyorsa benim yaptığım müzikte, sanılmasın ki bir şey taklit ediyorum.
0: Hayır,
1: o sırada
0: hayır,
1: içimden gelendir.
0: Gayet
1: tabii. Yani ben bunu
0: tamam. Yani. Kendim ettim, kendim buldum.
1: Evet.
2: Erkin Koray eserleri ve yorumuyla gönüllere yerleşen bir usta, bir müzik sevdalısı. Türk rock'ının en önemli isimlerinden. O yalnızca özgün besteleriyle değil, yeniden düzenleyip dinleyicisine ulaştırdığı türkülerle de anılarda yer edindi, edinecek. İşte Neşet Ertaş'ın o eşsiz eseri Kendim Ettim Kendim Buldum. İşte Erkin Koray'ın Türkiye'ye getirdiği o bambaşka yorum.

0: Teşekkürler Erkin. Erkin, son olarak bir ricam daha var. Sen kulüplerde, konserlerde son olarak bir parçayla bitirirdin konserini. Herkes coşardı. Sanıyorum şimdi onu da çalarsan belki de ekran başındaki sayın seyircilerimiz de coşarlar ve dans ederler. Johnny B. Goode.
1: Aa evet. Johnny B. Goode.
0: Bakmadık
1: Evet.
0: onunla,
1: Aman
0: prova
1: aman aman. O
0: etmedik.
1: günlerde Johnny B. Goode
0: Tabii.
1: allak bullak olduğunu bilirim salonların.
0: Tabii.
1: Oh, vay vay vay vay.
0: Bilmiyorum yani ben
1: Sakın
0: 25 senedir...
1: sakın sevgili dinleyicilerimiz de şimdi oturdukları yerlerde birbirlerine girmesinler bu şarkıyı.
0: Tamam. Evet.
1: Öyle mi yapalım?
0: Yani

0: Tamam, peki, memnuniyetle. Özellikle sizin de bir isteğiniz oluyor galiba.
1: Teşekkür
0: benden.
1: Ederim. Teşekkür ederim.
0: Sağ olun, ben de teşekkür ederim.
2: Müzik yolculuğunun başından beri evrensel ve özgün olanı arayan bir sanatçı Erkin Koray. Hard Rock'ın da başarılı temsilcisi, Anadolu Rock'ın da.

Johnny B. Goode, Chuck Berry'nin 1958 yılında müzikseverlerle buluşan rock'n'roll şarkısı. Popüler müzik tarihindeki en bilindik eserlerden biri olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada pek çok sanatçının seslendirdiği şarkı, Erkin Koray'ın yorumuyla ekranda.

anılarla müzik programa konuk olan birbirinden değerli sanatçıların canlı performansları ve sohbetleriyle TRT arşivindeki en değerli yapımlardan. Bu programda müzikli anılarımız, bu programda çok özlenecek, yeri doldurulamayacak sesler, isimler var. Onlardan biri de yakın bir zamanda yitirdiğimiz Erkin Koray. Görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın.

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor, bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor, bir ritimle ayakta duruyor ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor, okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar, aileyle köklenir, nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak, hikayemiz yarım kalmayacak.

Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Platin Taç Ödüllü Türk Sanat Müziği sanatçısı Behiye Aksoy, 1929'da İstanbul'da doğdu. Ailesinde ud ve piyano icra edilmesinden dolayı küçük yaşlarından itibaren müziğe aşina oldu. Dönemin siyah-beyaz filmlerinde Müzeyyen Senar ve Müne Nurettin Selçuk'un seslendirdiği film şarkılarından feyz alan Behiye Aksoy, 1948'de TRT Ankara Radyosu'na girdi. Behiye Aksoy, platin rengi saçları, şık kostümleri, sahnedeki karakteristik hareketleri ve özgün sesiyle kendinden sonra yetişen sanatçılara rol model oldu. 31 Mayıs 2015'te aramızdan ayrılan Behiye Aksoy, "Seyircilerim beni bırakmadan ben onları bırakacağım" diyerek sahneyi en güzel yerinde ansızın bırakmayı tercih etse de her daim şarkılarıyla hatırlanmaya devam etti.

0: Rodop dağlarında türküler ile türkün sesi yankılanır. Türkistan'dan kopuz, Kırcaeli'de bağlama ile buluşur. Rumeli'ye köprü olur, meşk olur.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız. Bizim şarkılarımızı, bizim türkülerimizi sizlerle paylaşmak üzere Türk yurdu Kırcaali'den merhabalar.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda Türk müziğinin izindeki yolculuğumuz devam ediyor. Rodop dağlarının eteklerinde, Arda boylarında gücün sembolü pehlivanları, ince ruhlu insanlarıyla meşhur Kırcı Ali'nin Kızıl Ağaç kasabasındayız. Peki kimlerle birlikteyiz bugün? Çok değerli

0: Dostlar Grubu ile birlikteyiz. Dostlar Grubu'nun şefi, başkanı diyelim, Osman abiyle beraberiz. Efendim merhabalar.
1: Merhabalar, sefa geldiniz, hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederiz, sefa bulduk. Türk müziği denince tabii Türk yurtlarını ziyaret ediyoruz. Bugün Kızılağaç kasabasındayız.
1: Evet.
0: Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz bütün coşkusuyla, muhabbetiyle devam ediyor. Osman hocam neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz Dostlar Grubu'yla?
1: Dostlar Grubu'yla neler yapıyoruz? Müzikten başka hiçbir şey hayatımızda yok.
0: Evet.
1: Yaptığımız iş yalnız müzik, bizi, ruhumuzu besleyen, bize güç, kuvvet veren, bizim hayatımıza renk katan müzik. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Dostlar Grubu yönetmeni olarak ben 20-22 yıldır bu grubun yönetmenliğini yapıyorum.
0: Kültürü de yaşatıyorsunuz bu arada. Çok önemli. Sanatı, kültürü, kimliği yaşatıyor ve gençlere aktarmaya çalışıyorsunuz değil mi?
1: Tabii. Biz zaten biz bunun peşindeyiz. Yaptığımız iş gençlerimize örnek olmak, kültürümüzü yaşatmak, türkülerimizi yaşatmak ve bununla hayatımıza bir renk katmak olduğunu düşünüyorum.
0: O zaman bir bakalım Dostlar Grubu, hani diyoruz ya,
1: evet,
0: aynesi iştir kişinin diye, bir meşk-i muhabbet eyleyelim, bir ne dersiniz, başlangıç yapalım.
1: Haydi.

0: söylendiği, muhabbetin olduğu, kardeşliğin en üst duygularla yaşandığı yerlerde zaten hemen anlıyorsunuz Türk yurdu. Biz de burada
1: Tabii.
0: olmaktan çok mutluyuz. Türkistan'dan Rumeli'ye derken de bunu kastediyoruz. Yani hem Türk dünyası ve Balkanlar köşe köşe, bucak bucak geziyoruz ve Türk müziğinin izinde nerede güzel bir çalışma yapılıyor ise orada olmaya çalışıyoruz. Siz de burada çalışmalar yapıyorsunuz. Sadece belli bir alanda mı? Neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz?
1: Müzik deyince ben müziğin sınırı olmadığını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yaptığımız müzik genelde bizim Rumeli, buralara ait eski türkülerimizi yaşatıyoruz. Yani önümüzdeki bizim abilerimizden aldığımız örnekler burada rahmetli oldular. Bayaları Osman Aziz, Cemil Şaban, Ahmet Yusuf gibi arkadaşlarımız. Onlardan çok şey gördük, öğrendik. Onlar bize çok bilgilerini aktardı. Yani biz onların temsil eden, onların yokluğunu göstermeyen bir kişiler gibi burada devam ediyoruz. Türklerimizi yaşatmaya, eski Türkler, Rumeli olsun, yerli Türk müziği olsun, halk müziği olsun, ne olursa bunları yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Malum hep eskiyi içimizde bir özlem vardır, değil mi? Çünkü
1: Tabii.
0: duygular saftı, sevgi gerçekti, dostluklar çok gerçekti bundan kaynaklı. İşte sevenler, anne, baba hasretinde olanlar, yar hasretinde olanlar telgraftan gelecek, değil mi? O
1: Evet.
0: mesajı beklerlerdi, mektupları beklerlerdi. Zaman çok kıymetliydi. O zaman bir telgrafın tellerinde desek, o günleri hatırlatsak ne dersiniz?
1: Ne güzel olurdu. Hep bu eski bizim bildiğimiz, okuduğumuz türkü. Ben diyorum, sizin sesinizden bir duysak hiç kötü olmaz.

0: Türkistan'da olsun, Balkanlar'da olsun. Bize ait, bizi anlatan türküleri, şarkıları, ezgileri dinlediğimizde içimizde bir coşku oluşur. Orada bir Türk yurdu var deriz.
1: Evet.
0: Bayrağımız dalgalanır, ezgilerimizi duyarsak, bize ait güzellikleri duyduğumuzda gerçekten mutlu oluruz, seviniriz. Burada işte Balkanlar'da da sizler gibi çok değerli büyüklerimiz, kardeşlerimiz de var. Bu kültürü, sanatı yaşatmak için büyük mücadele veriyorlar. Neler söylersiniz?
1: Neler söyleyeceğim? Gerçekten çok mücadele ediyoruz. Yani bu türkülerimizi, kültürümüzü, bütün arf ve adetlerimizi yaşatmak için çok büyük gayret gösteriyoruz. Biz bundan da zevk alarak hiç durmaksızın çalışıyoruz. Yani
0: Evet.
1: çoğu zaman ayırdığımız vakit bir kafede vakit geçirmek değil de bir türkülerin üzerinde, bu
0: Evet.
1: yaptığımız işin üzerinde odaklanıp, yani bir şeyi çıkarıp gelecek genç nesillere aktarmak ve onlara örnek olmak için büyük gayret gösteriyoruz.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi biz yapan her şeyi bulduğumuz kültürle, sanatla, muhabbetle, kardeşlikle, dostlukla dolu bir günü sizlerle paylaştık. Eksik olmayınız. Birbirinden güzel türkülerle bize eşlik ediyorsunuz, eşlik ettiniz. Türk müziğinin izindeki yolculuğumuz devam ediyor. Nerede bir Türk var? İnşallah onlarla buluşacak ve meşki muhabbet eğleyeceğiz. Ben çok teşekkür etmek istiyorum tekrar tekrar. Sağ olun, var olun, eksik olmayınız.
1: İnşallah. Ben de çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Sizle gerçekten gurur duyuyorum.
0: Eksik olmayın.
1: Yolunuz açık olsun. Burasının havası, insanı, suyu, türküleri, her şey güzeldir. Güzel insanların arasında hoş geldiniz, sefa geldiniz, gurur verdiniz. Tekrar sizi bekleriz. Yolunuz açık olsun diyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Gitmeden önce sizi birer güzel türküyle uğurlayalım.

Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlayan elleriniz, gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin. Çok teşekkürler. Kıymetli izleyenler, değerli konuklar. Erzurum'dan TRT Erzurum Aşık Yaşar Rehani Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımızı ekranları başındaki siz kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli konuklarımız, hoş geldiniz. Sefa geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Bugün Doğudan Sesler'de bir ustayı ağırlıyoruz. Bu toprakların bir sesini ağırlıyoruz. Birçok kere kendi gibi usta büyüklerimiz için yaptığım yorum yine onun için de yapmak durumundayım. Kendine has o nahif, o güzel üslubuyla gerek yöre türkülerini, gerekse o üslubuyla örtüşen birbirinden güzel türküleri uzun yıllardır hem radyolardan hem televizyonlardan büyük bir ustalıkla seslendirmiş, o güzel türkülere ses olmuş bir büyüğümüzü, bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.

0: Efendim, alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için. Emi çok teşekkür ederiz. Sesinizde, solunuzda sağlık olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Yani çok özür dilerim, bölüyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum ama siz ev sahibisiniz.
1: Biz ev sahibiyiz, evet, ama sizinle ilk defa bir araya geliyoruz. Bundan evvelki programlarda da yine buradaydım. Ama sizinle ilk defa, yani sizinle olmaktan da gurur duyuyorum.
0: Oy kurbanım.
1: Benim çok değerli bir dostum. Allah rahmet eylesin, Mükerrem Kemertaş'ın yıllarca beraber çalıştık. Onun çok değerli bir oğlu. İşte bu bir şanstır. Babasının şimdi bana emmi diyor.
0: Baba emmi diyor. Çok da
1: ne diyor? Çok da güzel emmi diyor. Kurban olsun. Evet.
0: Emmi, yerimize geçelim mi? Hem sohbet hem Türkleri devam ederiz. Buyurun. Hoş geldiniz. Tek sefa geldiniz tekrar. Sizi gayet iyi gördük Emmi. Yani biz hani affınıza sığınarak, hani biz iyi olduğunuzu, sağlıklı olduğunuzu biliyoruz ama hem ekran başındaki izleyenlerimiz, hem stüdyoda konuklarımız, hemşehrilerimiz de sesinizi duymaktan ayrı bir mutluluk ve keyif duyuyordur şüphesiz.
1: Allah razı olsun. Şimdi burada çok değerli benim akranlarım var. Tabii onlar bilirler ama gençlerimiz zannedersem belki de ilk defa sesimizi duyanlar var.
0: Estağfurullah.
1: Evet, biz onlara da buradan selamlar, sevgiler. Çoğusunu görüyorum. Aşağı yukarı bizim tanıdığımız elemanlar. Maşallah, subhanallah.
0: Efendim, hoş gelmişsiniz.
1: Ne yapalım?
0: Vallahi ne yapalım? Mehmet Çalmaşır buraya gelmişse, biz bol bol, hani tırnak içerisinde söylüyorum, affınıza sığınarak, bol bol türkü okutalım, bol bol dinleyelim deriz ama siz ne dersiniz bilmiyorum.
1: Ne okuyalım?
0: Emi, şimdi şey var. Muhlis Akarsu Usta ile başladık. Ruhu şad olsun. Çok güzel bir eser. Evet. Yoruldum, yorgunum dedik. Şimdi Men Ölürem Çiçekten diye bir eser var.
1: Efendim, bu eseri de ta bundan 50 sene evvel, sözleri kime ait olduğunu da bilmiyorum ama o sözlere göre bir melodi yaptık.
0: Siz yaptınız.
1: Evet.
0: Çok güzel.
1: Ama Türk halk müziğinde dışına çıkmamak şartıyla.
0: Elbette. Yani bir Çalmaşır dokunuşu var, Çalmaşır bezeyişi var o sözlere dair.
1: Evet.
0: Siz çalarsanız, efendim siz de alkışlarsanız biz de keyifle dinleriz.

0: Emi ağzınıza sağlık. Ya üç kıtak bitti mi hepsi? Hepsini okuduk mu üç kıtanı?
1: Evet, üç kıtada, üç kıtayı da okuduk.
0: Ne tez bitti? Çabuk bitti Emi. Hepsini okuduk he mi?
1: Hepsini okuduk.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Vay canına.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok güzel türküler var efendim. Çok güzel eserler var. Mugamlar var. Reyhani Usta'dan uzun havamız var. Güzel bir türkü ziyafeti bekliyorum.
1: İnşallah.
0: Emi kaç sene oldu diyelim. Hani Erzurum Radyosu'ndan içeri giriş. Hani mikrofonu eline alış. Türkülere ses oluş. Kaç sene oldu Emi?
1: 60.
0: 60 sene oldu mu? Oy kurban olayım. Kuvvetli alkış. Kuvvetli. Maşallah. Allah canınıza sağlık versin.
1: Rahmetli babanla birlikte.
0: Maşallah ne güzel, ne mutlu sizlere. Çok güzel zamanlar yaşamışsınız. Çok keyifli zamanlar yaşamışsınız.
1: Bizim zamanımız daha güzeldi yani.
0: Değil mi?
1: Şimdiki zaman biraz daha şey oldu yani, dejenerve oldu.
0: Vallahi şimdiki zaman Emi, bizim zamanımız dersek, şimdiki zaman da sizlerle güzelleşiyor. Ne yapalım, biz de öyle teselli buluyoruz.
1: İnşallah. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Efendim, şimdi birbirine bağlı hem bir mugam var. Aynaya bakınca diye güzel bir eser var. Ortada bir mugam var. Sonrasında da sararmışam, solmuşam diye böyle üçlü bir eserden oluşan bir blok var.
1: Şimdi efendim, burada saçı ağarmış olan arkadaşlarım var yani. Görüyorum, biliyorum, benim yaştaki arkadaşlar da var. Onlara dedim bir eser yapalım. Diyor ki, aynaya bakınca doldu gözlerim. Sen niye ağardın siyah saçlarım? Yoksa sevdiğine hasret mi kaldın? Sen niye ağardın siyah saçlarım?
0: Alkışlar Mehmet Çalmaşır için efendim.

0: Alkıştan ellerine sağ olsun.
1: Emi, provada da dedik ya, o ki aşık Yaşar Reyhan stüdyosundayız. Ustayı da bir yad edelim dedik, güzel bir uzun havayla. Enes kardeşimiz, Enes Sönmez kardeşimiz bağlamasıyla yol göstersin. Hangi uzun havayı değil mi? Kurban olayım.
0: Bir gün ben giderim fani dünyadan. Adım gönüllerde iz olur ana. Unutulur düşer miyim dillerden? Yanar kara bağrım, köz olur ana.
1: Ona da bağlı Erzurumluyan, Karslıyan vardı değil mi Emi? Onu da ona bağlarız. Haydi buyurun canlar. Alkışlarınız Mehmet Çalmışur için efendim.

0: ki Elif Davut gel bu yana bu yana.
1: Emi çok teşekkür ederiz. Bu yine sizin derlemeniz olan bir eser mi? Nereden derlendi bu? Nereden buldunuz?
2: Aşk Kale'den.
1: Çok güzel ama. Elif, Davut. Çok güzel.
2: Şimdi efendim Sivas'ta bir programdayız. Kültür Bakanlığı'nın korosu davet ettiler. Bizi gittik programa. Bir istek istediler. O isteği okuduk. Bir uzun havaydı. Uzun havayı okuduktan sonra aklıma bu geldi. Bu parça geldi işte. Elif, Davut.

0: Programı bitirdik. Aşağı indim. Bir bayan, bir erkek şöyle, beyefendi dedi, bizi tanıyor musun? Hayır dedim, tanımıyorum. Meğer beyefendinin ismi Davut'muş, hanımının ismi de Elif'miş.
1: Çok güzel.
0: Bu kişi de Sivas'ın valisiymiş. Ben tanımıyordum öyle. Dedi, tanıyor musun? Hayır dedim, tanımıyorum sizi dedim.
1: Böyle, yani öyle. Oradan esinlenildi öyle mi? Onlara ithafen. Çok güzel efendim. Gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin. Efendim, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan sizler için hazırladığımız Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Bugün dedim ya, hani bir ustayı, bir büyüğümüzü evimize ağırlıyoruz. Mehmet Çalmaşır büyüğümüzü. Ve olabildiğince de çok fazla türkü dinleyelim istiyoruz. Aslında sorup da dinlemek istediğimiz, hani kelam üzere çok da şey var ama hani o ki bulmuşuz emmi, affınıza sığınarak sizi bugün biraz fazla yoracağız. Dolayısıyla bugün şimdi yine güzel bir başka eser var. Yürek odur daim yana, aslında sizlerden kulaklara, pelesenk dillere pelesenk olmuş. Çok güzel bir eser ama onun başında da yine güzel böyle bir serbest bir kısım da var. Bu eser de sizin derlemeniz miydi yoksa söz, yanlış bir şey söylemeyeyim.
0: Söz Bahtiyar Vahapzade.
1: Vahapzade.
0: Evet, Azerbaycanlı Bahtiyar. O kitabının içerisinden bu sözleri seçtik, çıkardık.
1: Melodi?
0: Melodi Acizane ben.
1: Acizane.
0: Ta 40-50 sene evvelinden yapmış.
1: Çok özür dilerim efendim. 40-50 sene evvel bu denli emek verilerek, çok özür diliyorum sizlerden de, vücut bulmuş ve gerçekten de hani beğenilerinize nail olmuş güzel bir eser için ben daha kuvvetli bir alkış istiyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun canlar.

0: gerek değil, gerek değil.
1: Emi, çok teşekkürler ederiz. Kendinize sağlık olsun.
2: Beğendim mi yani bu?
1: Estağfurullah. Kendimize böyle güzel sözler, böyle güzel bir melodiyle bezenmiş. Yıllardır da çok kişi okur, keyifli okur, keyifle dinleriz. Bir başka böyle bir heyecanla, aşkla dinlenir. Öyle güzel bir eserdir bu. Ne demek beğenmek? Ömrünüze bereket olsun. Biz teşekkür ederiz. Eder miyiz efendim? Sizi yine çok kısa bir nefeslendirmemi. Ben de bir memleket türküsü okuyayım. Halit Kök'ten bir Erzurum türküsü. Gülahmet'te diyor, dar sokakta evim var. Evet. Haydi buyurun
2: zevkle
1: bakalım.
2: Zevkle dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Emi, ne güzel bir türküdür bu. Siz Halit Kök'le tanıştınız mı? Mikrofona rica edeceğim Emi.
1: Yani şöyle, yani bir arkadaşlığımız, şuyumuz, buyumuz yoktu ama...
0: Yani kendisinden bildiğim, kendisinden alınan başka türküler de var ama hep böyle
1: var,
0: keyifli.
1: Evet, keyifli.
0: Yörenin yani. Çok güzel böyle, nasıl söyleyeyim, çok böyle karakteristik türküleri.
1: Erzurum'un çok güzel bir türküsü.
0: Evet. Çok güzel bir türküsü.
1: Güzel bir türküsü. Çok daha güzelleri var.
0: Efendim, çok güzelleri var. Sırada da çok da güzel, çok da anlamlı bir türkü var. Yine ustamızın, emimin sesinden dinleyeceğimiz. Sarı Gelin efendim, meşhur. Erzurum Çarşı Pazar. Sarı Gelin. Lakin ama bu dinleyeceğimiz Sarı Gelin size ait değil mi Emi?
1: Şimdi Sarı Gelin şeyinde Erzurum Çarşı Pazar türkü olarak geçiyor.
0: Çok geniş bir coğrafyada da okunuyor Emi,
1: evet,
0: bu. Farklı varyasyonlarla.
1: Ama bizimkisi ağıt. Bizim yapmış olduğumuz Erzurum Çarşı Pazar demiyoruz da biz de diyoruz azizim Erzurum'a, yol gider Erzurum'a. Versinler yari bana, götürem Erzurum'a. Biz de öyle diyoruz.
0: Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.

0: Teşekkür ederim.
1: Efendim, bir şehrin kültürel hafızasına dair sayılabilecek çok önemli, çok güzel öğeler olmakla birlikte o şehrin kültürel hafızasının bir de müzikal tarafı var ki o müzikal hafızayı yaşatan, o müzikal hafızayı besleyen, hani tuğla üzerine tuğla koyan ama yöresel lezzetler, yöresel üslup, yörenin kendine has bütün öğelerini en güzel şekilde içinde barındıran, en güzel öğeleri içinde barındıran o güzel türkülere de hizmet eden bir ustayı ağırlıyoruz efendim bugün. Aslında onu vurgulamak lazım. Hani Sarı Gelin'i
0: Sağ ol.
1: yıllardır okuruz, yıllardır okunur, yıllardır dinlenir ama hani böylesi bir ağıt haliyle de bu topraklarda ses bulmuş olması, yani o kültürel geçmişin varlığının müzikal olarak hem de sözlü olarak böyle çok şık, çok naif bir örneği olmuş. Emek vermişsiniz.
0: Şimdi Sarı Gelin şu anda Allahu Ekber dağlarının ta en üst tepesinde bir ziyaret tepesi vardır. Sarı Gelin'i senayla, yani Türk genciyle, Müslüman genciyle Sarı Gelin'i orada mezarlığı var. Bazı arkadaşlarımız, dostlarımız, eskiler oraya gider çapıt bağlarmışlar. O sevda onlara da geçsin. Ne bileyim, o sevdayı yaşayalım diye.
1: Dolayısıyla bunu bir ağıt olarak ifade etmek de çok daha güzel ve çok
0: Aynen
1: doğru
0: öyle.
1: olmuş.
0: Doğru olmuş.
1: Çok teşekkür ederiz, değil mi? Çok teşekkür ederiz. O ki dedi ki Allahu Ekber dağları, hani o sarı kamış gelir aklımıza. Bir de çok güzel bir eser var. Şehit evladımı rüyamda gördüm diye. Onu da dinleyelim mi Mehmet? Alkışlarınızı Mehmet Çalmaşur
0: Harika.
1: için efendim.

0: Bizi çok mutlu ettiniz.
1: Bu güzellik, bu güzel insanlara her şeyin en güzelini okumak lazım. Televizyonları başında bizi izleyen kişilere de çok saygılar sunuyorum. Zannedersem onlar da zevk almıştır bu okuduğumuz eserlerden.
0: Kesinlikle. Siz her zaman o ihtimamla, o nezaketle, o güzel üslubunuzla zaten anlattığınız şekilde o güzel türkülere ses olmuşsunuz.
1: Allah razı olsun.
0: Keyif daimdir. Keyif yıllardan beri süre gelen haliyle bu akşam da olduğu üzere en güzel şekliyledir. Çok teşekkür ederiz. Evet, çok güzel bir Erzurum türküsüyle, köylük yerden köşk gider ile veda tamam, edeceğiz. Olur. Efendim yayın daha yapımda emeği geçen herkes adına çok teşekkürler ediyoruz. Ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimize Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programı ile efendim seslendik sizlere. Çok teşekkürler ediyoruz stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımıza. Bir sonraki programımıza değin. Türkülerle kalın, sevgiyle kalın diyoruz. Hani çok güzel bir kısmı var ya. Köylük yerden köşk gider. Sonra ne diyor değil mi?
1: Fayton gelir, boş gider. Hop şekerim, şekerim.
0: Aralarda hop şekerimler var. Vallahi gücü kuvveti vallahi yeten.
1: Siz de okursanız
0: sizler de katkıda yani bulunursanız keyifli olur. Hep beraber daha da güzel olur. Hani şu yavaş oyna sevdiğimdeki gibi. Yapalım mı?

Yoksa sen de sever misin? Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesen, alay edip güler misin? Yoksa sen de

0: Merhaba sevgili TRT Müzik izleyicileri. Aşk ve Ötesinden tekrar size merhaba derken büyük bir keyif içerisindeyiz. Ve gördüğünüz gibi dostlarla, arkadaşlarla hazır sizlere bugün seçtiğimiz güzel şarkıları teker teker çalacağız.
1: Çok güzel bir şarkıyla açılışı yaptık. Aslında bizim de Aşk ve Ötesi albümünde yer verdiğimiz çok nadide parçalardandır. Sevgili Gülay Sezer'in söz ve müziğini yazdığı Cesaretin Var mı Aşka dedik.
0: Böyle her 10 senede bir bu şarkı teker teker yeniden meşhur oluyor.
1: Eskimeyen şarkılardan.
0: Sevgili Gülay'a buradan selam edelim.
2: Selam
0: evet olsun. Muratçığım, nasılsın? Evet,
2: iyiyim.
0: Çok güzel bir kazak yeşil.
2: Evet, teşekkür ederiz.
0: Sana çok yakışıyor.
2: Sağ olun.
0: Kırmızı da yakışıyor ama yeşil de bir başka yakışıyor.
2: İyiyiz, enerjimiz güzel.
0: Şimdi bir başka duayenin eserine geçiyoruz şimdi. Bir başka bölümde bahsetmiştim ya Adnan Ergil şarkıları için. Hı hı. Her bir notası teker teker yerine oturuyor. Vallahi bir eksik bir fazla bile kabul etmiyor. Kayahan'ın neredeyse bütün eserlerinin tamamı öyle. O yüzden hani bestecilik deyince özellikle pop müziği kategorisinde. Şimdi Kayahan'ı nasıl kategorilendireceğiz ben de bilmiyorum. Kayahan kategorisi.
1: Evet, Kayahan kategorisinde.
0: Buradan da kendisine rahmet okuyoruz.
2: Rahmet olsun.
0: Mekanı cennet olsun ustamızın.
1: Hadi yapalım o zaman.
0: Hadi.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Gerçekten şahane bir icra vardı. Murat'cığım ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abiciğim. Sağ olun.
0: Sizlerle beraber müzik yapmaktan dolayı çok mutluyum ve sizlerle gurur duyuyorum. Kendi adıma bunu söyleyeyim.
1: Teşekkür ederim.
2: Biz de öyleyiz abi. Senin gibi.
1: Biz de öyleyiz.
0: Arkadaşlar, Kaya'nın bu muhteşem eserinden sonra yine Müslüm Gürses'le anılmış. Burada anonsu artık sizlere bırakacağım arkadaşım.
2: Murat abi sana yakışır bu anons.
1: Öyle mi? Teşekkür ederim.
2: Şöyle bir Davudi sesinle.
1: Sözleri yine Şakir Askan'ın, müziği Burhan Bayar'a ait bir Hasret Rüzgarları diyelim. Babaya da rahmet okuyalım. Onu yine yad edelim.

0: Gerçekten tüylerim diken diken oldu abi. Ağzına
1: Teşekkür
0: sağlık. Çok güzel
1: ederim
0: bir eser,
1: kardeşim.
0: çok güzel
1: Çok
0: bir
1: sağ ol.
0: beste, çok güzel sözler. Ve sen de çok da güzel yorumladın.
1: Teşekkür
0: Gerçekten
1: ederim.
0: ağzına sağlık.
1: Senin
0: Çok
1: güzelliğin.
0: teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Aa bak şimdi şimdiye kadar hep böyle güzel güzel şarkılar söylemiştik. Bu şarkı da nereden çıktı şimdi bu? Elveda diye bir şarkı.
0: O da aşkın bir parçası, sevdanın bir parçası.
1: Bu
0: Bazen
1: şarkıyı sevgili Göktuğ Varözdöken'den dinleyeceğiz. Sözü ve bestesi Özgün'ün, değil mi bizim?
0: evet, Özgün Uğurlu'nun, Özgün'ün.
1: Özgün de kardeşimiz. O da onunla da komik hikayelerimiz var. Aynı dönemdeşiz biz. Özgün'üm seni seviyoruz kardeşim.
0: Çok çok selamlar olsun. Gerçekten
1: Selamlar
0: çok
1: olsun.
0: güzel bir
1: Kucaklar
0: eser.
1: olsun.
0: İnşallah
1: İnşallah.
0: söyleyebileceğiz.
1: Söylersin tabii. Haydi bakalım. Hazır mıyız?
0: Haydi.

0: Canım kardeşim benim. Ağzına yüreğine sağlık. Gerçekten muhteşem okudun.
1: Şarkı ruhuna çok sağlık. Güzel. Çok sağ ol abi. Şarkı çok güzel. Hayatta bazı insanlara bazen elveda demek gerekir. Bu da böyle içselleşmiş demek ki bizimle.
2: Hayatta elvedalar var. Neticede yaşam süremiz de evet. Belli bir yere kadar. Zaten hayattan da elveda diyoruz evet, insanlığı olarak. Elveda da merhaba kadar hayırlısıysa hayırlısıyla gelsin. Elvedanın da güzeli vardır.
1: Kesinlikle.
2: Yine de vedaları pek sevmeyiz. Hoşlanmıyoruz. Neticede biz de bir garip insanız. Fakat şu dikkatimi çekiyor. Aşk için hep

0: şarkılar, aşk acısına şarkılar ve ben bir dönem şöyle bakmıştım, kim aşk için ne demiş diye. Mevlana'ya sormuşlar aşk nedir diye. Demiş ki bir ben ol da gör diye. Yani öyle bir açıklama var ki haydi bakalım cevabı yok. Aşık Veysel'e sormuşlar. Veysel baba aşk nedir diye, o da demiş ki seversin alamazsın olur sana aşk.
1: Aşk.
0: Kim bilir daha tatmadığımız ne aşklar var, belki bir gün gelir biz de elveda dedikten sonra gerçek aşka ulaşır mıyız artık onu da hak bilir diyerek. Bir sonraki eserimizin anons, çünkü Neşet Ertaş eseri geliyor ya, biraz böyle o duyguya da büründük mü, ne yaptık?
1: Benim dilim tutuldu şahsen yani. Çok, çok iyi şeylerden bahsettin.
0: Kozan Yarısı'na ait bir uzun havayla girizgah yapacaksın bildiğin
2: evet,
0: kadarıyla.
2: Evet, evet. Bir Akeller diyeceğiz. Hemen ardına Bozkır'ın Tezinesi. Neşet Baba'dan bir.
0: Ya. Neşet Baba'yı konuşuruz eseri icra edelim.
2: Ah, yalan dünya.
0: Çünkü duygulandık tamam, yeterince.
1: Evet, evet.
0: Sevgili Samet'ten önce şöyle güzel bir bozlak açışı alalım mı?
2: Olur.

0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim.
1: Teşekkür ederim abiciğim.
0: Şimdi Neşet Baba'yı konuşuruz dedik. Biraz Neşet Ertaş konuşmakta fayda var arkadaşlar.
1: Evet.
2: Abi Neşet Ertaş benim çok sonradan tanıştığım bir ozanımız. Hı hı.
0: Tanıştın mı?
2: Hayır.
0: Ha tanıdım diyor.
2: Tanıdım yani tanışmak o hani kalben tanışmak, kalben tanımak. Tabii ki de biliyordum Neşet Ertaş'ı fakat Neşet Ertaş bu ülkenin en değerli Anadolu çocuklarından biri. İnanılmaz bir felsefesi vardır. İnanılmaz doğal bir adam bir kere. Ozan olmasının en büyük sebebi de bu benim nezdimde. Yani Neşet Ertaş için bunları söyleyebilirim kendi adıma.
0: Vallahi Allah mekanını cennet eylesin. Bu topraklara hani gelmiş çok özel gurur duyduğumuz insanlar vardır ya. Her meslekte var bu. Evet, her meslekte evet. Var. Bir kere Mustafa Kemal Atatürk var. Hani bu topraklara geldiğinden dolayı, burada olduğundan dolayı çok mutlu olduğumuz. Tabii ki futbol dünyasında Metin Oktaylar da var bunun içerisinde. Hani düzgün insan deyince akla gelen insan Neşet Ertaş, neşe, dert, aşk. Buradan selam olsun ve rahmet olsun diyoruz. Şimdiki şarkımız ise sevgili Aysel Gürel'in sözleri.
2: Ve sevgili On Notunç'un bestelediği. Çok da değerli bir bestecimizdir On Notunç. Senin kesin anın vardır.
0: Hayır. Yanarım. On Notunç'la tanışamadığım için yanarım. Kızı Ayda şunu diyordu. Babam seni tanısaydı çok severdi diye söyler. Biz Ayda ile Sezen'de çok çalıştık tabii. Çok şey kaçırdım. Onunla çalışamayarak olsun. Ve tanışamayarak.
2: Ölmeyen eserler bıraktıkları için bizlere onlarla o şekilde tanışmış oluyoruz en azından.
0: Bak onu tuş dedin el dilim tutulmaya elim ayağım kavuştu. Peki o zaman yapalım şu şarkıyı.
2: Yapalım.
0: Haydi bakalım.

0: Yani
1: inanılmaz güzel bir enerji.
0: Evet arkadaşlar, şahane evet, gidiyoruz.
2: Eser biraz zormuş abi. Terinden gayet güzel anlaşılıyor şu
0: evet,
2: an.
0: Evet, kondisyon istiyor.
2: Kondisyon istiyor. Evet.
0: Kondisyon istiyor. Ama güzel eser, güzel icra ettiniz. Sevgili Semihciğim, ellerine sağlık kardeşim.
2: Güzel oldu.
0: Şimdiki eserimizde Kenan Doğulu'dan.
1: Kenan Doğulu'nun söz ve bestesi, ona ait olan Tutamıyorum Zamanı isimli şarkıyı söyleyelim mi beraber?
0: Hadi bir yapalım, sonra hadi muhabbetini yaparız, tamam. Nasıl olsa.
3: Buyurun.

0: Evet. Kenan Doğulu da ne güzel bir şarkı yazmış ama değil mi dostlar?
1: Kesinlikle. Fatih abim de Kenan Doğulu'nun neredeyse bütün albümlerine çalmış biri aramızda.
2: Yani ilk albümlerine değilse de son gelen albümlerinin çoğunda tabii ki çalıştık. Şöyle söyleyeyim, Kenan çok popüler bir isim. Fakat bu popülerliğinin yanında da çok özel bir müzisyen. Gerçekten çok iyi bir müzisyendir Kenan. Evet. Keza abisi Ozan.
1: Evet.
2: Ozan ve Kenan. İkisi de efsanedir. Dünyanın en iyi insanlarını ben çok seviyorum. Her ikisini de. Buradan da selam ediyoruz. Sevgili Kenan'ım ve Ozan'ım, sizleri seviyoruz. Sizlerin daha çok şarkılarınızı da yapmayı istiyoruz tabii ki. Zaman nasıl geçti gerçekten anlamadık. Bizler ele aldığımız repertuvardan ve şarkılardan çok keyif aldık. Sizleri de aynı keyfiyetle yansıtmaya gayret gösterdik. Haftaya tekrar bir başka Aşk ve Ötesi isimli programımızda tekrar görüşeceğiz. Şimdi de sizlere Sabahattin Ali'nin sözleri ve Zülfü Livaneli'nin bestesiyle, o harika eserle veda ediyoruz. Hoşçakalın.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız

0: Başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bu salı binde Nora buğday unu 109 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 275 lira.

Hepinize bir kez daha mübarek kurban bayramımızı tebrik ederek programımızı açıyoruz. Geçen hafta bayramlaşmıştık. Ama bir kez daha mutlulukların diyar diyar sizi bulduğu, sizin olduğu nice bayramlar temenni ediyoruz. Programımızı açıyoruz. Güzel Türk sanat müziği eserleri seçtik. Sadi Hoşses'in çok derin, çok kıymetli bir eseriyle başlayacağız. Yıldızlı semalarda.

Şimdi tabii bizi izleyen kıymetli dostlar var her pazar. Telefonlarınızı da bu arada bekliyoruz. Sizler bizi yönetiyorsunuz, yönlendiriyorsunuz. Biz de telefonlarınızla beraber...

yapacağımıza karar veriyoruz. Çok kıymetli Sahir abimiz Marmaris'te başımızlara düştüğünde sağlık, sıhhat. Ahu Etman genel cerrahımız Sahir Şengör, Secda yengem. Kıymetli bir çift ve çok faydalı bir aile. Çok teşekkür ediyorum yine bu Marmaris'te başımızlara düşmüştür Tahir Şengör ve kıymetli eşi hanımefendinin Derya Hanım'la Tarık Bey'e gidecek klasik bir şarkı yine sevgili Yusuf Nalkese'nin benim geçmişteki klasik albümlerime okuduğum bir eserdir. Sevgili Niyazi Baba bizi dinliyor şimdi, kendisine de bu şarkıyı göndereceğiz. Hakan Meral bizim çözüm ortağımız, kendisiyle beraber çok projede birlikte olduk. Bundan sonra da çok projede birlikte olacağız. Bu arada önümüzdeki cumartesi günü Engelli Hakları Sözleşmesi'ne taraf devletler toplantısının her yıl rutin katılımında bulunuyoruz birlik olarak ve vakıf olarak. New York'a Birleşmiş Milletler'e bir haftalık bir çalışma için gideceğiz. O yüzden önümüzdeki hafta programımız izinli olacak. Genel müdürlerimizden, sayın müdürlerimizden konuyu arz edip bunu kendilerine aktardıktan sonra bir hafta New York'ta yine engelli kardeşlerimizin adına ve yararına orada bir çalıştay workshop yapacağız. Daha da sonra da tabii neticeleri ve gelişmeleri de yine medyadan bir şekilde sizlerle ulaştırıp paylaşacağız. Ama faydalı bir çalışma olacağına şimdiden eminiz. Sizler de emin olun. O yüzden bir hafta o New York'ta Birleşmiş Milletler'deki çalışmalardan sonra tekrar dönüp programımıza başlayacağız. Hadi bir taksim alalım. Sonra da sevgili dostlarım Sahir Bey, Sahir abim, Secda Hanım, Tarık Bey, Derya Hanım, Niyazi babamız, Hakan Meral kardeşimiz için gelsin şarkı.

Say maşallah. Saymadım kaç yıl oldu diyor Yusuf Nalkesen. Sen ellerin olalı. Bilmem yüzünü gördü mü ayrıldı kayrıldı. Beni sorarsan eğer gönlüm hala yer.

0: eserlerdir, ne eserler değil mi? Şefim, sırada güzel bir... Peki, alo Lütfiye Hanım.
1: Alo.
0: Merhabalar efendim.
1: Merhaba.
0: Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum.
1: Merhaba Metin Bey, sizi zevkle izliyorum.
0: Çok teşekkürler. Nasılsınız?
1: Hayranınızım.
0: Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi gidiyor
1: çok
0: mu? Hayat yolunda mı?
1: Çok teşekkür ederiz. İyiyiz. Allah çok şükür. Kumburgaz'dan arıyorum sizi.
0: Kumburgaz her zaman değil mi? Güzel böyle sayfiyesiyle.
1: Aynen.
0: Yıllar
1: aynen.
0: Önce oraya gitmeye de özenirdim çocukken. Ne güzel, ne güzel. Peki var mı bir isteğiniz?
1: Evet, ben Sitem şarkısını istiyorum
0: evet,
1: sizden.
0: Evet, bu şarkıyı söyledik. Kurtuluş yok artık. Peki söyleyeceğiz. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Sevgiler. İyi akşamlar.
0: Hoşçakalın.
1: Sağ olun.
0: Hemen aynı yerden bir ahile vahilemiz vardı. Buyurun. Hadi bakalım eller, televizyonların sesi biraz açılsın, neşeler saçılsın.

0: Evet, öyle değil mi? Bazen hayat uçar gider. Aslında Akrep ve Yelkovan görevlerini aynı tempoda yapıyor. Tik tak, tik tak, değil mi? Hep söylüyorum ya. Zaman izafi bir kavram ya hani. Ocakta böyle elini yakınca bir dakika döner bir saate, canın acıyor. Çok mutluyken bir saat döner bir dakikaya veya bir gün döner bir saate. Niye? Aslında zaman aynı yürüyor. Aynı tempoda Akrep ve Yelkovan. İşte hisler. Bize bunu böyle anlatan, bize bunu böyle hissettiren, yaşatan hislerimiz. Onun için diyorum hayat aslında hislerle yönetilir diye. Mehmet Bey, alo.
1: İyi
0: İyi
1: akşamlar.
0: akşamlar, gönlümüze hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. İyi
0: Nasılsınız?
1: bayramlar.
0: Nasılsınız?
1: Çok şükür. İyi. Sizleri sormalı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizinle olmak keyifli ve güzel. Biz o yüzden çok iyiyiz. Evet, var mı hayata dair bir sözünüz ya da bir isteğiniz?
1: Sizin sağlığınız. Teşekkür ederim. Ben İbrahim Erkal'dan ayrılır mı Ettirnak'tan onu isteyecektim. Var
0: Peki,
1: mı?
0: İbrahim Erkal'dan birkaç şarkı seslendirmiştim. Onun yerine mutlaka bir şey söyleyeceğim, olur mu?
1: Peki Lale Devri olabilir mi?
0: Olur tabii, gel hemen. Hangi tondayız biz ya? C'de değil miyiz? Hadi gel Lale Devri'ni hemen yapalım. Yapıyoruz. Buyurun efendim, geliyor hemen. Buyurun. Güzel şarkıdır, keyiflidir, çok harika bir şarkı.

sanki. O zaman bu dünya var ya, bu dünyaya ben derim utanma iftar.

0: Nasılsın o zaman be? Hey şefim, Nazan Hanım, gönlümüze hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar Metin Bey.
0: İyi akşamlar, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun,
1: ben Konya'dan Nazan.
0: Konya'dan, doğru mu anladım?
1: Evet, Konya.
0: Ülkemizin en büyük yüz ölçümüne sahip ve bizi tarımıyla çok çok güzel bir şekilde doyuran bir ilkdir Konya.
1: Evet.
0: Ve çok sevdiğimiz, değil mi? Aynı zamanda böyle uhrevi özelliği olan bir de ildir.
1: Evet, evet.
0: Nasılsınız? Evet.
1: Teşekkür ederiz Metin Bey. Öncelikle sizi ve program ekibini sevgiyle selamlamak
0: çok
1: isterim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Var
1: sizi
0: mı bir sözünüz?
1: Sizi takip ediyoruz.
0: Sağ olun. Bir sözünüz ya da hayata dair. Biliyorsunuz hayatı da konuşuyoruz zaman zaman. Var mı bir sözünüz hayata dair ya da bir isteğiniz şarkılara dair?
1: Böyle güzel türkülere ve sohbetlere öncelikle vesile olduğunuz için çok teşekkür etmek istedim.
0: Ben de TRT'ye bu imkanı bize verdiği için, bu büyük aileye, bu gururumuz aileye teşekkür ediyorum sizin vesilenizle.
1: Sesiniz ve programınızdaki samimiyet gerçekten çok güzel. Nacizane istek parçamız da var. Eşimle birlikte pazar günlerini iple çekerek izliyoruz.
0: Tamam. Eşinizin ismini de paylaşalım.
1: Eşim Muzaffer Ceren.
0: Nazan ve Muzaffer çifti ne istiyor acaba?
1: Benim o parçasını istiyorum Metin Bey, mümkünse.
0: Peki. Arkadaşlar gelin, iki şarkı peş peşe bana ait olacak. La majör'de duralım. La majör, buyurun. Sizin bir intronuz vardı. Sitem, doymadım doyamadım unutmadık. Onu da söz verdik. Uzun zamandır da okumuyoruz zaten. La majör, buyurun. Şefim aklında mı intro? Ya da nasıl dersen. Sana tabi.

0: Şefim oldu mu ya? Ha düzeldi bak, ses soluk düzeldi vallahi ha.
1: Ondan nelere gittik abi.
0: Peki hadi bir siteme. Vurgun yemiş. Evet. Bir şey mi söyledin şefim?
1: Yok oldu abi mu? Yok, devam.
0: Devam.

0: Oldu mu şefim?
1: Allah. Allah sesini
0: zamanla. Pekala, teşekkürler. Sevcan Hanım, gönlümüze hoş geldiniz.
2: Efendim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Sazınızı çok beğeniyorum.
0: Sağ olun.
2: O klarnetçiye hayran kaldım.
0: Vallahi hepimiz hayranız hepsine. Hepsine hayranız. Hepimiz, bütün hepsine teker teker hayranız. Sağ olsunlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Efendim, ben de 50 sene diş hekimliği yaptım.
0: Maşallah.
2: Yarım 30 sene Gazeteciler Cemiyeti'nin doktorluğunu yaptım.
0: Maşallah.
2: Ve müzikle de doğduğumdan beri meşgulüm.
0: Hissediyorum onu. Hissediyorum onu, benim
2: Profesör
0: kıymetli ablam.
2: Profesör Mervin Kaygısız'la çalıştım.
0: Hı-hı.
2: Çok sololar yaptık.
0: Maşallah.
2: Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde konserler verdim.
0: Ay maşallah.
2: Ve çok güzel de bir piyano hocam var.
0: Maşallah.
2: Ve piyano da çalıyorum. Yaşım da 88.
0: Ellerinizden öpüp saygıyla eğiliyorum. Hayat dolusunuz. Duyuluyor, hissediliyor. Çok teşekkür ediyoruz bizi de aradığınız için. Değer
2: ben
0: verdiniz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Var mı bir isteğiniz anneciğim,
2: efendim,
0: ablacığım?
2: Efendim şöyle. Ben Erol Sayan hocamın Geçtiğin Günler Haftalar diye şarkısını çok solo yaptım.
0: Evet.
2: Uyuyorsa size, değilse sizde ne varsa onu dinlerim.
0: Peki.
2: Ne söyler? Erol Sayan hocamın.
0: Biliyoruz, evet, hatırımızda. Size onu, eksik bir şey yapmamak için.
2: Uyuyor mu ama?
0: Bakacağız şimdi ona. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Kalbinizden öpüyorum. Sizi çok seviyoruz. Sağ olun, var olun.
2: Sağ olun. Çok,
0: ben hep söylerim,
2: ederim.
0: Ömrün değil, gönlün yaşı önemli. Gönlün. Sizde o gönül var. Sağ olun. Peki. Şefim. Var mı onun sözleri sizlerde?
1: Vallahi sözleri yok.
0: Peki.
1: Abi.
0: O zaman ablamıza sırada başka bir şey gönderelim. Sonra da onu çalışalım. Ders olsun. Erol Sayan'ın, biliyorum, rast bir şarkı. Değil mi?
1: Mahur abi.
0: Mahur mu? Evet. Mahur'la rast içerikleri. Aynı ama seyirler farklı. Peki şefim. Aldık bunu, çalışacağız. Şöyle. Dıt dıt. Hemen bir Türk sanat müziği bir şey gönderelim ama ablamıza. O yüzden.
1: Kansız yapalım mı abi?
0: Hadi yapalım. Zekai Tunca'dan söz ediyoruz. Evet. Evet, İsminöre gelin, buyurun. Madem öyle istedi şefim, buyurun efendim, buyurun. Tempolu.

0: olmuş efendim.
1: Olmaz mı abi?
0: Ercina'nın gönlümüze hoş geldiniz.
2: Selamlar Metin Bey. İyi akşamlar.
0: Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz.
0: Sesiniz
2: bizleri
0: de
2: Ordu'dan
0: çok güzel.
2: Arıyoruz.
0: Sağ ol. Nereden?
2: Ordu'dan arıyorum.
0: Ah maşallah Ordu. Ordu çok keyifli ve güzel doğası olan insanları da. Tabii ülkemizin her yeri öyle ama. Peki var mı bir isteğiniz, bir arzunuz ya da?
2: Ben sizlerden Annem şarkısını istiyorum Metin Bey.
0: Evet. Şimdi orada bir sorun yaşayabiliriz. Bu annem hangi şarkı? Annem? Çok farklı. Şöyle yapalım mı ya?
2: Hangisini isterseniz söyleyebilirsiniz.
0: Şöyle yapalım mı? Bunu önümüzdeki haftaya bırakıp ben öyle yapalım, biraz hassas. Annemle ilgili ben de hassas bir dönemdeyim. Bu bayramı da tabii onsuz geçirdik.
2: Evet.
0: Bütün bayramlar da onsuz. Aslında insanın sevdikleri ölmüyor. Bir evriliyor bir başka bir aleme ama onun yerine bir şey isteyebilir misiniz? Ya da biz bir şey seçelim size gönderelim mi?
2: Siz bir şey seçip de söyleyebilirsiniz.
0: Kızmazsınız değil mi bize ama?
2: Estağfurullah.
0: Tamam,
2: estağfurullah.
0: Ailenize ve size sevgiler. Ordu'nun dereleri var, türküler var. İsterseniz oradan da gidebiliriz ama
2: Ordu'nun
0: romantik
2: derelerini söyleyebilirsiniz.
0: Hadi gelin abiler, şey Fadiyez'e. Fadiyez. Buyurun, Ordu'nun dereleri gidiyor Ordu'ya. Buyurun. Hadi. Fadiyez'i gösterin.

0: Vay şefim, ne güzel bitişti. Evet abi. Maşallah. Evet, oldu sanıyorum Ordu Türküsü.
1: Evet, harika oldu abi.
0: Şimdi tabii hayatın içinde bizlerin sınandığı çok fazla alan var arkadaşlar. Çok kısacık değineceğim. Güzel bir söz var, çok seviyorum. Yaprak rüzgarla, insan sabırla sınanıyor. Onun için böyle zayıf zamanlarımızda sakın ola bizlere hayatın yenebileceğini zannetmeyin. Çünkü insanoğlu tek kişilik ordu gibi yaratılmıştır. Ne demek istiyorum? Akıl, fikir, mantık, bilincin altı üstü, kalbin, iraden, vicdanın, nefsin. Baksana, saymaya kalktığın zaman bizi yenebilecek birden bir söz var. Çok hoş. Diyor ki hayat düşene değil, vazgeçene küsüyor. Vazgeçmeyeceğiz hiçbir şeyden. Her zaman bir kapı var. Her zaman bir pencere var açılan. Biz yeter ki o yolu arayalım. Bu çok önemli. Çünkü madem eşrefi mahlukat olarak teltif edilmişiz, ne demek yaratılmışların en şereflisi? O zaman niye bizi derdik edere yendirsin ki Rabbim ilahimi sevmeyin? Sadece umut, sabır ve şükür üçlüsünü her yolculukta, hatta uykuda bile yanımızdan ayırmayalım. Umut, sabır ve şükür, bu üçlü çok önemli. Her gün 86.400 saniyeyi kim kime verir? 24 saatin karşılığı, değil mi? Kimsenin kimseye bir dakika bağışlama ihtimali yok. Dünyanın en zengini, hadi gelsin bu Elon Musk, bir dakika alsın da birinden birine veremez kardeşim. Veremez. Çünkü paradan değerli tek şey zaman. O yüzden bu zaman madem bize verilmiş ve öyle bir ilahi sekme idare var ki, tembele veriyor, çalışkana veriyor, alime veriyor, zalime veriyor, değil mi? Hayırlıya veriyor, hayırsıza veriyor. Hepsi bir sınav. Onun için sakın hayatınızda kendi değerinizi unutmayın. Ve bu değer çok önemli. Siz kendinize değer vermezseniz başkası da zor verir. Hatırlatmak istedim sadece. Yoksa hepiniz her şeyi biliyorsunuz. Şefim. Öyle mi? Leyla Hanım merhaba, gönlümüze hoş geldiniz. Ben, alo. Leyla Hanım. Leyla Hanım. Alo.
2: Öyle mi?
0: Leyla Hanım, biz sizi duyuyoruz galiba. Duyacağız. Alo.
2: Alo, hoş bulduk. Alo.
0: Gönlümüze hoş geldiniz.
2: İyi bayramlar. Metin Şentürk.
0: Merhaba.
2: Ne haber? Nasılsın? İyi misin?
0: Çok iyiyim. Sen nasılsın sevgili Leyla?
2: Leyla Hanım, sizi duyuyoruz.
0: İyi misin?
2: Alo, ben de duyuyorum sizi.
0: Tamam, çok güzel. İstediğin bir şey, şarkı var mı? İstediğin bir şarkı var mı?
2: Metin Şentürk, ben çok seviyorum.
0: Ben de seni çok seviyorum. Bunu kesin söylüyorum. Sen de duyuyorsun beni.
2: Muslum Baba, ihtirazım var, bir şarkı var. Bir de sende bir şarkı var. Bırakma beni şarkı istiyorum. Lütfen, rica ediyorum. Metin Şentürk, çok seni seviyorum.
0: Teşekkür ettim. Peki, sağ ol, var ol, sağ ol. Hadi, sağ olun. Şuradan aynı sondan yapalım. Kızlar, var mı sözler kızlar? Var mı? Hadi Fadiye'de kalın, orada yapalım.

ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bu pazar gününü de yavaş yavaş bitiriyoruz. Umarız güzel zaman geçirdiniz. Haftaya Amerika'da Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne taraf devletler toplantısında bulunacağız. Bu hafta olmayacağız ama biz sizi özlemeye devam edeceğiz. Öbür hafta görüşürüz.

Şöyle kimleri kendi haline bırakalım mı bir? Hadi bakalım. Evet, şef bir kimleri bırakalım, evet buyurun.

так, я кому шаг.

İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

Serkan Çağrı sahnesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bu salı binde Nora buğday unu 109 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 275.

Sen varken gücüm olurdu. Zaman akmadan dururdu.

Evet, herkese merhaba. Yıllar önce, artık bunu tahmin edemezsiniz. Kaç yılı? 2004 falan yani bu şarkı hakikaten güzeldi ya. Yani şimdi bugün çok değer verdiğim iki tane konuk var. Mesela bu arkadaşlarım beni heyecanlandırıyor çünkü ikisi de çok iyi müzisyenler. Bir kere onu söyleyeyim. Yıllardır varlar yani bu piyasada. Bir tanesi birazcık daha yeni diyebilirim ama öbür arkadaşım...

Bayağı eskiden beri tanışıyorum ve sahnelerin gerçekten çok aranılan bir ismi. Hem Krem de la Krem Tabaka tarafından çok seviliyor hem de halk tarafından da seviliyor. Çünkü şarkılar yapmaya başladı onların damar noktasına dokunacak. Şimdi onu gelince yine anlatırız, konuşuruz içeride ama ilk konuğum çok sevdiğim bir... Ben onu ilk bir sinema filmi çekimi için İzmir'e gitmiştim, Kuşadası'na. Orada bir mekanda sahne alıyordu ve benim kaldığım otel de orasıydı. Sesini duydum ve onu dinlemeye gittim. Sonra bir anda kayboldum. Sonra biz bir iletişime geçtik ve şimdi bugün burada çünkü yolu çok açık, önü çok açık. Benim çok eski bir şarkımla geliyor. Biri bana gelsin de bayanlar baylar karşınızda o özel kız Sinan'la sahnede Tuğçe Yılmaz.

0: Ayşe'cim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Şimdi birazdan
1: İçeride bu arada mükemmel bir enerji var.
0: Güzel değil mi?
1: Harika. Gerçekten harika. Çok yani, güzelsiniz.
0: Hep söylüyorum tabii ama neyse bugün söylemeyeceğim. Aynı şeyi söylüyorum. 20 yıldır mesela Virgan suratını görüyorum, çok sıkıldım. Ama içeride ayrı bir şeyimiz oluyor. Çocukluğumuzdan beri böyle yan yana gelince. Serci zaten 2011'den beri beraber.

0: beraberiz onunla da. 15 yıl olmuş. İlk albüm, ilk konserde beraber miydik Serci? Evet. Mekanı söylemeyeyim şimdi. Vay be. Birkan'la da işte 2000. Askere kaç yılına gittin? İşte bununla da 22 yıl oldu. 21 yıl olmuş abi şey. Enes zaten elimize doğdu. Can Ercan da Amerika'dan uçak biletlerini almaya karar verince gelip gidiyor. Başka türlü gelmez. Yani o bir ekibin biliyorsun protestosudur o. Zar zor ikna ettik de güzeller içinden falan çalıyor sahnede bana. Zar zor yani sonlara doğru. Neyse Tuğçe'cim hoş geldin. Güzel muhabbet yapacağız birazdan. Çok güzelsin bir kere onu söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederim. Çok
0: Dev
1: sağ olun.
0: ses. Genelde minik kadınların dev sesleri oluyor. Sezen Aksu, Sertab Erener. Sen de bu ekole aitsin bence. İnşallah onlar gibi bir kariyerin olur.
1: Umarım ben de gerçekten öyle minik bir serçe olarak yoluma devam
0: Aynen. Valla
1: edebilirim.
0: sen de minik bir serçesin ya. Hakikaten. Sevgili annen de bugün, annecin de bugün burada. İsmini alalım.
1: Meltem.
0: Ertem Hanım.
1: Meltem Hanımcığım.
0: Meltem Yıldırım hanımefendi, annesi gururla evladını izliyor bugün. Hoş geldiniz. Gerçekten. Şimdi ikinci konuğumu davet edeceğim. Şöyle söyleyeyim. Çok severim yani. Bir nehir isminden geliyor adı. Eskiden beri tanıyorum. Yani zaman zaman kopuk gidiyoruz ama hep bir hayatımda var yani bir şekilde. O yüzden bugün çok değer verdiğim bir arkadaşım konuk bizde. Önce bütün mekanları ele geçirdi şarkıcılık anlamında. Çünkü çok fazla sahne yaptı ama sonra yavaş yavaş kendisi de şarkılar yapmaya başladı ve onlar da güzel gidiyor. Şimdi o şarkılardan biriyle onu davet edeceğim. Bayanlar baylar, Sinan da sahnede karşınızda zamanında şarkısıyla Dicle Olcay. Dicle Olcay, hoş geldin.

0: Vay be. Çok güzel. Zamanında kimi söz müzik?
1: Söz müzik, sözler Ceren Akın. Müzik Çağrı
0: Ha, o kadar belli ki.
1: Telkıvran.
0: Sevgiler kardeşime de buradan.
1: Beni çok onore
0: Çağrıcığım.
1: ettin Sinancığım.
0: Ama
1: Çok
0: gerçek
1: teşekkür
0: bunlar ya.
1: ediyorum.
0: Nehir gibi akmadın mı hayatımıza ya?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Nereden koymuşlar ismi Dicle'yi?
1: Benim teyzem Dicle Üniversitesi'nde okumuş.
0: Hayda.
1: Vallahi.
0: Çok gerçekten
1: Gerçekten
0: entelektüel bir
1: buradan.
0: yaklaşımmış.
1: Evet, Dicle Üniversitesi'nde okumuş. Bizimkiler de ilk kez ayrılıyormuş. Annem de demiş ki kızım olursa Dicle koyacağım adını.
0: Ama şey
1: Güzel
0: enteresan.
1: denk gelmiş.
0: Güzelmiş Dicle olayı ya. Ben de
1: Evet.
0: zannettim hani acaba büyük baban hani Diyarbakır tarafında
1: Yok.
0: doğdular hani oradan mı geliyor diye. Dicle. Buradan bütün bu arada Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'ya da selamlar. Tek izlenen müzik kanalı zaten. Hep açık. Kahvelere, kıraathanelere, her yere, evlere, ocaklara, herkese selam buradan. Güzel bir hikayeymiş Dicle. Olcay'la da güzel birleşmiş ha.
1: Evet,
0: Dicle
1: ben de
0: oluyor.
1: seviyorum
0: Değil mi?
1: atalarıma. Yani şey olmak ve caymak arasında geçen bir hayat benimki. Gerçekten.
0: Güzelmiş. Olcay. Wow.
1: Ya olmak isterim ya da hemen cayarım yani.
0: Güzel. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Klas kız.
1: Canım benim.
0: Çok güzel güzelsiniz. İkiniz de çok
1: Teşekkür
0: klas
1: ederim.
0: giymişsiniz gerçekten. Tuğçe'ciğim, ilk kez
1: Evet, ilk kez
0: tanışıyorsunuz.
1: tanışıyoruz.
0: Tuğçe'ye artık biraz ablalık yapmak lazım. Çünkü mekanların starı olarak sen. Hani
1: Estağfurullah.
0: o da şimdi
1: Biliyorum
0: zaten ben
1: tabii
0: söylediğim
1: ki.
0: zaman çok mutlu oldu. Ha, Dicle Hanım ben çok iyi biliyorum falan
1: Ay
0: dedi.
1: ne güzel, ne mutlu.
0: Ve o da şimdi İzmir'den. Sen de İzmir'den başlamış olabilir misin?
1: Tabii canım, ben İzmirliyim
0: O da
1: zaten.
0: İzmir'de.
1: Sen de İzmirlisin değil mi?
2: Ben İzmirli değilim.
0: Ama orada. Her...
2: Adanalıyım ama şu an
1: Öyle.
2: İzmir'de yaşıyorum,
1: Çok
2: evet.
1: iyi. Adana'da zaten yani aslında İzmir gibi bir yer gerçekten.
0: Bu bir şey
1: Adana'yı ben çok
0: söyleyeceğim
1: severim.
0: Dicle ya. Bu işin şeyi, bu mekan işlerinin başlangıcı hep İzmir oluyor. Bizim Berkay da ilk İzmir'den geldiğinde benle tanıştı. İlk günü hatırlıyorum hatta İzmir'den geldim bugün dediği gün. Var, Dalkılıç var oralardan.
1: Derya, Ulu.
0: Derya var.
1: Tabii.
0: Sen varsın. Çok var böyle.
1: Çok
0: Çağrılar da mı
1: var.
0: İzmirli?
1: Tabii biz Çağrı ile çocukluk arkadaşıyız. Can'la çocukluk
0: Can
1: arkadaşıyız.
0: İzmir'den mi?
1: Tabii.
0: Yok be oğlum.
1: Hepimiz
0: Çıkar
1: İzmir'deniz.
0: bakayım gözlüğü. Gözlüğü çıkar bakayım. Gözlüğü çıkar. Ha İzmirliymiş.
1: İzmirli gözünden
0: Evet.
1: belli.
0: Bir şey söyleyeceğim. Var böyle bir İzmir büyüsü ya.
1: Evet, İzmir'de müzik yani çok seviliyor. İnsanlar dışarı çıkmayı çok seviyor. Zaten havası da güzel olduğu için. Ya
0: Evet.
1: biz ama tabii şey yapardık. 8'de başlardık. Gece 3'e kadar devam
0: Bir zamanlar
1: ederdi.
0: öyleymiş ya.
1: Gerçekten öyleydi ve
0: Aynen.
1: her şeyi söylerdik. Yani yabancı bir şarkıyla başlayıp İbrahim Tatlıses'le geceyi
0: Bana
1: bitirirdik.
0: Berkay şey falan anlatırdı hani. İşte 3 saat yapmış ya bir mekanda. Yana geçip 3 saatte yan
1: Tabii
0: mekanda.
1: tabii.
0: Böyle şey.
1: Yılbaşında 4 mekan
0: Gezer
1: gezerdik.
0: yılın.
1: Vallahi çok acayipti yani.
0: Güzel. Sen
1: Hani
0: de o İzmir sahneleri. Ben seni Kuşadası'nda tanıdım.
1: Evet.
0: Bir otelin sahnesindeydin. Önce bir şikayet ettim çünkü erken sinema Efes'in Sırrı filminde bir sahne çekimi için gittim. Ondan sonra uyuyamıyorum tamam mı? Otelde öyle bir sorun var. Ses geliyor odaya. Dedim ki Baran'a, Baran dedim şey dedim davulcuya söyle dedim biraz şey tuşeli çalsın. Ondan sonra gitmiş tabii onlar da anlam verememişlerdir büyük ihtimalle. Benim adımı söyleme dedim çünkü Baran'a ters ters bakmışlar. Sonra baktım ki güzel dedim bari tadını çıkarayım. Güzel müzik geliyor çünkü. Sonra geldim uzaktan. Orkestra sana biraz sonra söylemiş galiba değil mi? Nasıl olmuştu hikaye? Sen de şimdi mi söylenir falan diye kızmışsın. Ben en
2: Sahnedeyken ben hiç
0: arkadayım çünkü.
2: fark
0: Bana öne
2: etmedim
0: gel öne gel
2: çünkü.
0: diyor mekan sahipleri. Ben dedim gerek yok hani şimdi şey yapmayalım.
2: Sahnedeyken ben hiç fark etmedim. Tonmeister da gelmiş. Bizim ekipten birilerine işte Sinan Bey burada falan filan böyle anlatmaya çalışmış. O da duymuyorum abi. Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz? Çünkü hiç farkında
0: Çok
2: değildim.
0: tatlıydı o gün.
2: Gerçi dinlenmek için zaten hani hem de iş için oradaymışsınız.
0: Aynen.
2: O yüzden pek de rahatsız etmezdim
0: Estağfurullah.
2: bilsem de.
0: Ortasında zaten ondan sonra ben gittim ama çok güzeldi. O gün enerjini çok sevdim. Dedim ki bu kız mutlaka bir yerlere, iyi bir yerlere gelecek. Ve ben de sahneye almak istiyorum ben programımı. İnşallah destek olacağım sana bundan sonra sık sık.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Tekrar hoş geldin. Şimdi bir şarkı yapalım.
1: Hoş bulduk.
0: Dicle şu kararsız mı? O zaman yeri gelmişken bir piyano ile sonra gireriz tekrar biz.
1: Tamam.
0: Bir çok sevilen bir şarkım benim. Dicle de çok güzel söyledi. Berkay söyledi. Ondan önce

0: Arslanca Enerji'nin sunduğu Sinan'la sahnede devam edecek.
1: Bu salı dimde Miss Lavanta Soda Plus 59 lira. Colgate Max White Diş Macunu 99.

0: Çok güzel. Provasız falan helal olsun. Buradan ya çalınca düşünüyorum ki ne kadar güzel bir ağa. Tabii Onno Tunç bence bu düzenleme. Başkasından çıkmaz bu
1: Evet,
0: akorlar
1: Onno
0: yani.
1: Tunç.
0: Onno Tunç değil mi? Buradan rahmetle bir kez daha anıyorum. Çok saygı duyduğumuz, çok sevdiğimiz, hatta saygı duyduğumuz az insandan.
1: Müthiş eserler bıraktılar.
0: İnanılmaz. O zamanki Sezen Onno birleşmeleri. Neler var Bölükhan? Çok şarkı var değil mi? Bir 20 şarkı falan vardır yani. Tabii buradan da bu eserlerin doğması çok normal yani. O anlıyorum yani. Şimdi o hissi ben de yaşadım yani zamanında. Evet.
1: Ama bence
2: Zaten.
1: sevmek de eskiden güzelmiş. Daha güzel seviliyormuş.
0: Kesinlikle katılıyorum ya. Yani sevmenin şekli değişti, şarkılardaki anlatımlar değişti. Ama biz hani 2000'lerde şarkı yazmaya başlayan kuşak olarak o anlatımların üstünde ısrar etmeliyiz ki o sevgi tamamen unutulmasın yeni kuşak tarafından. Yani her şey bir anda bugün kolay söylemlere geçmesin bence. O yüzden de ben de mesela 2010'larda yazdığım şarkılarda daha güzel anlattığımı düşünüyorum. Aşk anlatırken şarkılarda. O yüzden hala onlar 2000'ler. Şimdi yeni 2000'ler 2010'lar oldu galiba değil mi?
2: Evet
0: Hani
2: öyle oldu.
0: 90, yeni 90'lar 2010,
2: 2000,
0: 2000'ler oldu daha.
2: 2000'ler oldu.
0: Bir 10 yıl 10 yıl kayıyor.
2: Tabii.
0: Mesela Sopa düşün 15 yıl sonra patladı hani.
2: İnanılmaz. Ama bu arada yani benim lise dönemime denk geliyordu Sopa'nın çıkışı.
0: 2010.
2: Pardon, üniversite dönemime denk geliyordu ve ben o zaman sahneye çıkıyordum. Biz o zaman söylüyorduk mesela
0: Demek ki
2: Sopa'yı.
0: ama o patlamayı o zaman yapmamıştı. Bodrum'a da
2: Evet.
0: gittik beraber şarkım yapmıştı o
2: Evet,
0: zaman.
2: Bodrum yapmıştı daha
0: Ama
2: çok.
0: o sonradan o hani Bir Bela yine sonradan,
2: Bir Bela da çok
0: Hasta
2: iyi
0: yine
2: şarkı.
0: o albümlerden, Havaalanı falan bunlar sonradan şey oldu yani. Güzel anlatımlar var
2: Sonradan
0: tabii ama
2: yürüdü.
0: bizden de geriye gittiğinde daha da güzel anlatımlar var yani. Hani baktığında o geri dönler, sen ağlamalar, işte bu tarz şarkılar, bu geceler çok güzel. Tekrar buradan sevgiyle analım ve hayatını kaybedenleri rahmetle analım. Evet şimdi Dicle sen peki işi büyüttün. Böyle bir artık açık havalara doğru bir adım atmaya başladın gibi sanki değil mi?
2: İnşallah çok istiyorum.
0: Kültür merkezleri, açık
2: Evet,
0: havalar
2: aynen
0: yapılacak.
2: kültür merkezi.
0: Güzel
2: Ya
0: gidiyor
2: tabii
0: ya.
2: ki.
0: Kaç oldu şey? Böyle coverlar değil de sıfırlardan.
2: Yani bayağı ya şöyle aslında benim şarkılarım biliniyor ama genel
0: Senin
2: olarak
0: söylediğin mi bilmiyor
2: gerçekten öyle biliyor musun?
0: Olabilir.
2: Mesela Fi dizisindeki kız diyorlar bana. Evet ya da atıyorum bir tane şarkı vardı neydi onun adı? Bir tane o sen misin ya?
0: Bir de yüzüne böyle bekliyorlar.
2: Hani şu var bir de yani.
0: Ama sahne tarafında, şimdi bu halk tarafı yani sokak tarafı.
2: Sahne
0: Sahne
2: tarafında
0: tarafında çok ismin çok
2: çok
0: namlı
2: biliniyor.
0: yani. Çok
2: Evet,
0: namlı denir
2: aynen
0: ona.
2: öyle. Şimdi ben biraz daha şekil değiştirmeye doğru gidiyorum. Birazcık
0: Bu
2: daha
0: bir strateji değil mi? Yani bir karar ve
2: evet bir karar.
0: bir
2: Yani
0: yol, çizilen bir yol yani.
2: bir de aslında bir risk ve arada bu riski almak gerekiyor bence
0: Kesinlikle
2: hayatta.
0: gerekiyor. Kesinlikle.
2: Yani hani böyle yeni bir heyecan istiyorum hayatımda ve bunu böyle daha fazla sosyal mecraları, daha fazla mesela bize ulaşamayan, kolaylıkla bizi dinleyemeyenlere ben gideyim istiyorum.
0: Ben bunun en büyük şahitliğini küçükken, daha küçükken Ozan abiyle beraber çalışırken Kenan'da gördüm. Biz o zaman Ozan abi, ben, Kenan Doğulu falan hep beraber takılıyorduk. Arnavutköy'deki stüdyoda ve bir gün o anlarda şahittim yani oradaydım. Bir karar aldılar Fiko ile, Fikret var onun menajeri. Ve dediler ki biz gerekirse 2 yıl zorluk çekeriz maddi anlamda ama biz şu andan itibaren mekanları bırakıyoruz. Ve halk konserlerine oynayacağız diye, festivallere, açık havalara. Ondan sonra gerçekten 2 yıl biraz zorlandılar. Çünkü mekanların bir numarasıydı Kenan Doğulu.
2: Tabii, tabii,
0: Hatırlarsınız yani.
2: tabii.
0: O kararı aldıkları zaman ve o zorlukları çektikleri zamanlara şahidim ben de birebir. Ondan sonra ne kadar büyük bir kariyer oldu tabii.
2: Ya tabii ki
0: Doğru bir
2: bunu
0: adım, riskti
2: o
0: onlar için.
2: zamanlarla bu zamanlar aynı değil Sinan biliyorsun tabii
0: Değil
2: ki.
0: tabii ki, aynen.
2: Daha zor şu anda, daha kolay gibi gözükse de aslında şu an daha zor yani parlamak, göz önüne çıkmak. Çünkü herkes yapıyor şu an. Bu arada
0: Doğru.
2: herkes yapsın da
0: Doğru.
2: ben kimseye şey yani hayır bu işi sadece müzisyenler yapmalı. Hayır insanların canı ne istiyorsa onu yapsın. Ama ayrışmak için daha fazla emek sarf etmemiz gerekiyor. Bu demek değildir ki ben diğer bütün işlerimi bırakacağım. Ama daha fazla risk alır bir hale geldim şu
0: İki
2: anda.
0: yönlü ilerleyeceksin.
2: Aynen
0: Aynen
2: öyle.
0: süper. Tuğçe'cim sen finalde senin de herhalde bir tane daha şarkın var çıktı.
1: Evet, şu an bir tane şarkım
0: Onu
1: çıktı.
0: burada adını söyleyelim. Neydi? Ben çok hoşuma gitti o şarkı.
1: Sızı.
0: Sızı.
1: Evet.
0: Birazdan onu yapacağız zaten.
1: Yapalım.
0: Benim sahnemde dinlediğim şarkı da
1: Sızıydı.
0: Sızı'ydı.
1: Evet.
0: Şöyle bir an oldu sayın seyirciler. Ben onu dinlerken uzaktan işte şey dedi Tuğçe. Şimdi sıradaki şarkı söz müziği bana ait dedi ama böyle mahcup bir ifadeyle söyledi onu. Ondan sonra ve insanlar da lapparı hoppuru falan diye eğleniyordu böylece. Sonra bir anda böyle duygusal bir şarkıya girdi. Dedim ne kadar güzel tınları kendi besten ve sonra da böyle çok naif bir şekilde teşekkür ederim herkese falan dedin. O beni çok etkiledi. O anda böyle o kendi duygularını orada söyleyip o şarkıyı yapman benim hoşuma gitmişti. Onu söyleyiş şeklin, mahcubiyetin. Şimdi o zaman artık o sahneden alıyoruz. On binlerce kişiye ulaştırıyoruz şarkıyı. Şimdi Tuğçe Yılmaz, Sızı, Söz Müzik. Tuğçe Yılmaz.
1: Evet.
0: Wow.
1: Bana ait.
0: Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Ne kadar güzel. Kendi ilk yazdığın şarkı değil mi? Çıkarttığın.
1: Evet, ilk şarkım.
2: Şimdi sırada neydi? Mümkün mü?
1: Mümkün mü?
2: Adını ben koydum değil mi onun?
1: Evet, öyle oldu birazcık. Böyle bir
2: ya bana bir şarkı dinletti. Ben de sadece müthiş yazmış yani. Güzel yazmış. Müthişe yakın yani. Ondan sonra ben de bir cümle koydum en sonuna. Sonra hatta şarkının adı bu olsun dedim. O da kırmadı beni sağ olsun. Böyle gizli oldu benim adım tabii orada ama o şarkı da şimdi herhalde bugünlerde yayınlanacak. Çünkü biraz ileri tarihte yayınlandığını düşünürsek mümkün mü? Şimdi Tuğçe Yılmaz'dan tekrar dinleyeceksiniz. Şimdi ya hastayı çok güzel söyledin Dicle.
3: Teşekkür ederim.
2: Yani onu hatta bir gün yine böyle kendi kendime gaza gidip bir kere daha yayınladım
3: evet,
2: yakın zaman.
3: Evet paylaştın. Bu şarkıyı çok güzel söylüyor bu kız.
2: Çok.
3: En iyi Dicle söylüyor. Yani böyle iki ayda bir Sinan gaza geliyor.
2: Aynen. Anlıklarım var benim öyle.
3: Evet. Ben çok mutlu oluyorum bu arada. Teşekkür ederim.
2: Hasta da yıllar sonra sosyal medya üzerinden ilerlemiş bir şarkı. Hande, sevgili Hande'ye vermiştim yıllar önce. Yani o zaman çok güzel işler yaptık. Bir 35-40 şarkı falan yaptık herhalde beraber. Şimdi Dicle ile bu şarkı çok yürüdü. O yüzden o buradayken ilk kez yan yana şarkıyı yapalım. Şimdi Sinan'la sahnede Dicle Doğacay ve Hasta.

0: Dicle Olcay.
1: Sinan Akçı.
2: Ne kadar güzel bir şarkı ya.
1: Çok
2: gerçekten.
1: Güzel.
2: Gerçekten bir kere daha buradan Sinan Akçı'da selam. Ben yazdım hiç kimse selam gönderecek gibi birini bulamam.
1: Kendime teşekkür ediyorum.
2: Kendime diyor. Anneye de hadi edelim. Evet. Nasıl? Vallahi geçti gitti sonuna geldik programın neredeyse. Arkadaşlar Sinan'la sahneyi müzisyen arkadaşlar ama çok seviyorum. Akıyor gidiyor gerçekten. Bıraksan 2 saat bile yaparım. Normalde 1 saat yapıyoruz. 2 saat bile gider onlarla yani. Şimdi peki hayallerinin 60'ına geldin mi? Ya da 70'ine? Ya da
1: geldim.
2: Daha yüksek mi? Değil mi? Geldim bence.
1: Geldim. Yani aslında bakarsan Sinan nasıl bir şeymiş biliyor musun? Benim kendime dair bir hayalim varmış. Yani kendi kişisel bütünlüğüme dair bir hayalim
2: o
1: varmış.
2: O daha güzel bir şey. Gerçekten. Daha az yorar insanı.
1: Evet ve bu sene özellikle yani geçtiğimiz sene daha doğrusu ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
2: Evet.
1: Ve hayat benim. Şu an başlamış gibi hissediyorum. Aynen. Çünkü çok daha keyifli bir şekilde yapıyorum her şeyi. Çünkü istediğim o mental sağlık, fiziksel sağlık, ruhsal sağlığa yıllardır meğerse bunu istiyormuşum.
2: Bir de bir eminlik geliyor yani böylece.
1: Evet.
2: O yüzden o kesinlikle. Duruşuna da yansıyor zaten. Hani.
1: Kesinlikle.
2: O yüzden sordum. Sen daha hayallerinin birazcık daha başındasın. Değil mi Tuğçe'cim ama?
3: Devam çok başındayım evet.
2: Devam ettireceksin. Yani bunu 80-90'lara gelecek.
3: İnşallah. Zaten yaşımı da göstermiyorum.
1: Hiç göstermiyor. Şoka girdim.
2: Çok da değil zaten. 26 mıydın şu an?
3: 24.
2: Şu an kaçsın?
3: 23
2: falan dersin.
1: Ben 23-24 evet. Gösteriyorsun
2: dersin,
1: evet.
2: Dersin doğru. Ailede müzisyen yok senin?
3: Yok. Yani profesyonel anlamda yapan yok.
2: Senin de yok.
1: Babamın sesi çok güzeldi. Ablamın sesi çok güzeldi.
2: Ha, böyle şeyler söyle.
1: Yani büyür, annemin de fena değildi.
2: Açık mıydı o radyolar falan küçükken? Hani
1: tabii.
2: Müzik.
1: Yani ben hep TRT... Şu an hala vardır herhalde değil mi? TRT'de böyle sanat müziği...
2: Tabii. TRT müzik bu ağırlıklı.
1: Tabii devam
2: genelde.
1: Ediyor. Evet yani benim çocukluğum onları dinleyerek geçti. O yüzden zaten konservatuarı sanat müziği üzerine okudum.
2: Peki hani şey ne zaman başladı Dicle? Hani Dicle gel bir kızım bir şarkı söyler falan. Okul mu? Ev mi?
1: Benim yalvarmamla oldu.
2: Çok...
1: Tabii ben böyle annemi paçalarından tutup vallaha bak benim sesim çok güzel falan. Annem de şimdi herkesin sesi güzel ya. O kadar önemli değil
2: ailede,
1: yani.
2: Ailede
1: wow, işte inanılmaz bir yetenek falan denmiyor yani.
2: Elde çünkü tarak herkes... falan başlamış mıydı? Nasıl?
1: Tabii tabii neler neler. Ben kuzenlerimin düğününde sahneye atmaya çalışıyordum kendimi. Annem şaka. Durduruyordu. Böyle okulda işte Ebru Gündeş'in o Çingenem şarkılarının çıktığı zamanlarda danslar bir şeyler. Sonra benim bir lise dönemim var. Orada annemin beni... Başka bir sektör yani kendi çalıştığı
2: orada sektöre, müziğe bir ara verildi.
1: Orada bir ara verildi. Sonrasında
2: bu zehir gibi tabii içinde.
1: Tabii geçme. Sonra baktım şarkı yani sahneye çıkmanın yolu konservatuar okumaktan geçiyor. Bizimkileri öyle ikna edebilirim. O yüzden konservatuara girdim. Yoksa hani...
2: Sen 9 Eylül mü?
1: Yok Ege Üniversitesi.
2: Ege. Ege. Buradan da Profesör Doktor Bilgehan Gültekin hocama.
1: Canım hocam.
2: Çok severim.
1: Çok severim.
2: Bir ödül töreninde beni ağırlamışlar sağ olsunlar.
1: Evet çok
2: onun enerjisine bayılıyorum. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. İletişim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Bilgehan Gültekin ve değerli ailesinin annesi ve kız
1: annesi
2: kardeş ablası
1: çok
2: tatlılar. Onların da ellerini öpüyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Şimdi ya sohbet çok güzel gidiyor ama senden de duymak istediğim şarkılar var. Senden de var.

0: arka arkaya yapalım şarkıları ki ekranlar biraz daha sesi açın. O şarkılarla bitireceğiz. Şimdi hatta Dicle de şaşırdı. Şarkının benim olduğunu biliyormuş. 2008-2009 Nilüfer Hanım'a
1: 2009 evet.
0: Yaptığım bir şarkı bir bilseydin.
1: İnanılmaz bir şarkı.
0: Sen de bayağı dinlemişsin şarkıyı.
1: Çok dinledim. Aşk acısı falan çektiğim günlere denk
0: şaka
1: geldi.
0: Şaka, özür dilerim.
1: Lütfen Sinan bitir.
0: Bile ayarlayamazdım onu, bilemezdim. Bir bilseydin gerçekten benim de Nilüfer Hanım'a yaptığım ve onun da beni küçük kayan diye sevdiği yıllar. Ona buradan saygılarımı sunuyorum tekrar. Ondan sonra daha sonra Serkan Kaya da söyledi. Hatta Melek Büyükçınar diye bir kardeşime söyledi. Oradan dinlemişsin sen çok.
1: İnanılmaz.
0: Tuğçe de bu şarkıyı çok sevmiş. Sahnenden söyledin mi hiç?
1: Bu şarkıyı hiç söylemedim. Ama sonra öyle bir şarkı ki Nilüfer'le bütünleşmiş bence. Nilüfer'in sesiyle bütünleşmiş bir şarkı. O yüzden hep bir başkasından dinlesek de yine de o Nilüfer'in sesi bence hep kulaklarımızda oluyor.
0: Çok büyük saygı ve sevgiyle onu da buradan anıyoruz. Öpüyoruz Nilüfer Hanım. Şimdi Sinan'la sahnede Tuğçe Yılmaz, Bir Bilseydin.

0: Çok teşekkürler.
1: Evet, ağzına sağlık canım ya. Güzeldi. Dicle yine o yıllara gitti bir anda. Sonra geri geldi. Bir bilseydimden sonra. Çok güzel. Çok yakışıyor bu şarkıyı. Bence senle repertuarını,
2: evet,
1: al.
2: Bence de.
0: Gerçekten.
1: Çok güzel söyledin, evet.
2: Çok güzel yazmışsınız.
1: Eyvallah. Sağ ol. Ağzına sağlık canım. Evet, gelin biraz muhabbet edelim. Bitiriyoruz çünkü sonuna geldik artık programın. Yavaş yavaş. Çok tatlı, güzel bir hatıramız oldu bence. Bundan sonraki müzikal yolculukları çok açık. Ben de Tuğçe'ye biraz kılavuzluk yapacağım inşallah. Seviyorum çünkü böyle değer verdiğim tatlı seslere destek olmayı. Bizim Dicle'yle çok eskiden bir düetimiz var değil,
2: evet,
1: mi?
2: Evet, başka çaren yok.
1: Başka şansın,
2: evet,
1: yok.
2: Başka şansım yok.
1: Aynen, doğru. Başka şansın yok da hatta. O gün stüdyoda tesadüf kırmamıştı bizi. Öyle bir girmiş. Her seferinde o şarkıyı dinleyen herkes bana sorar, burası kim diye. Hep senin adın geçer orada.
2: 2014 müydü Sinan? 15 miydi?
1: 13. Miami'de.
2: Klip çekmiş.
1: 15. Evet. 2015-16'lar hatta.
2: Vay be, o kadar. Aa,
1: inan, 10 yıl geçmiş ya.
2: İnanılmaz.
1: Çok teşekkür ederim. Müzikal yolculuğunuza birazcık Sinan'a senden de renk olmasını dilerim.
0: Çok teşekkürler.
1: Katıldın, kadar, ayaklarına sağlık.
0: O kadar güzel bir anı oldu ki benim için de, gerçekten ilk programım çünkü.
1: Ne güzel.
0: Evet.
1: Annesi. Anne çekiyor.
0: Evet.
1: Ona da buradan saygılar tekrar.
0: O yüzden
1: tekrar.
0: Bana umarım uğur
1: getirecek.
0: Getirir.
1: Sen merak etme. Getirecek. İnşallah öyle olacaktır.
2: Çok Dicle'cim,
1: ayağına
2: ediyorum,
1: sağlık.
2: Sinancığım.
1: Bundan sonra da bir yerlerde... Görüşmek üzere.
2: İnşallah.
1: Gece 12-1'lerden sonra genelde birbirimizle görüşürüz,
2: evet,
1: ama hani mekan olduğu için, ama her zaman müzikal yolculuğunda bir yerimiz olursa çok mutlu oluruz.
2: Teşekkür
1: Ayağına
2: ederim.
1: Sağlık.
2: İyi ki varsın. Çok seviyorum seni.
1: Ben de seni. Teşekkür ederim. Şimdi buradan tabii ki Söz Müzik Sinan Açıl demek isterdim ama Serdar Ortaç'a gidiyoruz. Seni çok seviyoruz. Çok büyük bir bestecisin. Bir kere onu söyleyeyim. Bir döneme ve hala vurmaya devam ediyorsun damga. Senin bir şarkını bile ezbere bilmeyen kimse yoktur Türkiye'de. Çok küçükken ben yaptığım bir şarkı, 97'ler herhalde, 14 yaşında falandım ben herhalde, 97-98'ler, Aşkın Nuriyengi dev bir ses, o zamanlar fırtına estiren, değil mi? Aşkın Nuriyengi'ye verdiği şarkı Karalım, bu şarkıyı Enes de Merve Özbey'le düet yaptı, yakında o da çıkacak değil mi Enes? Evet, zorla da olsa evet dedirttik. Şimdi tabii şu da bir gerçek ki, Karalım şarkısını ben de çok severim o zamandan beri. Yapmak istedik. Dicle söylüyor, biz ona vokal yapacağız. Enes de düet yapacak. Şimdi Sinan'la sahnede Karalım. Hepinizi çok seviyorum. Bizi izlemeye, biz dinlemeye devam edin. Kanalın sesini açın. Ben çıktığımda en azından pişman olmazsınız. Allah'a emanet olun. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine güzel bir gün yaşayacağız hep birlikte Serkan Çağrı sahnesinde. Mükemmel şarkılar sevgili Ece Atat tarafından bugün seçildi. Bakalım bugün repertuarda neler yaşayacağız. En az sizler kadar ben de heyecanlıyım. Hoş geldiniz sizler de arkadaşlar.
1: Hoş bulduk.
0: Ne güzel iki tane şarkıyla başladık. Buradan tabii ki öncelikle programımızda selam göndermemiz gereken ve her zaman da gurur duyduğumuz bir büyük müzisyen Fatih Erkoç'tan bahsetmemiz kaçınılmaz. O yüzden Fatih Erkoç abimize öncelikle selam ve saygılarımızı göndererek programımıza başladık. Sevgili Ece, seni şimdi birazcık orada bak gördüğün gibi dinlenme
1: Tabii.
0: yerimiz var. Masamız ve sandalyemiz hazır. Seni nefeslendirirken biz de bu arada sevgili Yıldız Tilbe'nin çok sevilen, senin de daha önceki programlarımızda
1: çok,
0: seslendirdiğin
1: çok sevdiğim
0: güzel
1: şarkı.
0: Bir şarkısını bu sefer klarnetin nefesiyle böyle bir duyuralım sevgili izleyenlerimize. Aşk laftan anlamaz ki diyoruz. Buyurun.

0: Gönlüne sağlık Ece.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Harika bir yorum. Ve tabii ki bu şarkıyı kimden duyduk, kimden sevdik dersek de o sesin sahibini de buradan anmak lazım. Çok kıymetli. Benim de okul arkadaşımın ayrıca eşi Murat Bedavacı. Benim Ege Üniversitesi'nde okuduğum yıllarda sınıf arkadaşımdı. Birlikte çok fazla müzik yaptık. Birçok yerde beraber program yaptık. Anne bizim en hassas noktamız, annelerimiz. Çok. O yüzden bütün buradan annelerimize selam, sevgilerimizi gönderelim. Ellerinden öpüyoruz. İnsanın yaşarken aslında Ece sevdiklerini, aile büyüklerini, ailedeki o değerlerini, kıymetini bilmesi çok önemli. Çünkü bazen hepimizin hayatında böyle oluyor. Kaybettikten sonra arayış başlıyor.
1: Evet.
0: Onlara olan o yakınlık, onlardan alınan güç maalesef kesintiye uğruyor.
1: Doğru.
0: Hayatınızda bir yanınız boş kalıyor, öyle değil mi?
1: Aynen öyle. O boşlukta dolmuyor ama anılarıyla hep yanımızda olduklarını hissediyoruz diyelim.
0: Evet, şimdi çok yüzüne boğulmadan bu kısımdan tekrar devam edeceğiz. Şimdi sırada yine çok güzel bir şarkı var. Dünyadan uzak diyelim. Hadi buyurun.

0: Bravo. Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de harikasınız.
0: Evet. Hemen durmayalım. Devam edelim tamam. Sevgili Ece. Çok güzel şarkılar hazırladık evet. dedik sevgili izleyenlerimize. Şimdi birazcık 90'larda 2000'lerde dolaşacağız. Çünkü o yılların hep unutamadığımız şarkıları var hafızalarımızda. Hem senin hem bizim. İster istemez yolumuz hep oraya düşüyor. Bunun için de hep şunu söylüyorum.
1: Çok seviyoruz o yılları.
0: Ya şarkıları. Seviyoruz bir de yaşadık o yılları. Gerçekten o yılların içinde çok fazla duyguya sahibiz. Neden söylemeyelim? Çünkü bizim duygularımızın beslendiği yerler, yıllar o yıllar. Çok ve o yıllardan doğru. da gerçekten kendimizi çaldığımızda, anımsadığımızda kendimizi iyi hissediyoruz diye düşünüyorum. Yaşasın 90'lar diyormuşuz.
1: Yaşasın 90'lar.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Harikasınız. Gönlünüze sağlık arkadaşlar hepinizin. Bu hafta dedim ki sevgili Ece bakalım dedim bu hafta repertuarı evet. Bir yapsın.
1: Seçtim nasıl gelecek ama diye. Sen de çok güzel bence bir gidişat ayarladın diye
0: sanki
1: düşünüyorum.
0: Sanki bu hafta biraz klarnet az gibi çocuklar farkındaysanız değil mi? Evet. Parçalarda bak evet. Evet birazcık daha pop müzik ağırlıklı gibi geliyor bana bu haftaki repertuar ama merak etme üzülme. Ben bunu niye söylediğimi şimdi fark edeceksin.
1: Geliyor evet bir şey geliyor
0: bir şey
1: değil
0: geliyor
1: mi?
0: Şu an geliyor.
1: Bir şey yaklaşıyor adım
0: bir şey adım. Geliyor çünkü şimdi enstrümantal bir şarkı gelecek. Ben özlemiştik. Şöyle böyle bir gideyim sevgili izleyenlerimizin gönlüne bir tat kurayım
1: ne
0: diyorum.
1: Demek? Bizim de aynı
0: tat,
1: şekilde.
0: Tat kurmuşsun diyelim kalbime. Şimdi bakalım
1: kalbimize
0: nasıl olacak.
1: Tat
0: kalbimize kur. Nasıl bir tat kuracağız bakalım.
1: Tamam.
0: Hadi buyurun arkadaşlar. Seni dinlendirelim biraz Ece yine.
1: Tamam tabii
0: buyurun,
1: ki.
0: Buyurun köşemiz çok güzel bu arada.

0: Çok çok sağ olun arkadaşlar. Elinize sağlık hepinizin. Gönlüne sağlık. Ececiğim seni tekrar alalım. Orası güzel mi? Rahat mısın orada?
1: Çok rahat. Seni dinlemek de harika.
0: Ha, beni dinlerken rahatlıyorsan süper.
1: Muhteşemdi.
0: Çok güzel. Biz de senin sesini kısacık bir ara bile olsa özlüyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Canım benim. Şimdi yine senin seçtiğin o güzel repertuardan bir tane harika bir şarkı gelecek. Evet. Sibel Can'ın yorumuyla çok sevdiğimiz, zamanında çok dinlediğimiz bir şarkıydı. Ölürüm diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Hadi buyurun arkadaşlar. Ölürüm.

0: Gönlüne sağlık Ece.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: Bu parçanın sende
1: sizlerinde.
0: bir şeyi var mı? Bir anısı var mı? Yoksa repertuarımızda güzel olur diye mi seçtin? Merak
1: Muazzez
0: ettim.
1: Abacı'nın yorumunu çok sevmem aslında.
0: Evet, senin Muazzez Abacı yorumunu çok sevdiğini hissediyorum.
1: Evet.
0: Bilmiyorum ama hissediyorum.
1: Müthiş bir yorumcu. Gerçekten
0: Tabii.
1: çok büyük bir ses. Ben hem sesini çok sevdiğim için tabii o şarkıları da içselleştiriyorum. Ben de elimden geldiğince
0: Aynen öyle.
1: yorumlamaya çalıştım.
0: Aynen öyle. Yani sanat müziğimizin tabii ki çok güzel eserleri var. Onları yeniden böyle gün ışığına çıkarmak demeyeyim ama yeni aranjelerle ve yeni düzenlemelerle tekrar ele almak bence çok güzel oluyor. Çünkü hep kalıcı olan bir müzik türü biliyorsun. Yani sanat müziğinin zamanı yok. Halk müziğinin de öyle. Onlar zamansız duygular barındırıyorlar. Çünkü toplumun hafızası orada.
1: Aynen,
0: Bütün
1: hepimizin.
0: ne yaşanırsa yaşansın, ne kadar çok değişik müzik türü ortaya konulursa konulsun, bir toplumu taşıyan ve bir toplumun hafızası olan şarkılar, müzik türleri bellidir. Bu işte bizim sanat müziğimiz olsun, halk müziğimiz olsun. Bu her dönemde müracaat edilecek, geri dönüp tekrar tekrar bakılacak, doğruyu bulabileceğimiz yer diye düşünüyorum.
1: Çok doğru.
0: Yani
1: Hep sahip çıkmalıyız bu değerlerimize. Çünkü çok değerliler.
0: evet, biz de zaten programımızda elimizden geldiğince bu
1: Evet, her
0: eserleri
1: zaman.
0: seslendirmeye çalışıyoruz. Sen de sağ ol. Mesela bilmediğin şarkılar da oluyor ama sen bir öğrenci misali çok çalışıyorsun. Her hafta oturup o şarkıyı öğrenmek için kim en güzel söylemiş diye ondan dinliyorsun. Ben bunu biliyorum. Çok değerli bu yaptıkların bence.
1: Çok teşekkür
0: Sana da
1: ediyorum.
0: teşekkür ediyoruz. Gönlüne sağlık.
1: Sizlerin de önerileri benim için tabii ki. Bir okul gibi çok güzel şeyler kattım ben de müzikal yaşamıma.
0: Evet, bugün programımız harika geçti diye düşünüyorum.
1: Çok.
0: Umarım sizler zevk almışsınızdır. Sevgili izleyenlerimiz, iyi ki bizleydiniz, bizimleydiniz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Son bir şarkı seslendireceğiz ama bu şarkı Ece'nin rahmetli babasının sesiyle tanıdığımız bir şarkıydı.
1: Evet.
0: Onun ruhuna gitsin diyelim.
1: Gitsin.
0: Babacığına Allah rahmet eylesin tekrardan.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir dahaki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın.

enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır Atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediğim an zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsan, sultan olsan ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma, bir kabire koyacaklar, unutma.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Tertemizlik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk halk müziğinin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle. Hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizden nasılsınız?
0: Ben deyim, çok sağ olun. Bugün burada sizi gördüğüm için gerçekten onur duyuyorum. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Sadece onu
1: Ben de
0: söylemek
1: çok
0: isterim.
1: mutluyum. Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Kim Reyhan benimle. Nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür
2: Özleştik.
0: ederim. Aynen öyle. Çok güzel
2: Çok
0: gözüküyorsun.
2: teşekkür ederim. O senin güzelliğin.
0: Sesinle de bizi büyüleyeceğine eminim.
2: İnşallah bakalım. Bugün biraz hastayız ama.
0: Bir şey olmaz.
2: Nazar diyoruz.
0: Gayet güzel bir resim.
2: Teşekkür ederim.
0: Ahmet Bey, size böyle sorularımla yavaş yavaş başlamak istiyorum. Merak ettiğim şeyler var. Bağlamayla ilk tanıştığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Bize de bir anlatır mısınız?
1: Evet, yani 6 yaşlarıma denk geliyor. Zaten 9-10 yaşlarında konservatuara başladım. Müzik dükkanımıza çok ünlü bağlama sanatçıları gelirdi. O zaman Orhan abi gibi, Yencebay gibi, Arif Sağ gibi. Zaman zaman Neşet Ertaş gibi. Onların yanında zaten küçüktüm. Beni işte bakkala bir şey almaya gönderirlerdi. Sonra gelirdim, küçük bir cüra vardı. Onu verirlerdi, çalardım. Sonra işte konservatuar, 79'da konservatuara girdim. Bir 11 sene eğitim aldım. Zaten 79'da konservatuara gittikten sonra birkaç sene sonra her konservatuarlı kişide olduğu gibi siz de piyasa müziğiyle tanışıyorsunuz. Biraz da
0: Kesinlikle.
1: kendinizi piyasada buluyorsunuz. Yani böyle 6 yaşında tanıştım diyebilirim.
0: Babanızın bir...
1: Evet, babam eski bir halk ozanıydı o zaman. O zaman tabii halk ozanları çok revaçtaydı. Aşk Mahzuni Şerif gibi.
0: Tabii.
1: Onlar da mesela dükkanımıza gelip derlerdi. Babam Ozan İsa Koç. O zaman 45'lik plakları vardı. O döneme göre çok popüler sevilen bir sanatçıydı. O şekilde başladım diyebilirim.
0: Çok filmekli isimler de saydınız. Buradan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ölenlere Allah'tan rahmetli olayım. Peki, bağlamayı ilk çaldığınızdaki heyecan hala sizde devam ediyor mu? Yoksa artık böyle oturdu mu?
1: Ya şöyle, siz daha çok işler yaptıkça aslında daha çok heyecan duyuyorsunuz. Bir de benim albüm çalışmalarım hep proje bazlıdır. Yani baktığınız zaman mesela ilk yaptığım işte 94'te Yiğidi Karanfil albümün bir arayışın, bir heyecanın ürünüdür. Yiğidi Karanfil 3. Sonrasında yine kendi enstrümantal albümlerim. Daha sonra bu işi değiştir, bağlamayla daha farklı müzikler nasıl çalarım, dünya müziklerini çalabilir miyim diyorsunuz ya, onların hepsi aslında birer heyecanın ürünü.
0: Kesinlikle.
1: İnanın, yani çıkıp çaldığım zaman bir heyecan duymuyorum. Ama içimde enstrüman aldığım zaman farklı bir heyecan oluşuyor. Zaten o heyecan oluşmadığı zaman
0: Bir faydası
1: işten
0: da.
1: zevk almıyorsunuz demektir. Ya da hissetmiyorsunuz demektir. Orhan abimi Gencebay'ın sağ olsun, biz çok beraber bir yere gelip çalarız ofisinde. O hep şey der. Yani şurayla şurayı birleştirdiği zaman, yani
0: Evet.
1: teknik ve duygu. İşte o duygunun bir eseri heyecanlanmak. Küçükken çok heyecanlanmıyordum da şimdi zaman geçtikçe o heyecanı daha çok duymaya
0: Değil
1: başladım.
0: mi? Böyle söylüyorsunuz. Peki bağlama sizin için ne ifade ediyor?
1: Ya şimdi bütün günüm bağlamayla geçiyor. Ben Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda hem aranjörüm hem bağlama sanatçısıyım. 33 yıldır her zaman zaten prova yapıyorsunuz. Yani her gün yaptığınız provalar, konserler, stüdyo kayıtları, benim yönettiğim kendi albümler, yani başka sanatçıların yönettiğim. Bunları bir araya topladığınız zaman zaten bağlama elinizden düşmemiş oluyor. İşte buradaki kardeşlerim de öyle. Mesela her gün enstrüman çalışıyor musun diye sorduğun zaman zaten çalışıyorlar. Yani mecburen çalışmış oluyorlar. O da bir yandan tabii bizi diri tutuyor, şey tutuyor, dinç tutuyor. Yenilikleri takip etmeniz gerekiyor. O yüzden bağlama benim için klasik bir şey var ya, bir yaşam biçimi diyelim.
0: Aslında yol arkadaşınız gibi de olmuş bir yerde
1: Tabii her
0: enstrüman.
1: şeyim, yani zaman zaman kimse olmadığı zaman, evde elinize aldığınız zaman kimse yokken farklı şeyler paylaşıyorsunuz bağlamayla ya da enstrümanınızla.
0: Peki sizden böyle güzel bir eser duyabilir miyiz?
1: Tabii ki zevkle.
0: Heyecanla da bekliyorum.
1: Aa, çok teşekkür ederim, sağ olun. Benim yıllarca çalıştığım bir sanatçı abim ve albümlerini yönettiğim Edip Akbayram'la 98 yılında bir çalışma yapmıştık ona. Ben aranjmanlarını yapmıştım. Oradan isterseniz dinamik böyle programa
0: Müthiş
1: hareketli
0: olur.
1: giriş yapalım.
0: Lütfen.
1: Otantik bir Karadeniz türküsü. Eşkıya dünyaya hükümler olmaz. 1, 2, sol, 2, 3, 4.

0: Ellerinize
1: Sağ
0: sağlık.
1: sağ olun, teşekkür ederim.
0: Bütün stüdyo olarak mest olduk Bertan
2: çok
0: Bey.
2: Teşekkür ederim. Biraz evet Anadolu Rock tarzında yorumladım.
0: Müthişti. Ekranları başındaki izleyicilerinizin de aynı tipte bir olduğundan eminim.
2: Teşekkür ederim. Sağ olsun. Ne var olsun.
0: Evet, biraz size dönmek isterim. Müzikal olarak neler yapıyor ki şu anda?
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım. Olursa
0: kendi
3: haber
0: kitabında
3: edeceğim.
0: Yine akustik tarzında mı yoksa single mi olacak?
3: Single gibi de olabilir, akustik de olabilir. Şu an tam kararlaştırmadık o yüzden.
0: Bence böyle tekli de bana yakışır
3: Değil mi?
0: diye
3: Tekli de.
0: düşünüyorum.
3: Zaten şu anda kariyerimin yönetiminde sanırım Karadeniz'den ilerleyeceğim.
0: Çok da
3: Böyle
0: yakışır.
3: biraz pop gibi girdik piyasaya ama şu anda Karadeniz'e doğru
0: Ama senin
3: ilerliyorum.
0: başta tanındığım video
3: Evet.
0: zaten Karadeniz parçası da
3: Hey git
0: ilgilendi
3: benim.
0: sanıyorum. Evet, çok da güzel okuyorsunuz. Bugün senden ne dinleyeceğiz?
3: Bir ayrılamam yapabiliriz.
0: Tabii ki. Müthiş olur.
3: O
0: Müthiş
3: zaman
0: olur.
3: gelsin mi?
0: Gelsin.

0: ağzına güvenelim.
1: Sağ olun.
0: Çok da zor bir estate olmasına rağmen.
2: 45'lerden 2000'li yılın kadar olan müzikte Türk sanat müziğinin, Türk halk müziğinin değişimiyle ilgili neler düşündüğünü merak ediyorum.
3: Ya değişim kaçınılmaz biliyorsunuz. Zamanın gerisinde kalmıyorsunuz zaten. Şöyle değişim değil de gelişim diyebiliriz aslında bir anlamda.
2: Evet, daha...
3: Mesela ben şunu itiraf edeyim. Eski Türk halk müziği eserleri veya sanat müziği eserleri, büyük ustaların çaldığı Yorga Bacanoslar mesela biliyorsunuz gibi işte Haydar Tatlıyay gibi üstadların çaldığı ve icra ettiği Türk müziği, Türk sanat müziği bana göre kendi içinde çok daha tutarlı ve çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Daha duygulu olduğunu düşünüyorum, orijinaline uygun olduğunu. Bir de icra şekli çok önemli. Şimdi sanat müziğinin çok eski icralarına baktığınız zaman çalan müzik ustalarının, saz üstadlarının çok daha nezaketli, çok daha soylu, çok daha içten çaldıklarını görüyoruz. Peki aynı durum halk müziği için de geçerli mi? Tabii ki geçerli. Yani birbiri tekrarı olan şeylere düşmemeniz gerekiyor. Değişim dediğim gibi kaçınılmaz bir şey ama hangi anlamda değişim, gelişim? İyi anlamda mı, kötü anlamda mı? Mesela bana göre şu an icra edilen halk müziği, ben koyu bir halk müziği sanatçısı değilim bu arada. Halk müziği enstrümanı çalan bir sanatçıyım. Yani çok aşırı bir halk müziği şeyim yok. Çalışmalarıma baktığınız zaman da daha modern halk müziği çalışmaları yaptığımı görürsünüz. Şu an icra eden Türk halk müziğinden çok mutlu olduğumu söyleyemem. Şeyler birbirine karıştı. Kavramlar birbirine karıştı. Yani üzülerek söylüyorum ki bunu önemli topluluklarda da görüyorsunuz. Halk müziği bana göre kendi haliyle, otantik haliyle icra edildiği zaman çok daha anlamlı ve çok daha etkili. İşte o yüzden ki Neşet Ertaş gibi ustalar tek başına çıkıp söylediği zaman o havayı verdiği için bugün kendilerini hissettiriyorlar.
2: Kesinlikle öyle. Peki sizce geleneksel sound'la böyle harmanlanmamalı mı? Öyle diyebilir
3: Harmanlanmalı.
2: miyiz?
3: Şimdi mesela bağlama bu konuda en büyük haksızlığa uğramış enstrümandır. Yıllarca bazı sansür kurulları bağlamayla işte bir bas gitarın, piyanonun, keyboard'un yan yana gelmesini asla istemediler. Ne zaman? Bu benim, ben 68 doğumluyum. Mesela o zaman dinlediğiniz zaman salt halk müziği vardı. Halk müziğini koruma adına yapıyorlardı ama bir şekilde de gelişmesine izin vermiyorlardı. İşte o arada çok önemli müzisyenler ki mesela Gencebay bunun şeyini yapmıştır. Bir yanda da ben yıllarca çalıştım Zülfü

0: divaneli mesela, o zaman bağlamayla farklı bir arayışlara girmişti. Böyle baktığınız zaman farklı geldi insanlara. Böyle bir altyapıyla, orkestrasyonla icra edilen bir bağlamalı solist olduğu bir şey dikkat çekti tabii. İletişim
1: Kesinlikle.
0: araçları tabii çok daha farklı. Ama tabii onu da yozlaştırmamak lazım. Yani hani Cem Karaca'nın bir şeyi var, kahrolsun yoz müzik diyor. Gerçekten de onun dozajını ayarlamak çok önemli. Yani ben mesela Paradox albümü yaptığım zaman, bağlamayla yabancı şarkıları çaldığım albümü yaptığım zaman aslında çok büyük risk alarak bu işi yaptım. Çünkü dalga da geçilebilirdi. Yani ya bu
1: Estağfurullah.
0: tutmaya tabii olabilirdi. Çünkü bazıları hala bağlamanın kendine ait olduğunu sanan, bağlamayı icat ettiğini düşünen bir kitle var mesela. Albüm çıktığında onların yoğun eleştirisine maruz kaldım ama yargı organı, gerçek yargı organı olduğuna inanmış halk bu albümü sevdi. Bağlamanın icra şeklini sevdi. Dolayısıyla yani mesela o zaman şeyi çalmıştım, hatırlar mısınız? Mesela
1: Tabii
0: Kiki gibi,
1: ki.
0: Hotel California gibi. İlgi gördü. Demek ki böyle de bir ihtiyaç varmış. Yani dediğim gibi ben biraz daha kentli bir bağlama sanatçısıyım bu arada, onu söyleyeyim. Benim kafamdaki bu biraz daha farklı. Dolayısıyla yani söylediğim gibi tehlikeli bir sınır var. O sınırı korumanız gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Ama onu aştığınız zaman doz oluyor. Ama dozunda yaptığınız zaman enstrümanı da şey yapmamış oluyorsunuz. Ne denir ona? Ya bağlama sadece şeyde kalmayı, bizim geleneksel müziğe saygımız sonsuz.
1: Tabii ki.
0: Ama
1: Hepimiz
0: sadece orada kalmayı hak etmiyor. Yani
1: geliştirilmeli
0: geliştirilmeli.
1: maalesef.
0: Yani biz mesela işte kendi orkestramızda, Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda bunun örneklerini yapıyoruz. Koskoca bir senfonik orkestra, bağlama solist önüne çalıyorum. Zaman zaman konserler veriyoruz. Oluyor yani.
1: Biz de mutlaka bir gelmek isterim.
0: Bekleriz. Atatürk
1: Çok
0: Kültür Merkezi'nde bizim
1: çok
0: sürekli
1: mutlu oldum.
0: konserimiz var. İki haftada bir konserlerimiz oluyor, provalarımız da orada. 33 yıllık bir topluluk bu arada. Türkiye'nin gerçekten çok önemli müzisyenleri vardı. Mesela çoğu emekli oldu. İşte Asım Ekran gibi, Ercan Irmak gibi, ondan sonra Deniz Selman gibi. Şu anda da değerli müzisyenler var. Göksun Çavdar mesela, yine değerli bir klarnet sanatçısı kardeşimiz. O da yaklaşık 25 yıldır bizimle birlikte. Önemli müzisyenlerin olduğu değerli bir topluluktu. Sevingül Bahadır vardı, solistimiz. O da emekli oldu ama emekli olanların yerine başka arkadaşlar geliyor tabii. Güzel, kendi içinde tutarlı çizgisi olan bir topluluk. Bekleriz.
1: Biz de üstadlarımıza cidden saygılarımızı gönderelim. Mutlaka böyle gelip o meşki görmek isteriz doğrudur.
0: Bekleriz tabii ki, mutlulukla.
1: Peki 45'lerden 90'lardan seni böyle çok sevdiğin şarkılar var mı? Arasını açıp dinler misin? 45'lerden 90'lardan.
0: Evet.
1: Yani yıl olarak bazen ben de çok pek
0: Evet,
1: hatırlamıyorum o şeye çok hakim olmadığım için,
0: evet.
1: ama böyle o şeyi sever misin? Oradaki tınıları. İşte ah nerede, vah neredeler var. Benim
0: Yeşilçam biraz
1: evet.
0: severiz tabii canım.
1: Peki hiç böyle yorumlamayı düşündün mü? Bence bir kere deneyebilirsin diye düşünüyorum ben.
0: Şu an mı deneyelim
1: Hayır, şu
0: yoksa
1: an değil.
0: genel anlamda? Evet, ama zaten şu anda gündemde olan şeyler bunlar, dijitalde.
1: Tabii.
0: Eski şarkılarımızı tekrardan.
1: Çok yakışacağını düşünüyorum sana. Az önceki Karadeniz İşte sandığına yaklaşıyorum dedin ya, o şekilde şarkı çıkarıyor. Ben arabeskim de sana çok
0: Çok
1: yakışacakmış.
0: teşekkür ederim. Bir yapay zeka olayı var şu anda gündemde.
1: Ya keşke
0: Eylül...
1: olmasaydı.
0: Eylül... Ne?
1: Keşke
0: Değil mi?
1: olmasaydı.
0: Evet. Eylül Zede diye bir şarkı çıktı. O çok seviyorum. Onu denedim biraz ama o yıllara sanki benziyor şarkı.
1: Evet.
0: O şu... Efendim?
1: Beste kimin?
0: Bestesini bilmiyorum.
1: İşte bazılarının bestecisi yok. Belli yok ki, Evet.
0: yapay...
1: Onu da vardı ama ismini unuttum O
0: şu an.
1: şarkının yalan olmasın. Hani yanlış bir
0: Evet.
1: şey yapmayalım.
0: Evet,
1: Ama
0: evet.
1: bestecisi var diye biliyorum.
0: Evet.
1: Daha sonra vokali de işte yok dendi, var dendi. Kesin bilmiyorum, açıklama ya hakim değiliz, ama çok güzel besteci gerçekten. Öyle
0: Gerçekten.
1: dinletiyor, ama daha gerçek şeyler bana
0: Kesinlikle.
1: daha samimi geliyor,
0: Kesinlikle.
1: nacizane. Evet, bugün çok sevdiğimiz bir ustamızı ağırlıyoruz.
0: Evet.
1: Sizden böyle bir eser daha duyup bir mest olmak yine çok güzel.
0: Estağfurullah. O zaman şöyle yapalım. İki eseri birbirine bağlayıp çalayım. Bir tanesini böyle kısaca yalnız başıma çalayım. Hatırlarsanız hani bağlamanın ulusaldan evrensele yolculuğundan bahsettik ya. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 97 yılında biz bir Eurovizyon'a katılmıştık. Ben Şebnem Peker'le katılmıştım. Dinle diye bir eser vardı. Mesela o

0: yarışma, Eurovision yarışması benim için büyük bir mihenk taşı oldu. Çünkü orada gördüm ki yabancı müzik dinleyicileri bağlamayı sahiplendiler. Çünkü
1: Beğendiler.
0: bizim o zaman Türkiye'nin siyasi olarak da dünya ile arasının en açık olduğu dönemde bile biz üçüncü olduk, hatırlıyorsanız.
1: Değil mi?
0: Öyle kısa bir onu
1: Yani
0: hatırlatayım.
1: benim yaşım çok, şarkıya çok hakimim ve çok severim. Ama tam Eurovision zamanını hatırlamasam da şimdi
0: Tabii.
1: böyle bizlere hatırlatırsan
0: Bu
1: çok mutlu
0: arada
1: olurum.
0: tabii ki bu arada bana göre mesela en iyi Eurovision şarkılarını ben çaldığım için söylemiyorum. Biz yaptığımız için söylemiyoruz. Bir kere sözlerin Türkçe olması önemli. Bizden, Anadolu'dan, bizim kültürümüzden motifler taşıması önemli. İşte ben vardım, Ercan Irmak vardı, Eylem Pelik vardı. Güzel bir ekiptik ve sevgili Şebnem Paket. Şöyle hatırlarsanız bağlamayla başlıyordu.

0: Öyle bir şeydi.
1: Tam kafesinde gidiyorduk biz yalnız.
0: Kısaca bir hatırlatmak istedim.
2: Tabii.
0: Şimdi yine az önce bahsettim, benim de yıllarca çalıştım. Bu arada ben 15 yaşında kendisinin yanında çalışmaya başladım, Edip Akbayram Dostlar Orkestrası'nda. Ondan sonra 98 yılında bir Best of albüm yapmıştım. Orada Hasretinde Yandı Gönlüm, Hasretinde Yandı Gönlüm şarkısı var. Yalçın Turay'a ait söz müzik. Ama kısaca bir şey söylemek isterim. O eser aslında 70'li, 60'lı, 70'li yılların filmlerinde çok vardı. Güzel sesli bir bayan okurdu. Böyle çok dertli sesli bir bayan. Hasretini yandı gönlümü. Halk müziğinin alışılmış icrasının dışında. Bu bayan hanımefendinin ismi Seha Okuş'tu. Hem ona bir saygı duruşu olsun, hem de o eseri icra edelim. Hasretini yandı gönlüm.
1: Çok da sevdiğimiz bir Türk müziğidir.
0: Son 2, 3, 4.

0: Sessinize yüreğinize sağlık.
1: Kesinlikle
0: Arkadaşlar.
1: sağlık. Ben böyle
0: Güzel
1: entegre
0: yürüdün
1: olamadım.
0: sen. Çok çok güzel
1: Duramadım.
0: çilemi
1: Kusura bakmayın. Sen
0: Çok
1: benim de çok
0: estağfurullah, çok
1: sevdiğim
0: güzel,
1: için.
0: çok çok güzel.
1: Güzel çalındı, söylendi.
2: Evet, değerli orkestra arkadaşlarımıza da buradan
0: Çok
2: teşekkür
0: teşekkür
2: ediyoruz.
0: ediyoruz.
1: Evet,
2: Gerçekten.
1: gerçekten müthiş bir şekilde geçiyor. Çok akıcı oluyor program benim için şu an.
0: Süper.
1: 45'ler müziğinde böyle en sevdiğiniz usta, en sevdiğiniz şarkı nedir acaba?
2: Ya şimdi ben çok eskiyi hatırlayamıyorum ama mesela Haydar Tatlıay Türk sanat müziğinde çok önemli bir üstattır. Yorgo Bacanoz öyledir. Ama ben daha çok mesela 60'lardan 70'lerden sonraki, özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır. 70'lerde bu ülkede çok güzel şeyler yapıldı. Örnek vermek gerekirse biz geçen yıl bir albüm yayınladık, plak olarak da yayınlandı. Sevgili yine benim bağlama çalan değerli bir virtüöz arkadaşım, birlikte çok çalıştık, Çetin Akdeniz'le. Mesela onunla şeyler yaptık. Türk müziğinde, Türk filmlerinde kullanılan müzikler. Hatırlarsınız desene. Vardır
1: Hatırlamıyorum.
2: ya. Mesela bunlar. Ondan sonra. Mesela bunlar hep o zamanın filmlerde kullanılan halk müzikleri. O da rahmetli oldu sevgili Zafer Dilek. Mekanı cennet olsun. 70'ler bana göre Türkiye'de en iyi müziklerin yapıldığı dönemdir. 80'ler dünyadaki yankısıyla beraber Türkiye'de de farklı bir kategorinin oluştuğu şeydir. Ama 90'lar iyi mi güzel mi anlayamadım ya. Benim
1: Gerçekten mi?
2: mesela 90'lar benim o zaman ben çok albümlere icracı olarak eşlik ediyordum. İşte Nazan Öncel'ler, Tarkanlar, pek çok sanatçıyla çalıştım. Şimdi düşünüyorum hani herkes diyor aa 90'lar çok iyi. Ya 90'lardan emin değil. Bak,
1: Çok mu değişti sizce?
2: ya 90'lar artık biraz böyle elektronik müziğin daha çok ilgi gördüğü, oraya doğru gittiği bir dönemdi.
1: Siz özünüzdeki tarafı daha mı çok böyle
2: Ya şey var,
1: benimseyebiliyorsunuz aslında?
2: 90'larda aslında artık daha çok müzisyenlerin eşlik ettiği bir dönem değil albümlere. Daha çok makinaların biliyorsunuz farklı sound'ların oluştuğu bir dönem. O şekilde çalışmalar yapıldı. Ama ben mesela o dönemde, ben size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ben 90 yılında Ahmet Kaya'nın bir albümünü yönettim. Hep sonradan işte Sevgi Duvar albümü. Mesela orada bile 90 yılında ben o zaman 22 yaşındayım. Ahmet Kaya işi bana teslim etmiş. Orada bile canlı davul, canlı bas, klavye, bir haylılar, devlet opera balesinden vokalistler getirmişim. 15 tane devlet senfoni orkestrasına yaylı çalgılar getirmişim. Baktığım zaman aslında bir direniş benimki, bir karşı duruş. Ama bugün dinlediğim zaman iyi ki de öyle yapmışım diyorum. Çünkü ben 90'ların
1: Çok
2: sound'unu, pop
1: kapattırıyormuş.
2: sound'unu çok da fazla beğenmiyorum. Ama yine Sezen Aksu'nun çok güzel yaptığı şeyler var 90'larda mesela. Neden? Çünkü oradaki arkasında çalıştığı aranjörler de sevgili Atilla Özdemir oldu mesela. Önemli bir aranjördür biliyorsunuz. Mekanı cennet olsun. Onun verdiği havayı görmeniz mümkün. O yüzden ben 90'ları çok hani sevmem ama 80'ler müthiştir diyebilirim yani.
1: Peki oradan hangi usta böyle sizi başka diyenlere götürür?
2: Ya ben şimdi benim çok sevdiğim sound'unu, kişiliğini, her şeyini örnek aldığım bir usta bir sanatçı var. Geçen 20 gün önce kaybettik. Chris Rea, İngiliz rock sanatçısı, slide gitar ustası. Mesela ben onu çok severim. En çok da ikinci sırada yerli sanatçı olarak Barış Manço'yu çok severdim. Sonra bir gün tesadüf aradı beni. Tek çalışmadığım sanatçıydı diyebilirim o zaman. Mançoloji albümünde mesela ben çaldım o zaman birlikte olduk 6 şarkıda. Çok da güzel muhabbetimiz oldu. Bana göre tartışılmaz Türk yani yerli sanatçı Barış Manço'dur. Ama dünya müziğinde de Chris Rea'dır. Yani ikisi benim için özel.
1: Varlığında da değerini bilebildiğimiz için gerçekten

0: Büyük mutluluk duyuyorum.
1: Tabii.
0: Çünkü böyle büyük ustaların sonra ben değerinin bilinmesi, eserlerinin sonradan gün yüzüne çıkması benim çok üzüldüğüm bir şey. O yüzden saygıyla, rahmetle
1: Amin. Ama
0: anılalım.
1: Barış Manço her zaman karşılık görmüştür.
0: Evet, işte o yüzden
1: Evet,
0: diyorum
1: yani
0: hani
1: çok
0: ilk
1: ben
0: varlığında takdir gördü.
1: kesinlikle ben tanıyınca kendisini tamam dedim. Yani
0: Keşke
1: demek
0: bir
1: her şey doğruymuş yani. Barış Manço müziğindeki her şey doğruymuş.
0: tanı.
1: Samimiymiş.
0: Hiç. Ve hangi şarkıyı söyleyecektin? Biraz hareketlenelim ya. Sen böyle bizi
1: Evet.
0: birazcık hareketlendir, o
1: Evet.
0: hüznümüzü al.
1: Birazcık
0: Bir
1: yükselelim. Bir çay elinden öte yapalım mı?
0: yapalım. Ben de eşlik edeyim.
1: Evet, beraber söyleyelim.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık.
0: Ağzınıza sağlık.
2: Müthiş oldu gerçekten.
3: Süper. Karadeniz.
1: Genç müzisyen arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Yani başlarken nelere dikkat edilmeli? Yolda devam ederken neler korunmalı? Biraz sizden bunun öğütlerini dinlemek istiyorum.
3: Tabii öncelikle kendileri olmaları gerekir. Kendilerine göre bir stil, tarz yaratmaları gerekir. Biz de çok büyük ustaları dinleyerek başladık. Tabii onların çaldıklarını çalmaya çalıştık. Hangi pozisyondan çalmış, hangi şeyden ama onları çok araştırdık. Ama sonrasında tabii kendinize bir çizgi oluşturmanız gerekiyor. En önemlisi de kendinize bir tarz oluşturmanız gerekiyor. Farklı bir yerde konmanız gerekiyor. Kendinizi farklı bir yerde konumlandırmanız. Onun için de öncelikle çok çalışmak gerekiyor tabii ki. Çok müzik dinlemek gerekiyor ve çok araştırmak gerekiyor. Mesela Umut Tunç rahmetli çok şeydi. Hep okurdu mesela aralarda. Kayıt olmadığı zaman başka şeyleri, dünya müziklerini okurdu. Araştırırdı. Dediğim gibi sadece belli bir tarza bağlı kalmamaları çok daha iyi olur.
2: Geniş.
3: Dünya müziği, evet. Dediğim gibi dünya müziği dinlemeleri gerekiyor. Sonra da onu harmanlayıp kendi müziğimizle nasıl eşleştirebiliriz? Onu düşünmek gerekiyor. Şimdi üzülerek görüyorum ki bazı şeyde, mesela bazı enstrümanda herkes birbirinin aynı şeyi çalıyor, enstrümanı. Yani gözünüzü kapattığında bu kim dediğiniz zaman anlayamıyorsunuz. Bu muydu? Aa yok o değilmiş öteki. O yüzden bence biraz farklılık iyidir. Bu farklılığı yaratmaları iyi olur. Ve müzik çok ciddiye gelen, yani hatta hiç şakası yoktur müziğin. Ciddiye almaları gerekiyor. Çok ciddi bakmaları gerekiyor. Analiz etmeleri gerekiyor. Kendilerine farkında olması gerekiyor.
1: Bu güzel tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için tüm samimiyetine çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetliydi. İyi ki buradaydınız.
4: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Sen de bizi güzel ağırladığın için bu şekilde.
1: Çok teşekkür.
4: Çok mutlu olduk.
1: Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum sizlere.
3: Evet, sağ ol.
1: Efendim, bugün yine müzik konuştu. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler, hürmetler. Hoşçakalın.

Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok değerli genç bir virtüözü ağırlıyorum. Abdüllatif Jalki.

0: Tebrik ediyorum. Bir kemancı olarak gerçekten çok etkilendim. Yeteneğinden ve çalıştığından. Çaldığın eser zaten dünyada çalınması en zor eserlerden bir tanesi. Seni çok tebrik ediyorum.
1: Çok sağ olun.
0: Sevgili Deniz Akalın, seni tebrik ediyorum. Bu da
1: Teşekkür ederim.
0: çünkü
1: Sağ olun.
0: piyano için Ravel'in çıkanı aynı zamanda piyano için de çok üst düzey, zor bir eser. Eline
1: Evet.
0: emekle sağlık. Harika. Ve birbirinize çok güzel uyum sağladınız bu eserde.
1: Teşekkür ederim.
0: Neler yapıyorsun sevgili Abdüllatif?
2: Burada keman çalışıyorum, okuluma gidiyorum.
0: Nerede okuyorsun şu an?
2: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyorum.
0: Konservatuvarda. Kaç saatte çalışıyorsun günde?
2: Yani hafta içi değişiyor, hafta sonları değişiyor.
0: Hafta içi değişiyor. Mesela ne kadar hafta içi?
2: Mesela hafta içi mesela 4 saat belki, çünkü dersler oluyor işte, orkestra ya da oda müziğimiz falan uzuyor falan. O yüzden eve gidince belki biraz daha fazla çalışıyorum. 5 saat olabiliyor ama hafta sonları yani özel ders alıyorum, masterclass alıyorum İsviçre'den. O yüzden biraz daha fazla çalışmam gerekiyor. 7 saati buluyor.
0: Masterclass alıyorsun İsviçre'den. Gidip gelmiyorsun herhalde.
2: Yok, sadece online.
0: Online. Süper. Peki hedeflerin ne? Beklentin ne? Yani bir keman virtüözü olmak istiyorsun. Zaten bir virtüözsün şu an. Benim için. Yani çok daha iyi olacak. Yaşın zaten 16 yaşındasın değil mi?
2: Evet hocam.
0: Önünde çok güzel, parlak bir gelecek var. Bu net. Senin beklentilerin ne? Sadece keman virtüözü mü olmak istiyorsun ya da başka alanlarda bulunmak istiyor musun?
2: Aslında yani solist olarak çıkınca kendimi daha iyi hissediyorum. Daha mutlu oluyorum yani. Konservatuvar olmaktansa solist olmak bence bir tık daha ön planda oluyor.
0: Tabii.
2: Ya da keman virtüözlüğü değil de belki mesela masterclass verirsem. Mesela masterclass vermeyi mesela çok istiyorum. Masterclass vermek.
0: Eğitim kısmını da aslında seviyorsun o zaman. Eğitim vermeyi.
2: Evet.
0: Hiç ders veriyor musun peki böyle ufak ufak?
2: Yok, sadece eskiden bir ara veriyordum. O da birkaç ay sürdü, o da gitti, öyle gitti yani.
0: Çok güzel. Mersin'den geldin buraya. Evet. Çok da mutlu olduk. Seni ağırlamak çok,
2: çok
0: güzel.
2: Ben de çok mutluyum.
0: Seni de ağırlamak çok güzel. Sen de Mersin'den geliyorsun. Hazır sizi bulmuşken bir eser daha dinleyelim isteriz.
2: Dur hocam. Çalırız.
0: Ne çalacaksın?
2: Sarı Saate Zabatiyado çalalım.
0: Hep virtüözlük eserler. Harika. Büyük bir heyecanla bekliyoruz.
2: Tamam.

0: Zor bir eser. Yani Sarasati bu kadar kısa süre içerisinde bayağı müzisyenleri zorlamış her zamanki gibi. Sen Türk vatandaşı değilsin şu an. Aslen Suriyelisin.
1: Evet.
0: Aslında bu konuda aslında çok enteresan bir konu. Hani ben bu konuda bazı eleştiri yapan insanlara da buradan aslında konuşmak istiyorum. Çünkü ülkemizde bir aslında bu bir konu. Suriyeli vatandaş ya da işte ne bileyim başka vatandaşlarımız diyelim. Ülkemizde bazıları böyle bir önyargıyla yaklaşıyorlar. Ama şimdi baktığımız zaman da sen çok değerlisin ve
1: Çok
0: çok
1: sağ olun hocam.
0: güzel bir yeteneğin var. Sen aynı zamanda bu bizim ülkemizde yaşıyorsun ve senin yarardan başka bir şeyin yok aslında. O yüzden umarım en yakın zamanda vatandaşını alırsın. Bu bizim
1: İnşallah hocam.
0: temennimizdir. Yani bizimle olmanı ben şahsen çok isterim.
1: Aynen çok sağ olun hocam.
0: Hayatında sana her zaman çok başarı diliyorum. Ailede müzisyen var mı? Sen kaç yaşında keman çalmaya başladın?
1: Ben 6 yaşında başladım. Abim de ilk ben kemana başladığımda o ut çalıyordu. Biz Türk müziğiyle çalışmaya başlamıştık. Babam öğretiyordu.
0: Ha, sen o yüzden bir o Türk müziğini seviyorsun sen.
1: Evet.
0: Oradan geliyor sanırım.
1: Aynen. Bir de babam org çalıyordu. Menem de işte arada bir piyano çalıyordu. Sonra Menem bıraktı. Sonra biz bir hocayla konuşmuştuk. Babam çünkü bir yerden sonra artık şey yapamıyordu. Hoca da demişti ki siz, yani bana demişti. En azından sen bir klasik müziğe bak dedi. Çünkü belki daha iyi şeyler yapabilirsin demişti. Biz de konservatuara girelim dedik. Babam da en yakın olabilecek Mersin demişti. Çünkü Hatay'daydık. Hatay'da yaşıyorduk. Sonra Mersin'e geldik. Öyle başladı.
0: Çok ilginç. İlk klasik batı müziği eğitimini o zaman şeyden konservatuvardan aldın. Süper. Kiminle çalışıyorsun orada?
1: Şu
0: Keman
1: an
0: eğitimlerini.
1: Zülfiyar Göktaş hocayla
0: Buradan da çok
1: çalışıyorum.
0: selamlarımızı iletelim öğretmenine.
1: Sevgili
0: Deniz, tekrardan hoş geldin. Sen
1: hocam.
0: neler
1: Hoş bulduk.
0: yapıyorsun bu aralar? Programın yoğun mu? Konser trafiğin nasıl?
2: Şu anda Bursa'da ben orkestra sanatçısı olarak yer alıyorum. Aynı zamanda Mersin'de de ikinci eğitimimi yürütmekteyim. O sebeple birazcık hepsine yetişmekte zorlandığımı söyleyebilirim. Birkaç ay önce CSO'nun Mavi Salonu'nda mesela bir arkadaşlarımla ortak bir Hindemith akşamı düzenlemiştik. En son verdiğim konser oydu.
0: Anladım. Solist olarak mı genellikle sahne alıyorsunuz yani konser veriyorsun ya da eşlik olarak mı?
2: Yani solist olarak yer almayı da seviyorum ancak daha çok oda müziği ve eşlik ne denir ona sahnelerinde yer almayı tercih ediyorum. Daha çok seviyorum çünkü daha kendimi rahat ve güvende
0: Rahat ve güvende
2: hissedebildiğim
0: hissediyorsun.
2: ortamlar.
0: Çünkü solistler bunu hissedemiyor. Rahat ve güvende. Her
2: Kişiye
0: an
2: göre değişiyor tabii ki ama
0: kendi
2: ben oda
0: kendisinde.
2: müziğini daha ön planda
0: Evet,
2: tutuyorum.
0: ellerine sağlık. Çok
2: Sağ olun.
0: harika bir müzisyensin.
2: Sevebilirim. Sağ olun.
0: Çok çok tebrik ediyorum seni de. Senin konserlerin oluyor mu peki? Yani ülkemizde birçok konserler düzenleniyor. Özellikle genç sanatçılarla, genç yıldızlarla bu şu an popüler oldu bu isim. Genç yıldızlarla ilgili birçok

0: Konser düzenliyor. Seni de davet ediyorlar mı bu konserlere? Hayır.
1: Hayır. Ama yani hocamın Murat Hoca, Murat Göktaş diye bir hoca var. O da şef. Eskişehir'de bir konser yapacağız. O davet etti, o çağırdı.
0: Çok güzel. Aynen. Yani çünkü belli bazı isimler oluyor ülkemizde. Sadece o gençler üzerinden her şey dönüyor. Bunu fark ediyorum ben. Ben de elimden geldiği kadar hani zaten destek alan değil de destek alamayan gençlere bir şeyler yapmayı kovalıyorum. Bunun gibi de birçok müzisyen arkadaşımı, sanatçı dostlarımı da aslında bu bir çağrı olarak da bir çağrıda bulunuyorum. Sen ve senin gibi genç yeteneklere olabildiği kadar konser, en büyük eğitim orası çünkü. Yani konser vererek bu tecrübe oluyor. O yüzden konserlerin çok olmasını diliyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Geldiğin için de çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Deniz,
1: ederim.
0: Sana da çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Kapanışta beraber bir şey çalalım.
1: Ne çalalım?
0: Seninle enteresan bir şey çalalım o zaman. Şimdi klasik çaldık. Seninle bir çıgan müziği çalalım. Benim asıl sevdiğim stil aslında. Beraber bir çıgan müziği çalalım.
1: Oldu.
0: Gregoraj Diniku'nun Horo Martişoroli. İster misin?
1: Olur hocam.
0: Buyurun.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki ay yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsam, sultan olsam ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma, bir kabire koyacaklar, unutma.

Söyleyemem derdimi diye çok güzel bir eser Şükrü Sunar'ın eseriyle açtık. Hepimizin söyleyemediği bir derdi vardır. Olmaz mı değil mi şefim? Hepimizde vardır. Allah tüm dertleri alsın hepimizden. Derdimiz, tasamız kalmasın inşallah. Şimdi efendim, bugün de yine çok özel bir konuğumu sizlerle buluşturacağım. Gerçekten kendi janrında, kendi tarzında bence bir numara. O bir baba, o bir eş, o bir iş insanı. Bakın neler neler yapıyor ama en güzeli de sesi çok güzel. Efendim, değerli alkışlarımız Berdan Mardin için lütfen.

0: Benim sana sorularım olacak, sen bir dur ama ben bir tamam. Şarkı okuyacağım.
1: Hemen izninle. Buyurun, şarkınızı dinlemek istiyorum. Bir baştaki şarkı bir harikaydı.
0: Eyvah. Söylediler, dediler ki Berdan Bey'i davet ediyorsunuz ama yerinde durmaz dediler. Dedim ki ilk konuğumuz Burak Kutlu, daha mı ondan hareketli, bildiğin gibi değil dediler. Artık efendim sürçülisan
1: onlar
0: edersek
1: popçu,
0: affola.
1: Onlar popçu, biz halaycıyız ya.
0: Evet. Yok anam, sen halaycı, topçu, efendim popçu, her şey, bütün enerji patlaması durumu var maşallah.
1: Yok demin çok maşallah. Güzel bir şarkı dinledik senden, bir tane daha dinleriz ya.
0: Hadi o zaman. Hadi peki bakalım. Buyurun. Dinleyelim. Buyurun şefim.

0: Of ne güzel ya. Vallahi ne güzel. Ben de çok
1: Ay,
0: seviyorum bu şarkıyı. Sen
1: çok
0: de
1: güzel
0: çok güzel
1: eşlik ettin.
0: söyledin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel de çaldılar. Ne
1: Ay.
0: bileyim hep güzel yani.
1: Değil mi? Hep
0: Ortam
1: güzellikle
0: da
1: dolalım
0: güzel.
1: canım benim. Berdan, şöyle bir şey soracağım. Şimdi sen Mardin doğumlusun.
0: Yok
1: Şimdi
0: ben Diyarbakır doğumluyum.
1: Aa.
0: Isparta'da büyüme, İstanbul'da yetişme, aslen Mardinliyim.
1: Aa, çok enteresan. Isparta ne alaka?
0: Ya da babam devlet memuruydu işte ekmek parası. Isparta'ya yerleştik.
1: Ha, bir bak
0: Gelendosu
1: yüzüme
0: ilçesi.
1: baksa. Ha.
0: Yok hani yüzüme bak derken kameraya da bakıyorum.
1: Bak
0: Orası da
1: bak.
0: senin yüzün ya o yüzden diyorum.
1: Hayır hayır şuraya bakıyorsun.
0: Ya işte bakmayın kardeşim bana ya bakmayın. Bakmayın. Tamam. Şimdi bak. Ben Diyarbakır
1: Ha,
0: doğumluyum.
1: evet. Ha, buraya. Sonra.
0: İşte unuttum bak gördün mü?
1: Gerçekten mi? Sen Diyarbakır doğumlusun Berdan.
0: Ama
1: Tamam ama
0: Mardinliyim.
1: asıl dedelerin Mardinli. Peki bu
0: Evet.
1: şekilde doğmak sana müziğine ne kattı canım ya
0: Hiçbir şey
1: gerçekten?
0: valla.
1: Ne demek hiçbir şey?
0: Hiçbir şey
1: Bakar mısın ama
0: katmadım.
1: gırtlağında, ruhunda, sesinde anlatabiliyor
0: Ya
1: muyum?
0: ben
1: Bu o Mezopotamya'nın muhteşem ruhu
0: kadim
1: bence var.
0: toprakları işte
1: Ama
0: 3 bin,
1: var.
0: 5 bin yıllık tabii ki 10 bin yıllık. Ya şimdi Mardin güzel bir memleket ama bana katılan ne oldu? İmkan, imkansızlıklar, zorluklar. Dolayısıyla insanların birazcık zorluk çekmesi lazım ki bir noktaya gelmesi gerekiyor. Ben de gezdim, gördüm. Ama kendim çalışmayı öğrendim. Mesela ben 13 yaşında çalışmaya başladım, para
1: İlk
0: kazanmaya
1: ne iş
0: başladım.
1: yaptın mesela?
0: Mesela babam devlet memuruydu ya, zirai
1: Evet.
0: donatım şube mesela ilaçlama gübre satıyordu.
1: Hı.
0: Babam iki tane işçi çağırıyordu. Diyordu ki bunlar işçiler indirecek, devletten para alacak. Ben
1: Evet.
0: de diyordum ki baba öyle yapma, bir tane işçi çağır, ben indireyim ben
1: Kimse.
0: paramı alayım
1: Helal
0: diyordum.
1: olsun.
0: Yani
1: Ne kadar çok ağır mıydı
0: işte
1: bu
0: ayakkabı boyamaya
1: indirdiklerin?
0: bile ben bir
1: Başladın.
0: ara ben sandık hazırladım. Ya işte para az geliyor ya şimdi baba da memur yani. Ben de dedim ki işte paramı
1: Aileye
0: kazanayım.
1: katkıda bulunmak istedim.
0: Yok kendime katkıda aslında bulayım. Çünkü herkes bir yerde okuyordu, bir yerde çalışıyordu. Benle babam bir de kız kardeşim kalmıştık. Uzun lafın kısası şu. Yani ayakkabı bile boyamaya kadar gittim ben. Hatta babam sandığımı kırmıştı. İşte memur çocuğusun,
1: Aa,
0: sen müdür
1: yapma bu işini
0: çocuğusun,
1: dedi.
0: olur mu ayakkabı falan gibi.
1: Sen ne dedin?
0: Vallahi ne diyeyim babaya şimdi. Kaldım
1: Babaya
0: öyle
1: ne
0: orada
1: dedin?
0: da yani.
1: Ama şöyle bir şey var. Sen ticareti de demek ki hani çocukluğundan beri seviyormuşsun ki
0: Seviyorum.
1: şu anda çok ciddi bir ticaret işine
0: Evet.
1: girdin.
0: Evet ama böyle bak Aslı'cığım şu konu
1: Canım.
0: şu. Yani aslında ben ticareti sevmekten ziyade çalışıp kazanmayı seviyordum.
1: Ne
0: Yani
1: güzel.
0: madem ki bana vermiyorsunuz ben çalışayım alın terimle ben kazanayım ben harcayayım. Ve ben acayip harcayan da bir adamdım yani.
1: Harcamayı sevenler çalışacak da aynı
0: Süper
1: zamanda.
0: savurgan bir adamım
1: Değil mi
0: yani.
1: Berdan?
0: Kesin net. Ben o
1: O
0: yüzden
1: zaman
0: diyorum.
1: bir dakika çalışmamız lazım Berdan şu anda.
0: İşte ben de o
1: Şu an ne
0: yüzden
1: yapman gerektiğini biliyor musun Berdan?
0: çalışıyorum.
1: Söylüyorum.
0: Ne?
1: Aman amanı söylemen lazım.
0: Söylüyorum. Çalışayım.
1: Çalış.
0: Çalış.
1: Hadi canım.
0: Buyur.
1: Aman
0: Çalış.
1: aman Berdan
0: Çalış.
1: Mardin. Buyur.
0: Aman amanla çalıştık.

0: Ya kusura bakmayın şefim, yani solistim hepiniz, öyle aklıma geldi. Dedim ki yani 2003 ya, 2004'ü, 6'yı, 7'yi bağlayayım. Bak ne şarkılar yapmışız. Ya ne şarkılar. Ya bir de bu şarkı hangisiydi ya? Senden
1: Hangisiydi?
0: çocuğum olsun istiyorum. O zaman Eyüp Kanat vardı, İbrahim abi, ellerinden öpüyorum. Tatsız'ın
1: Evet,
0: şeyi,
1: buradan sevgiler, selamlar
0: menajeri.
1: olsun.
0: Ya o zaman bizim Murat Güneş o şarkıyı götürmüş İbrahim abi okusun diye, İbrahim Tatlıses. Senden çocuğum olsun
1: Ciddi olamazsın.
0: diye.
1: Sana
0: Şimdi
1: nasıl geldi o şarkı?
0: işte Eyüp bana getirdi şarkıyı. Ben de okuyacağım. Bizde de şimdi bu aşiret sistemi var ya hala. Kardeşim diyorum, bak ben aşiret mensubu falan değilim diyorum Mardin'dekilere. Yok hala aşiret. Abi diyorum, bak ben bu şarkıyı okuyacağım.

0: Benden çocuğum okuyamazsın. Niye? Oğlum millet bizi topa tutar. Ne demek senden çocuğum olsun falan filan. Abicim ne romantik bir şarkı diyorum. Evet. Olmaz sana gidiyor. Yakışmaz. Ya işte
1: şimdi
0: aşiret.
1: Akrabalar mı diyor?
0: Akrabalar.
1: Eyvah. Sen akrabalara mı dinletiyorsun önce şarkıları? Ne yapıyorsun?
0: Ya işte o zaman ya bizim doğulular şarkıcı olunca ya abisi ya teyzesi menajeri oluyor
1: peki?
0: Yani fark etmiyor.
1: Sonra nasıl şimdi, izin aldın?
0: Hatta kadınlar şarkıcı olsa kocası direkt menajeri. Yani bizde öyle hani doğuda.
1: Evet.
0: Şimdi sonra ne diyordum abi? İşte
1: izin alacaktın. Nasıl okudun
0: ya
1: bu
0: neyse
1: şarkıyı?
0: Ben izin mizin falan filan anlamadım dedim okuyacağım. Kavga gürültü okudum.
1: Çok iyi yapmışsın.
0: Sonra dedim bak oğlum ben size ne dedim patlayacak şarkı dedim. Patladı mı?
1: Patladı
0: kaç
1: milyon?
0: Şarkı.
1: Kaç
0: şarkı,
1: milyon?
0: Şarkı milyon milyon ne kaç milyon ne 100 milyonu geçti yani. O zamanlardan bu zaman ama şunu demek istiyorum. Sonra pembe giydim.
1: Bir dakika bununla durdum. İlgili benden soracağım lütfen sorularıma müdahale ediyor ama lütfen.
0: Tamam abi dur.
1: Şu pembe olayına gireceğim. Ha, bir tamam. Müsaade et. Bu tamam, pembeyi hadi. Neden giyersin? Fuşya hatta. Bunun hepsini soracağım ama biraz önce İbrahim Tatlıses dedin. Şimdi aklımıza çok güzel onun söylediği bir şarkı var. Gülüm Benim. Yapalım mı şefim?
0: Ana,
1: hazır mı?
0: Evet okuyor.
1: Hadi
0: vallahi
1: okuyalım.
0: Harika.
1: Haydi
0: harika.
1: Buyurun.

0: Sen mi?
1: Türkü hadi söyle. Okay. Sen hiç türkü söylemiyorsun.
0: Söylemeye çalışıyorum. Hadi söyleyeceğim. Ha. Hadi sen de eşlik edersin bana. Buyurun şefim.
2: Vay maşallah. Eşarbını yapma ablama gel. Hadi.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ay harikaydın.
1: Alkışlıyorum.
0: Şimdi Merdan'cığım.
1: Ayakta alkışlıyorum.
0: Aa, çok teşekkür ederim. Biz de seni. Merdan, niçin pembe giyindin hayatım ya? Böyle bir pembe takım elbiseyle bir gün bir açtık gazeteleri, işte elimizde telefonlara bir baktık. Pembe giyinmiş. Aa dedim, neden? Sonra neden? Ama çözdüm işi, ama senden dinleyelim neden. Ben çözdüm, ben biliyorum nedenini.
1: Pembe.
0: Bir reklam stratejisiydi pembe yani. Bence.
1: Pembe.
0: Ben söyleyeyim.
1: Ben şeylerden.
0: Söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Şimdi efendim.
1: Söyleyeyim mi?
0: Şimdi biraz önce bahsetti ya, işte Isparta'da da dedeler kendisi bir süre yaşamış falan. Isparta'daki gülleri efendim. Sevgili Berdan Mardin'i tohumları alıyor. Mardin'deki o topraklara bir güzel ekiyor. Sonrasında o Isparta'nın muhteşem kokulu pembe gülleri açıyor. Evet. Diyor ki, ben diyor buradan çok özel bir iş yapacağım. Dünyaya gül yağı satacağım. Dünyayı mis gibi bizim topraklarımızın gül kokusuyla saracağım diyor. Evet. Ve bu işi hayata geçiriyor. Ama bir farkındalık yaratmak durumunda. Gül pembesi bir takım giyiyor.
1: Evet, güzel. Aslında hikaye...
0: Böyle başlıyor.
1: Hikaye çok kısa şöyle. Şöhret olduğum zaman o topraklarda aslında Mardin'de köyde doğmadım ben. Çok küçük bir köy. Şimdi devletimizin kanalında şarkı söylüyoruz ve devletimizin, Cumhurbaşkanımızın hep söylediği şey ne? Tersine göçü sağlamak. Dolayısıyla ben de kendimi o topraklarda...

0: Babamın ve amcalarımın acı coğrafyasında oradaki kadınlar hep tezek yaparlardı, tezek kokardı. Yağmur yağdığında ben hep koklardım. Benim burnum çok iyidir kokuda, kulağım da çok iyidir müzikte aslında. Ve ben orada kadın istihdamı başlattım. Ve
1: Muhteşem.
0: şu anda bizi izliyorlar. Sabah 4'te kalkıyor, 500 kadın şu an gül topluyor şu an Mardin'de. Ve şu anda Mardin'deki kadınların gül hasadı var arkadaşlar.
1: Efendim, kadın istihdamına destek veren herkesi gönülden kutluyorum. Ve Belda Mardin'in güzel sesiyle devam edelim.
0: Ben mi
1: Mahur.
0: söyleyeyim yine?
1: Mahur
0: Heh,
1: değil
0: Ahmet
1: mi?
0: Kaya'yı ben eskiden TRT Kürdi
1: Evet,
0: programları
1: biliyorum.
0: çok çekerdim.
1: Biliyorum.
0: O Defne abla olsun, yönetmenlerimiz olsun, kameramanlarımız olsun hep...
1: Hep seni çok seviyor.
0: Aa, sağ
1: Çok
0: olsunlar. Ben de
1: seviyorlar.
0: seviyorum. Ahmet Kaya şarkısı çok seviyorlardı. Ben
1: Evet.
0: de bu ekibe gelsin.
1: Hadi o zaman.
0: Sizin ekibinize gelsin.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Mahur geliyor. Evet.

Bilinmezli bir boyut katar ki onlara. Simsiyah bir teselli.

0: Nefesine güzel sağlık.
1: Oldu güzel oldu yani.
0: Bence de. Mikrofona konuşalım.
2: Yok mikrofonla şeyini aldım da kusura bakma.
0: Sen ki kaç sene yaptın program TRT Kürdü'de?
2: Ben 2010'da başladım.
0: Evet.
2: Yani herhalde bir 3000 bölüm çektim öyle
0: maşallah.
2: Şey.
0: Maşallah.
2: Yani bayağı bir çektim ben öyle bir şey değil.
0: Neler yaptın mesela? Yani sen şöyle, şarkı mı söyledin?
2: Aslında ben evet. 2003'te evet. ilk yani Kurşun Yarası dizisini çektim. Yani benim aslında aktörlüğüm yani oyunculuğum
0: evet.
2: 2003'te başladı. Yani biliyorsun benim kadrom da çok sağlamdı yani o zaman. Mesela şimdi evet. bizim Bülent İnal vardı.
0: Tabii.
2: Ahmet Mümtaz vardı.
0: Neydi işte, çekmiş olduğun diziler?
2: Mesut Akusta vardı. Yani Fikret Hakan vardı.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Çok büyük bir kadroydu yani. Kurşun evet. Yarası'nı çekmiş.
0: Hah Kurşun Yarası.
2: Sonra ben küstüm bir sene sonra. Halil Efe ya Halil Efe'yi ben oynadım. Çökertmeden çıktım da Halil'im. Aman başım selamet.
0: Allah.
2: Bir sezde yalısına varmadan Halil'im. Aman koptu kıyamet. Yani bu türkünün hayatımda hiç bilemediğim Halil Efe'sini ben oynadım. Sonra da ben Sayın Cumhurbaşkanımızın isteği evet. üzerine TRT Kürdü'de program yapmaya
0: Muhteşem.
2: Başladım.
0: Bence çok
2: Ve
0: güzel oldu.
2: Ve güzel de oldu.
0: Çok.
2: Yani.
0: Çok güzel oldu.
2: Güzel de bir şey oldu yani.
0: Senelerce yaptın ne kadar güzel.
2: Ya ben Cumhurbaşkanı çıkıp TRT Kürdü şeş açıldı dediğinde oturup ağlamıştım yani.
0: Ne diyorsun?
2: Senelerce yasaklanan dil üzerinde yani. Neyse mevzu buydu işte yani çok çektim.
0: Erdan.
2: Çok program çekti.
0: Vallahi hep güzel programlar çek. Rabbim böyle çekmeyi nasip etsin.
2: Amin.
0: Şimdi sana ne diyeceğim biliyor musun? Programımız bitti, süremiz doldu. Çok teşekkür ediyoruz Berdan. Yüreğine sağlık efendim. Şimdi geliyor sizler için Mavi Mavi.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsam, sultan olsam ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma, bir kabire koyacaklar, unutma.

0: Hoş geldin Seda.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Seda Düzyol bugün bizimle beraber. Çok mutlu oldum programa geldiğin için, bizimle olduğun için, burada olduğun için. Çok teşekkürler, ayaklarına sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Programımız da hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir konsept, fotoğraflarla, kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla birlikte harika bir program olmuş. Emeğinize sağlık hepinizin.
0: Biz de çok keyif alıyoruz. Çok keyifli geçiyor. Değerli müzisyenlerle beraber çalmak, söylemek çok keyifli.
1: Yolunuz açık olsun inşallah.
0: Ki ilk parçamızda uzun ince bir yolda da sen bize eşlik ettin sesinle. Teşekkür ederiz. Aslında senin branşın
1: değil.
0: Bu güzel türküden sonra şimdi sen bize bir şarkı seslendir.
1: Tabii
0: Neyle devam ediyoruz?
1: Nihavend makamında bir ilkbahar sabahı diyelim.
0: Peki. Evet arkadaşlar.

0: Ağzına sağlık Seda.
1: Teşekkür
0: Enize
1: ederim.
0: sağlık
1: Evet,
0: arkadaşlar.
1: enize
0: Harikaydı,
1: sağlık.
0: çok keyifliydi. Biraz kendini anlatsana. Neler yapıyorsun?
1: Evet.
0: Nerelerdesin?
1: Ben akademisyenim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesiyim. Doktor öğretim üyesiyim. Türk müziği bölümünde. Aynı zamanda bölüm başkan yardımcısıyım. Kıymetli öğrencilerim var. Onun yanı sıra konserlerim oluyor. Single çalışmalarım oluyor. Koro çalışmalarım var.
0: Harika.
1: Bu şekilde devam ediyorum. Branşım sanat müziği tabii ki ama.
0: Çok güzel. Yakın zamanlarda da bir single'ın çıktı.
1: Evet.
0: En son şarkı.
1: Ben söz yazıyorum, beste yapıyorum. Naçizane. Kendi hayatımı yazıyorum. Sonda da bir Yandım Sevdana diye bir eser single'ı
0: Ses.
1: çıktı. Evet, seslendirdim. Hem sözü ve sesi bana ait. Daha evvelden de bir single'ım vardı, Vedan Ağır diye. Onun da sözü bana ait. Bu şekilde çalışmalarım devam ediyor.
0: Akademisyenliğin devam etsin. Onu da iyice
1: İnşallah.
0: ileride yükselt
1: İnşallah.
0: temenni ediyorum.
1: İnşallah.
0: Şarkılarını da yazdın, sözleri de biliyorum. Onları da bırakma bence.
1: Evet.
0: Devam et.
1: Teşekkür ederim.
0: Başarıların daim
1: Çok
0: olsun.
1: teşekkür ederim.
0: Şimdi sıra bende ve bir kendi bestemi çalacağım. Bağlamamla ve Ozan'ın eşliğinde ismi Anadolu. Onu seslendireceğim.
1: Tamam, peki dinleyelim.

0: Elinize sağlık. Zaten sizin tınılarınız hocam, yani gerçekten Ümit hocam. Anadolu çok güzel bir beste. Sizi tınılarınızı nerede duysam, nerede dinlesem, sizi görmesem de bu Ümit Yılmaz çalıyor diyebiliyoruz. Bunu sadece ben değil, tüm müzisyen arkadaşlarım, tüm öğrencilerim de aynı şekilde emeğinize sağlık. Besteleriniz çok
1: Sağ
0: güzel.
1: olsunlar, sağ olun. Ne mutlu bana onu yapabiliyorsak. Biz de bu deryada bir damlayız. Ben öyle kimseyle bir hani yarışım ya da iddiam yok. Kendi duygularımı, düşüncelerimi sazımla bütünleşerek yansıtmaya çalışıyorum.
0: Emeğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim. Şimdi Seda Hocam sıra sizde. Ama
0: Evet.
1: ben sizin çok güzel sözler ve hikayeler yazdığınızı biliyorum. Ben bağlamamla eşlik edeyim. Siz
0: Olur.
1: bize bir şiir okuyun.
0: Çok sevinirim.
1: Hatta arkasına da bir şarkı bağlayın.
0: Tabii ki, neden olmasın.
1: Şiirden sonra hangi şarkıyı
0: Şiirden
1: okuyacaksınız?
0: sonra yine Nihavend makamında, kalbe dolan o ilk bakış diyelim.
1: Peki, dinliyoruz.

gece zifir, sabah ayrı, akşam ayrı his. Ben yarım, hece sihir, gündüz ayrı, gece ayrı his. Yansam söner misin benimle? Gitsem döner misin benimle? Bitsem doğar mısın benimle? Sevsem kanar mısın benimle?

Geceye doğmak olur mu? Güneşe batmak olur mu? Bilinmeyen zamanlarda sensiz, bensiz olur mu?

0: Çok güzel sözler.
1: Çok teşekkür
0: Şiir de
1: ederim.
0: güzel oldu. Arkasından şarkı da ustalarla beraber
1: Çok
0: harika
1: sağ olun.
0: oldu.
1: Emeklerinize sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. İnşallah yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum. O da
0: İnşallah.
1: sürpriz olacak inşallah.
0: İnşallah tabii
1: Evet.
0: ki. Şiir demişken şimdi sırada bir Yusuf Hayaloğlu şiiri ve benim bestem Yaralı Kuş adlı eseri seslendireceğim. Rahmetli Yusuf abim bana 1993 yılında şiiri vermişti. İşte benim o zaman beste yapıyorum, besteler yapıyorum işte sözlü ve enstrümantal filan. O zaman onlarla yoğun çalışıyorum Yusuf Hayaloğlu, Ahmet Kaya. Yusuf abi demişti ya Ümit sen al bunu sen de dursun bir gün bestelersin demişti. Kendi Elyas'ıyla verdiği bir
1: Allah
0: şiir.
1: rahmet eylesin.
0: Ben onu sonra 2000 yılında besteledim. Yıllar sonra bir albümüm çıkacaktı. Ve o şarkı da öyle çıktı. Şimdi burada arkadaşlarımla farklı bir düzenlemeyle
1: Evet.
0: o eseri seslendirelim.
1: Dinleyin.

0: Ellerinize sağlık. Çok kıymetli, çok güzel bir program oldu diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür
0: Ve
1: ediyorum.
0: programımızın sonuna geldik Seda.
1: Evet.
0: Sayın seyirciler, Seda Düzyol benim eşim olur. Eda'mın annesi. Müzisyen bir aileyiz. Eda ne yapıyor?
1: Eda anneanneyle, dedeyle birlikte her zamanki
0: Kaç
1: gibi.
0: gündür çekimlerden dolayı çok
1: Evet,
0: göremedim.
1: evet.
0: İyi ki geldin Seda.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok mutlu oldum.
1: Birlikte müzik yapmak seninle paha biçilemezdi. İnşallah kızımız da bizle birlikte çok
0: İnşallah yeteneği varsa
1: tabii
0: zaten
1: varsa ki
0: elimizden geleni
1: var diye
0: yapacağız.
1: düşünüyorum. İnşallah.
0: Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz.
1: teşekkür ediyorum. Tüm ekibinize de çok teşekkür
0: Programımıza
1: ediyorum.
0: renk kattın, onur verdin. Teşekkür ediyoruz. Ve son bir eserle
1: Olur.
0: veda ediyoruz.
1: Tamam peki.
0: Ne okuyorsun?
1: Yine aynı makamdan gidelim. Ateş olup yaksan da diyelim.
0: Peki.
1: Hareketli
0: Hep beraber
1: biraz. Evet.
0: arkadaşlar dinliyoruz.
1: Teşekkürler.

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediği zaman zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsan, sultan olsan ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma bir kabire.

0: Merhaba sevgili TRT Müzik izleyicileri. Aşk ve Ötesinden tekrar size merhaba derken büyük bir keyif içerisindeyiz. Ve gördüğünüz gibi dostlarla, arkadaşlarla hazır sizlere bugün seçtiğimiz güzel şarkıları teker teker çalacağız.
1: Çok güzel bir şarkıyla açılışı yaptık. Aslında bizim de Aşk ve Ötesi albümünde yer verdiğimiz çok nadide parçalardandır. Sevgili Gülay Sezer'in söz ve müziğini yazdığı Cesaretin Var mı Aşka dedik.
0: Böyle her 10 senede bir bu şarkı teker teker yeniden meşhur oluyor.
1: Eskimeyen şarkılardan.
0: Sevgili Gülay'a buradan selam edelim.
2: Selam
0: evet olsun. Muratçığım, nasılsın?
2: Evet, iyiyim.
0: Çok güzel bir kazak yeşil.
2: Evet, teşekkür ederiz.
0: Sana çok yakışıyor.
2: Sağ olun.
0: Kırmızı da yakışıyor ama yeşil de bir başka yakışıyor.
2: İyiyiz, enerjimiz güzel.
0: Şimdi bir başka duayenin eserine geçiyoruz şimdi. Bir başka bölümde bahsetmiştim ya Adnan Ergil şarkıları için. Hı hı. Her bir notası teker teker yerine oturuyor. Vallahi bir eksik bir fazla bile kabul etmiyor. Kayahan'ın neredeyse bütün eserlerinin tamamı öyle. O yüzden hani bestecilik deyince özellikle pop müziği kategorisinde. Şimdi Kayahan'ı nasıl kategorilendireceğiz ben de bilmiyorum. Kayahan kategorisi.
1: Evet, Kayahan kategorisinde.
0: Buradan da kendisine rahmet okuyoruz.
2: Rahmet olsun.
0: Mekanı cennet olsun ustamızın.
1: Hadi yapalım o zaman.
0: Hadi.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Gerçekten şahane bir icra vardı. Murat'cığım ağzına sağlık.
1: Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim abiciğim. Sağ olun.
0: Sizlerle beraber müzik yapmaktan dolayı çok mutluyum ve sizlerle gurur duyuyorum. Kendi adıma bunu söyleyeyim.
1: Teşekkür ederim.
2: Biz de öyleyiz abi. Senin gibi.
1: Öyleyiz. Biz de öyleyiz.
0: Arkadaşlar, Kaya'nın bu muhteşem eserinden sonra yine Müslüm Gürses'le anılmış. Burada anonsu artık sizlere bırakacağım arkadaşım.
2: Murat abi sana yakışır bu anons.
1: Öyle mi? Teşekkür ederim.
2: Şöyle bir Davudi sesinle.
1: Sözleri yine Şakir Askan'ın, müziği Burhan Bayar'a ait bir Hasret Rüzgarları diyelim. Babaya da rahmet okuyalım. Onu yine yad edelim.

0: Gerçekten tüylerim diken diken oldu abi. Ağzına
1: Teşekkür
0: sağlık. Çok
1: ederim
0: güzel bir eser,
1: kardeşim
0: çok
1: benim.
0: güzel
1: Çok
0: bir
1: sağ
0: beste,
1: ol.
0: çok güzel sözler. Ve sen de çok da güzel yorumladın.
1: Teşekkür
0: Gerçekten
1: ederim.
0: ağzına sağlık.
1: Senin güzel.
0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
2: Aa, bak şimdiye kadar hep böyle güzel güzel şarkılar söylemiştik. Bu şarkı da nereden çıktı şimdi? Elveda diyen bir şarkı.
0: O da aşkın bir parçası, sevdanın bir parçası.
2: Bu
0: Bazen...
2: şarkıyı sevgili Göktuğ Var Özdöken'den dinleyeceğiz. Sözlü ve bestesi Özgün'ün değil mi?
0: Evet, Özgün Uğurlu'nun, Özgün'ün.
2: Özgün de kardeşimiz. O da, onunla da komik hikayelerimiz var. Aynı dönemdeşiz biz. Özgün'üm, seni seviyoruz kardeşim.
0: Çok çok selamlar olsun. Gerçekten
2: selamlar
0: çok
2: olsun,
0: güzel bir
2: kucak
0: eser.
2: Olsun.
0: İnşallah.
2: İnşallah.
0: Söyleyebileceğiz.
2: Söylersin tabii. Haydi bakalım. Hazır mıyız?
0: Haydi.

0: Canım kardeşim benim. Ağzına yüreğine sağlık. Gerçekten muhteşem okudun.
1: Şarkı ruhuna çok sağlık. Güzel. Çok sağ ol abi. Şarkı çok güzel. Hayatta bazı insanlara bazen elveda demek gerekir. Bu da böyle içselleşmiş demek ki bizimle.
2: Hayatta elvedalar var. Neticede yaşam süremiz de belli bir yere kadar. Zaten hayattan da elveda diyoruz insanlar olarak. Elveda da merhaba kadar hayırlısı ise hayırlısıyla gelsin. Elvedanın da güzeli vardır.
1: Kesinlikle.
2: Yine de vedaları pek sevmeyiz. Hoşlanmıyoruz. Neticede biz de bir garip insanız. Fakat şu dikkatimi çekiyor. Aşk için hep şarkılar, aşk acısına şarkılar. Ve ben bir dönem şöyle bakmıştım. Kim aşk için ne demiş diye. Mevlana'ya sormuşlar aşk nedir diye. Demiş ki bir ben ol da gör diye. Ya öyle bir açıklama var ki haydi bakalım cevabı yok. Aşık Veysel'e sormuşlar. Veysel baba aşk nedir diye. O da demiş ki seversin alamazsın olur sana aşk.
1: Aşk.
2: Kim bilir daha tatmadığımız ne aşklar var. Belki bir gün gelir biz de elveda dedikten sonra gerçek aşka ulaşır mıyız artık onu da hak bilir diyerek bir sonraki eserimizin anonsu çünkü Neşet Ertaş eseri geliyor ya biraz böyle o duyguya da büründük mü ne yaptık?
1: Benim dilim tutuldu şahsen yani çok iyi şeylerden bahsettin.
2: Kozan Yarısı'na ait bir uzun havayla girizgah yapacaksın bildiğin kadarıyla.
0: Evet bir akeller diyeceğiz. Hemen ardına Bozkır'ın tezinesi Neşet Baba'dan bir.
2: Ya. Neşet Baba'yı konuşuruz eserini icra edelim.
0: Yalan dünya.
2: Çünkü duygulandık
1: gidelince.
2: Sevgili Samet'ten önce şöyle güzel bir bozlak açışı alalım mı?
0: Bulur.

0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim.
1: Teşekkür ederim abiciğim.
0: Şimdi Neşet Baba'yı konuşuruz dedik. Biraz Neşet Ertaş konuşmakta fayda var arkadaşlar.
1: Evet.
2: Abi Neşet Ertaş benim çok sonradan tanıştığım bir ozanımız. Hı hı.
0: Kendisi... Tanıştın mı?
2: Hayır.
0: Ha, tanıdım diyor.
2: Tanıdım yani. Tanışmak o hani kalben tanışmak.

0: Galiba tanımak. Tabii ki de biliyordum Neşet Ertaş'ı. Fakat Neşet Ertaş bu ülkenin en değerli Anadolu çocuklarından biri. İnanılmaz bir felsefesi vardır. İnanılmaz doğal bir adam bir kere. Ozan olmasının en büyük sebebi de bu benim nezdimde. Yani Neşet Ertaş için bunları söyleyebilirim kendi adıma.
1: Vallahi Allah mekanını cennet eylesin. Bu topraklara hani gelmiş çok özel gurur duyduğumuz insanlar vardır ya. Her meslekte var bu. Her
0: Evet,
1: meslekte
0: evet.
1: var. Bir kere Mustafa Kemal Atatürk var hani bu topraklara
0: Kesinlikle,
1: geldiğinden dolayı,
0: kesinlikle.
1: burada olduğundan dolayı çok mutlu olduğumuz. Tabii ki futbol dünyasının Metin Oktaylar da var bunun içerisinde. Hani düzgün insan deyince akla gelen insan Neşet Ertaş, Neşe, dert, aşk. Buradan selam olsun ve rahmet olsun diyoruz. Şimdiki şarkımız ise sevgili Aysel Gürel'in sözleri.
0: Ve sevgili On
1: Onu
0: Notunç'un
1: tük.
0: bestelediği çok da değerli bir bestecimizdir On
1: Çok.
0: Notunç. Senin kesin anın vardır
1: Hayır.
0: Onlu
1: Yanarım
0: abiyle
1: yanarım. Onu tuşla tanışamadığım için yanarım.
0: ilgili.
1: Kızı Ayda şunu diyordu. Babam seni tanısaydı çok severdi diye söyler. Biz Ayda ile Sezen'de çok çalıştık tabii. Çok şey kaçırdım. Onunla çalışamayarak ve
0: Olsun.
1: tanışamayarak.
0: Ölmeyen eserler bıraktıkları için
1: Değil mi?
0: bizlere onlarla o şekilde tanışmış oluyoruz en
1: Bak onu
0: azından
1: tuş dedin
0: kalben.
1: dilim tutulmaya, elim ayağım kavuştu. Peki o zaman yapalım şu şarkıyı.
0: Yapalım hadi.
1: Haydi bakalım.